0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَى

0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yerde cehennemdir.
1: Yahlif

Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz. El-e'râbu eşe

0: رسوله والله عليم حكيم.
1: Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنَ

0: الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın, amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: La taqum fihi abada. لمسجد أسس

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
0: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: قَطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: به وذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed, sen müminleri müjdele.

0: إنهم أصحاب الجحيم.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

0: الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

Savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

0: Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.
1: Yeah.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Evvela

Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.

0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi merci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebde'ul halka thumme yu'iduhu liyeceziyellezine amenu ve amilussalihati bilkistah.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

0: un.
1: Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
1: Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ

Eğer Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.

0: يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

0: قبله أفلا تعقلون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir." diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: "Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız."
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve yevm

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed, de ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?

0: يهدى فما لكم كيف تحكمون.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: "Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu?" diyorlar. De ki, "O halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin."
1: Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh.

0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: İnne Allaha la yuzlimun nase şey'en velakinnen nase enfusuhum yuzlimun.
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.

De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

sonra haksızlık yapanlara tadın sonsuz azabı. Siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: "O anlattığın gerçek midir?" diye senden haber sorarlar. De ki, "Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz."
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Ela inne lillahi ma fis semawati vel ard.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed! De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle li teskunû fîhi ven nehâre mubsirâ.

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlardan nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.

0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: Onlar da Musa'ya, "Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz," dediler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, "Bana bütün bilgili sihirbazları getirin," dedi.

0: سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

0: فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz yalnız ona güvenin dedi.

Onlar da biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وبشر المؤمنين.
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.

0: قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Musa, ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.

0: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
0: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
1: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
0: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: وَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

0: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi marci'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: Nada.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım, o ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım, o ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim, beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır, bana fayda verecek olanı bana öğret, benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu. Ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle bana yolcu. Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7.
9: 7.
3: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.

0: Neden insanlar için?
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Üzülme birçok

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
2: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel efendim. 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

edepli olmanın güzelliği. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı olmasına rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi ve müminlerin anası olması hasebiyle babası Hazreti Ebubekir ona sürekli olarak "Ya umme," yani "Ey anneciğim" diye hitap etmiştir. Doğrusu bu ne edep ve bu ne peygamber saygısıdır böyle ya Rabbi. İşte o günden beri bütün inananların Hazreti Ebubekir'e karşı bu derece gönül dolusu sevgi ve saygı göstermelerinin sebep ve hikmetini onun bütün samimiyet ve sadakatiyle hiç tereddüt etmeden başından beri İslam davasına sahip çıkmasının ve yüce hak dostu olmasının yanında bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı son derece edep ve saygılı olmasında, ona karşı tazim ve ihtiram hisleriyle dolup taşmasında ve edebin en ince noktalarına kadar riayet etmesinde aramak ve görmek gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiklerinde herkes onun kendi hanesine teşrif etmesini bekliyorlardı. İşte bunu bilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kimsenin gönlü kırılmasın diye misafir olacağı evin tespiti hususunda bindiği Kusva adındaki devesini göstermiş ve şöyle buyurmuşlardı: "Şu hayvanı kendi haline bırakalım. İlahi bir sevkle kimin kapısı önünde çökerse oraya misafir olalım." Bu fikir gayet isabetli bir karar ve gayet yerinde bir çözüm olduğu için herkesin hoşuna gitmiş ve kimse itiraz etmemiş, gönül koymamıştı. O mübarek deve de biraz yürüdükten sonra Hazreti Ebu Eyyub'un evinin önünde durmuş ve oracıkta çöküvermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesilelerle kendisini ziyaret etmek isteyenlerin olacağını elbette ki gayet iyi biliyordu. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerek son derece mütevazı olduğundan ötürü gerekse gelenlerle görüşmek rahat ve kolay olsun diye önce bu evin alt katını tercih etmişti. Ancak üst katta bulunan Ebu Eyyub Hazretleri ve mübarek hanımı bu durumdan asla memnun olmamış ve son derece rahatsızlık duymuşlardı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evin alt katında bulunuyor diye onlar edep ve saygılarından dolayı ve belki onu rahatsız ederiz düşüncesiyle üst katta rahat oturamıyor, rahat gezemiyor ve rahat yatamıyorlardı.

0: Bir müddet sonra mesele dayanılmaz bir hal alınca Ebu Eyyub Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek huzurlarına çıktı ve "Ya Resulallah, siz alt kattayken bizim üst katta olmamız uygun düşmüyor. Bunu bizim vicdanımız, edep ve saygı anlayışımız asla kabul etmiyor." dedi. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Benim için evin alt katı daha iyidir." dediyse de bunu onlara kabul ettiremedi. Sonunda Ebu Eyyub ile hanımının ısrarlı talepleri üzerine kendisi üst kata çıkmayı kabul ettiler. İşte bu saygı ve edebin, iltifat ve ihtiramın neticesi olsa gerektir ki bu mübarek ev o günden itibaren 7 ay müddet zarfında bir saadet hanesi, etrafa nur saçan bir feyiz yuvası ve gelenlere ilim ve hikmet dağıtan bir ilim merkezi haline gelmişti. Hem bundandır ki Ebu Eyyub Hazretleri o günden itibaren Mihmandar-ı Nebevi, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir edip güzelce ağırlayan kimse olarak anılmaya başlanmıştı. Şayet bugün Ebu Eyyub Hazretleri'nin müminlerin gönül dünyalarında sevgi ve saygı adına özel bir yeri varsa ve onun İstanbul'da bulunan kabri her gün ziyaretçi akınına uğruyorsa, bu derin ve samimi teveccühü onun Efendimiz'i evinde misafir etmesinde, ona canı gönülden sahip çıkmasında ve ona karşı edep ve saygıda, iltifat ve hürmette en küçük bir kusur işlememesinde aramak ve de görmek gerekir. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken İbn Abbas radıyallahu anh da arkasında durup ona uymuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle hafifçe onun başından çekmiş ve yanında durmasını istemişti. Ancak Hazreti Abdullah öne geçmemiş, bu hal 3 defa tekrar etmişti. Namaz bitince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çağırdığı halde niçin yanında namaz kılmadığını ve arkada kalmada ısrar ettiğini sorunca Abdullah bin Abbas radıyallahu anh edep ve hikmet dolu şu cevabı vermişti: "Ey Allah'ın Resulü, ben kim oluyorum ki siz namazda Yüce Allah'ın huzurundayken ben sizinle birlikte aynı safta durmuş olayım? Bunu kendime yakıştıramadım. Edebim ve saygım buna müsaade etmedi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun temiz ruhunu yansıtan bu edep dolu davranışında onun geleceğini okudu ve onun için Allah'a şu duayı yaptı: "Allah'ım, onu dinde derin anlayışlı kıl ve ona Kur'an'ı ve Kur'an'ın tevilini ve yorumunu öğret." diye dua ettiler. İşte bu duanın eseri olarak Hazreti İbn Abbas, yaşı küçük olmasına rağmen derin bir anlayışa mazhar olmuş, ilmin en yüce mertebelerine çıkmış, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in ilmi danışmanlığını yapmış ve sahabe-i kiram arasında Kur'an tercümanı ve ümmetin en bilgini ünvanlarıyla anılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın derin kavrayışına ve geniş ilmine herkes hayrandı. Ama o bunu iftihar vesilesi yapmaz ve bu yüzden asla gurura kapılmaz. Tam aksine bunu bir teşekkür vesilesi yapar ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için ilim ve hikmet duasında bulundu. Allah da onun duasını kabul ederek derin anlayış ve faydalı ilim nimetini bana ihsan etti" derdi. Nitekim bir keresinde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ata bineceği sırada orada bulunan Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh atının üzengisini tutmuştu. Hazreti Zeyd, "Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, beni mahcup ediyorsun. Rica ediyorum bana böyle davranma," deyince Hazreti İbni Abbas, "Biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk," demişti. Bunun üzerine Hazreti Zeyd de dayanamayarak Hazreti İbni Abbas'ın elini öpmüş ve "Biz de Ali Beyt'e karşı böyle davranmakla emrolunduk," karşılığını vermişti. Hazreti Dıhye, Medine-i Münevvere'de ticaretle uğraşan bir kimseydi. Müslüman olmadan önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi ve saygı duyar, ona her gelişinde mutlaka bir hediye alır ve öyle gelirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun her gelişinde, "Eğer beni memnun etmek istiyorsan Müslüman olmalısın. Müslüman ol ki cehennemden kurtulasın," der ve onu İslam'a çağırırdı. Hazreti Cebrail aleyhisselam birkaç defa Hazreti Dihye suretinde geldiği olmuştur ki ashab efendilerimiz onu gördüklerinde onun Cebrail mi yoksa Dihye mi olduğunu ayıramazlardı. Acaba Cebrail aleyhisselam başka insanların değil de Hazreti Dihye suretinde gelmesindeki hikmet ne olabilirdi? Bunun gerçek hikmetini elbette ki Hazreti Allah bilir. Ancak bir hikmeti şu olabilir ki Hazreti Dihye kusursuz, çok güzel bir simaya ve tertemiz bir gönle sahip olan bir kimseydi. Bunun diğer ve mühim bir hikmeti de şu olsa gerektir. Bedir gazasından sonra bir gün Cebrail aleyhisselam gelip onun Müslüman olacağı müjdesini getirmişti. Çok geçmeden Hazreti Dihye gelmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifatta bulunmuş ve bu maksatla da sırtında bulunan hırkasını çıkararak üzerine oturması için ona uzatmıştı. Hazreti Dihye o mübarek hırkayı almış, önce onu doyasıya bir güzel öpmüş, sonra onu katlayıp, "Bu hırka yere konulup üzerine oturulacak bir hırka değil, baş tacı yapılacak ve başlar üzerinde gezdirilecek bir hırkadır," diyerek onu başının üstüne koymuş, daha sonra da kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olmuştu. İşte edep, işte saygı ve işte neticesi. Siz şimdi şu İmam-ı Azam hazretlerine bakın ki menkıbelerde anlatıldığına göre İmam-ı Azam 55 defa hac yaptığı ve her haccında Medine-i Münevvere'ye gittiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ruhunda duyduğu tazim ve edebinden dolayı bir defa çok olsun Ravza-i Tahire'ye gidip de manen onun huzuruna çıkamamış ve onu bir türlü ziyaret edememişti. Hem İmam Malik hazretlerinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı duyduğu şu saygısına ve sahip olduğu şu bağlılığına bakın ki bir zamanlar onun mübarek ayakları oralara bastı ve mübarek cismi şerifleri orada metfun diye Medine-i Münevvere'de hiçbir zaman ayakkabıyla dolaşmamış, hep yalın ayakla dolaşmıştır. Hem İmam Malik hazretleri hadis dersi okutacağı zaman ona duyduğu derin saygısından ötürü güzelce yıkanır, en temiz elbiselerini giyer, en güzel kokulardan sürünür, dizleri üzerine oturur ve sonra hadis dersine başlardı. Hem İmam Ahmed bin Hanbel hazretleri arandığı zamanlarda bir yerde 3 gün saklandıktan sonra ortaya çıkmıştı. Çevresi kendisine "Ortaya neden çıktın, saklanmaya devam etseydin?" diye sorduklarında o şöyle cevap vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında Sevr mağarasında ancak 3 gün kalmıştı. Bu durumda onun bir bendesi olarak bana düşen şey haddini bilmek, ona karşı edep ve saygıda kusur etmemek, başka hususlarda olduğu gibi çok hayati de olsa bu konuda da onun bu sünnetine riayet etmektir. İşte bu yüzden onun bir bendesi olan benim 3 günden fazla gizlenmem uygun düşmez demişti. Allah cümlesine rahmet eylesin, yollarından bizleri ayırmasın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ilkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Ve

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kara bulutlarda bir şimşek çaktı. Çatla

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
4: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
1: Ateş Mimarlık, Muhammed Ateş, 0216 642 06 52.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis İçinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
14: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
15: Evet, çocuğu cezalandırmanın değişik şekilleri vardır ki yasak olanlarından bahsetmiştik herhalde. İşte çocukla alay etmeyin, çocuğu aşağılamayın, çocuğa beddua etmeyiniz demiştik. Ama bir şey yapıyor çocuk, önce güzellikle öyle yapmamasının gerektiği söylenmeli. İşin hikmeti anlatılır. Yani şöyle yaparsan böyle böyle zarara sebep olur. Bu sebeple yapmamalısın denebilir. Teşvik edilir. İşte akıllı çocuklar, güzel çocuklar yapmazlar bunu. Hem ayıptır filan gibi. Ama baktınız ki

Onlar da bir başka şahsiyet. Yani çocuk bizim elimizde, dün birisi anlatıyor, çocuk diyor korkuyor, korkma diyorum. Kız işte birisi kızıyormuş artık annesi mi babası mı, korkma diye kızıyormuş. Ya korku istemli bir şey değildir ki korkma diye kızmakla korkudan vazgeçsin. Yani bir bak bakalım, sen bak bakalım, korktuğun bir şeyden korkma diye sana kızılmakla, bağırılmakla vazgeçebiliyor musun? Zaten korkmak istemez ki çocuk. İstemeden olan bir şeydir. Korkma diye kızmakla ondan vazgeçiremez. Şimdi çocuğun ya da hareket, işte çocuklar belli hareketli olduğu dönemde böyle bir yerde oturacaksın falan diyorsun. Olmaz. Çocuğun enerjisini harcaması lazım. Öncelikle tabii ki çocuğun, çocukla anne babanın çatışmasını mümkünse çevreyi değiştirerek azaltmalı. Yani çocuğu mesela aşağılara kıracak şeyler koymuşsun. Sonra diyorsun ki çocuğa, bunu kırarsan seni öldürdüm. Seni döverim. Kırmayacaksın. Bundan oynamayacaksın. Kaldır yukarı koy, çocukla oynamasın. Sen de rahat et. Yani aşağılarda önce çevreyi düzenleyeceksin. Çocuğu rahatsız etmeyecek şekilde. Sonra çocuğun enerjisini boşaltacağı bir alan bırakacaksın çocuğa. İlgisini, merakını, enerjisini boşaltacak bir alan bırakacaksın. Ama sonra çocuk ya da bir şey yapmasını istemiyorsa mümkünse önce tabii engeller ile bunu engellersin. Mesela bir şeyle oynuyor, karıştırıyor çocuk, kaldırırsın gözünün önünden, bulamaz da karıştıramaz da. Ya da yüksek bir yere koyarsın. Hani çocuk elini alınca dövmek yerine koyarsın yüksek yere, ver ver filan der, vermiyorum dersin. Biraz mızmızlanır, sonra bakar ki yok alamıyor. Hem çocuk dayak yememiş olur, hem de olay o şekilde bitmiş olur. Çocuklar demek ki önce bir tabii çevreyi düzenlemek lazım. İşin hikmetini anlatmak lazım. Çocuğa bir davranışı yapma diyorsan, ama yapma diye anlattın, çocuk ama dinlemiyor seni, gene yapıyor. O zaman sert söylersin çocuğa. Sert söylerken yani yapma dersin, otur oturduğun yerde filan gibi. Ama sert söylerken çocuğu tahkir etmemek lazım. Aptal çocuk, otur yerinde demezsin. Otur dersin. Aptal çocuğun demeyeceksin. Efendim bir şeyi kırdı, sakar bu, işte salak falan gibi böyle demeyeceksin. Yapma, kırma. Sert bir şekilde. Baktın sert bir şekilde söylemek de kafi gelmedi. O zaman tehdit edebilir anne baba. Şöyle yaparsan bunun sonucu dayaktır. Ben söyleyeyim dersin çocuğa. Ya da dayaktan önce başka şekilde cezalar da verilebilir. Şimdi Denge Yayınları'nın bir kitabı var elimde. Fitzhugh Dodson, Dr. Fitzhugh Dodson yazmış. Denge Yayınları çıkartmış. Aile Eğitimi serisi diye. Tercüme eden şahsın adını efendim bulamıyorum şu an için. Mesela diyor ki Fitzhugh Dodson, İşte çocuğa mesela dersin ki şunu yaparsan akşama kadar televizyon seyretmeyeceksin. Ya da diyor 4 yaşında bir çocuk arkadaşlarıyla oynarken diyor kavga ediyor. O zaman diyeceksin ki ha, sen daha arkadaşlarınla oynayacak kadar büyümemişsin anlaşılan. O kadar olgunlaşmamışsın ya da akıllanmamışsın, her neyse. Sen birkaç gün evde dur bakalım, oynayabilecek kadar olunca gönderirim seni. Birkaç gün göndermezsin arkadaşlarıyla oynamaya. Sonra baktın ki gitti kavga gürültü etmeden oynuyor, ha dersin tamam. Ya da bir kabahat işledi, dersin ki sana bugün ya da iki gün ya da üç gün sevdiği bir şeyden mahrum bırakırsın. Mesela televizyon seyretmeyeceksin, efendim şunu yapmayacaksın gibi. Bu şekilde önce bir kısım şeylerden mahrum bırakmak da çocuğa cezadır. Ya da işte gezmeye götürmeyeceğim gibi bir şekilde mahrum bırakarak da çocuğa ceza verilebilir. Ya da korkutulabilir çocuk. İşte böyle yaparsan bunun sonucu dayaktır. Bak dayak yersin diye de çocuğa söylenebilir. Ancak çocuklar hangi yaştan sonra dövülecek, bu önemli. Şimdi dayak konusunda Avrupalılarda iki aşırılık var. Kitabı verelim. Çocuk Terbiyesi. Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi. Profesör Doktor İbrahim Canan yazmış. Cihan Yayınları çıkartmış. Diyor ki İbrahim Canan, tedip deyince akla en ziyade gelen vasıta diyor dayaktır. Dünyanın her yerinde, her devirde çocuk terbiyesinde

0: tavsiye ve tatbik edilmiştir. Batı'da diyor yakın bir zamana kadar çocuk terbiyesinde ısrarla dayak tavsiye edilmiş idi. Hatta bir kısım okullarda hususi dayakçılar bulundurulmuştur. O kadar ki 16. asırda yaşayan bir Alman terbiyeci devrindeki mektebi içinde sopa şakırtıları, ağlayışlar ve hışkırık sesleri, tehdit ve azarlamalardan başka bir şey duyulmayan bir dayakhane olarak tasvir ve tavsif etmiştir. Almanya'da demek ki okul dediğin yer dayak, tehdit, azarlama, ağlayış, hışkırık. Böyle bir dayakhaneye çevrilmiş okullar. Buna karşı Batı'da günümüzde diyorlar ki dayak bir terbiye vasıtası olmaktan çıkarılsın deniyor. Hani Allah'tan korkulmaz dendiği gibi anne babadan da korkulmaz diyorlar. Anne baba çocuğunu dövemiyor şimdi Batı'da. Diyorlar ki terbiye sevgiye dayandırılsın deniyor. İbrahim Canan diyor ki bu diyor önceki aşırılığa bir aksül ameldir diyor. Yani önce hep dayak diyorlardı. Şimdi de hiç dayak yok diyorlar. Bu da o aşırılığa karşı tepki olarak bir başka aşırılık. Hatta yakın bir geçmişte bir Amerikalı çocuk, delikanlı bu Afrika ülkelerinden birinde olacak birinin arabasını çizmiş. Orada da arabayı çizenlerin cezası 4 bambu kamışıyla 4 sopa vurulmakmış. 4 mi 8 mi böyle bir cezası var. Amerikalılar önce büyük bir tepki göstermek istemişler. Bir Amerikan vatandaşına nasıl böyle bir ceza verilir diye. Tabii o memleketin halkı da diyor ki arkadaşlar bizim memleketin kanunu bu diyor. Yapmasaydı, çizmeseydi diyor. Çizme değil bir şeyle boyamış arabayı. Yani böyle püskürtmeli bir boyayla birinin arabasını boyamış. Yani zarar vermiş bilerek kasıtlı. Bunlarda da böyle bir ceza varmış. Önce demişler ki bir kamuoyu tepkisi oluşturalım Amerika'da, vahşettir bu filan diye. Şöyle bir başlamışlar millete güya bakın şu Afrika'daki vahşete demeye. Bir bakmışlar ki millette tersine bir tepki oluştu. Millet diyor ki lazım tabii diyor Amerikan vatandaşlar. Ya çocuklar çok haşarı, çok haylaz, eşkıya sırf. Korkutmak lazım. Yoksa Amerika'da da genç delikanlılar demek ki yapıyor ki bu zararı birilerinin arabalarına. Öyle bir tepki oluşmuş ki Amerikan halkında doğrudur o ceza diye. Ondan sonra Amerikan hükümeti de geri adım atmak zorunda kalmış. Yani şiddet uygulamadığın zaman çocuğa karşı yani dayak gibi bir ceza vermediğin zaman dayak caydırıcılıktan çıkıyor. Yani şimdi el kesmeye mesela çok büyük bir tepki gösterir. Şimdi bir el kesilse Batı kamuoyunu ayağa kaldırırlar. Ama denir ki hırsızlık olayı o kadar az oluyor ki İslam beldelerinde el kesme cezasının uygulandığı beldelerde böyle 5 senede 10 senede bir ancak hırsızlık olayı oluyor, el kesiliyor. Ama Fransa'da, Amerika'da bir yılda 1 milyon hırsızlık oluyor. Bir yılda. 1 milyon hırsızlık. Öbür beldelere bakıyorsun, 5 senede 10 senede bir tane hırsızlık olmuyor. El kesme de caydırıyor yani hırsızlıktan. Hani o geçen programda anlatmıştım herhalde. Arkadaş okulda okuyormuş, öğretmeni demiş ki ya demiş el mi kesilir ya, bu demiş vahşettir ya filan. Ertesi hafta gelmiş sınıfa, selamun aleyküm çocuklar diye girmiş içeri. Bakıyorlar bu hoca tuhaflaştı, böyle dinci selamı verdi. Hani çağdaş öğretmendi, niye böyle oldu filan. Ya çocuklar diyormuş, şeriat el kesiyor, ben kafası keserim ya diyormuş. Bu kadar senedir adam hanımı ikisi de öğretmenmiş. Bu kadar senedir çalıştık, kazandık, biriktirdik, bir kısım eşya aldık, bir şeyler biriktirdik evde. Hırsız girmiş bir anda almış gitmiş ya. Bu kadar yıllık emeğim gitti ya falan diyor. Hayatımı verdim ben ona. Yakalasam diyormuş kafasını keserim. Demek ki Allah böyle tedip ediyor adam işte. Geçen hafta vahşet görünüyordu. Senin malın gidince, kafan kızınca kafasını kesiyorsun. Sen yaralanınca. Allah ama elini kesiyor. Tabi el kesmeden önce de işte aç bir adam açlıktan gitti de bir ekmek çaldı yedi, onun elini kesemez. Yani onun da böyle bir zaruret durumunda kesemezsin adam hakikaten muhtaç durumda. Kaldı ki İslam toplumunda zekat vardır. Her yıl zenginler %2,5 fakire verir. Ki bu az bir şey değildir. %2,5 malının kendinden bir de. Böyle defter oyunları filan yapma şansın yok. Malına bakıyor zekat memuru. Diyor ki malın bu kadar diyor. %2,5'unu ayır ver bakalım diyor. Alıyor zaten elinden veriyor fakirlere. Şimdi öyle zenginler var ki öyle vergi veriyor ki komik bir şey. Hatta Amerika'da bir ara diyorlar ki bu Rockefeller'ler dünyanın en zengin insanları. $1000 tutmuyor bir yıl verdikleri vergi. Çeşitli hileler bulmuşlar. Artık kanunları da onlar düzenliyor kendine göre. Şeriatta, İslam şeriatında böyle bir şey yok. Geliyor vergi memuru, getir bakalım diyor malın ne? Görüyor zaten malın neresi izleyeceksin. Bakıyor 40'ta birini alıyor götürüyor fakire veriyor. Yani hile, efendim defter hilesi, yok ben yatırım yapıyordum, kar ettim, zarar ettim. Adam yatında, katında böyle bakıyorsun çoluğunun çocuğunun düğününe milyarlar, trilyonlar harcıyor. Sonra diyor ki ben zarar ettim diyor, vergi vermiyor adam. Defter hileleriyle. Sen deftere ne yazıyorsan yaz, sen bu yat, kat, şu mal, mülk ne bunlar getir bakalım. Zekat düşenlerden 40'ta birini ver bakalım. Alacaksın %2,5'unu fakire vereceksin. Bir de fakirin hakkıdır zekat. 10 sene zekat uygula bir memlekette fakir kalmaz. Evet, demek ki el kesme, tabii zekat uygulayacaksın. İnsanları böyle çok zaruret durumundan kurtaracaksın. Aç bir adam ekmek çalınca kesilmez onun eli. Aç bir adam ekmek çalınca Hazreti Ömer'in yakasına yapışıyor kadın. Hatta yakasına bile yapışmıyor. Çadırında diyor ki Allah diyor Ömer'e sor ya Rabbi diyor. Hazreti Ömer de gelmiş böyle diyor ki teyze diyor ne bilsin diyor Ömer senin böyle aç olduğunu, çocuklarının aç olduğunu. Bilmiyorduysa niye diyor halife oldu. Halife olduysa diyor bilecek benim burada aç olduğumu, bakacak diyor bana. Hazreti Ömer de gidiyor bir çuval un, yağ filan sırtına yükleniyor kendi götürüyor. Sonra diyor ki teyze diyor yarın gel diyor işi halledelim. Yarın gidince kadın bakıyor ki meğer Hazreti Ömer'miş, halifeymiş. Sen de diyor böyle göster ama diyor adaletini. Hani hakkını helal et teyze diyor. Ben seni bilememişim, tebaam aç kalmış çocukların filan. Diyor ki sen de göster diyor böyle adaletini. Demek ki aç bırakmayacaksın. Efendim zaruret durumunda insanları bırakmayacaksın. Ama ondan sonra da ki Türkiye'de çalanlar, hırsızların çoğu açlıktan çalmıyor. Zaten baklava çalanlara veriyorlar cezalarını. Büyük hırsızlar ki onlar zaruretten çalmıyor ki onlar. Ahlaksızlığından çalıyor. Onların da keseceksin elini, bak bakalım çalıyor mu bir daha. Evet, şiddet demek ki bazen gerekiyor. Ve o Amerikan halkı, yani şimdi bilseler ki Amerikan halkı el kesme hırsızlığı sıfıra indirecek Amerika'da. Amerikan halkı da der ki ah der bir şeriat uygulansa da şu hırsızlıktan, soygundan, yağmadan kurtulsa. Evet, demek ki şiddet gerekiyor bazen. Batılı iki aşırılık arasında gidiyor. Hiç dayak yok deyince de bu sefer çocuklar eşkıya kesiliyor batılının başına. Sünnet diyor ki, sünnette bir orta yol var. Deniyor ki İslami terbiyede, devam ediyorum İbrahim Canan'dan, dayak yasaklanmamış, bazı kayıtlarla müsaade edilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam dövmek kastıyla büyük küçük hiç kimseye vurmamış. Ancak terbiyesi altındakileri dövmek için izin isteyenlere izin vermiş ve sahabeden terbiyesinde olanları dövenler mevcut. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh tedip için yanında kamçı taşıyor. Dayak meselesinde üç mühim tahdit söz konusu. Birincisi gaye. Şimdi burası önemli. Fitzuk Dotson mesela bakıyorsun güzel şeyler söylüyor. Ama bir yerde diyor ki çocuğu dövmek konusunda. Çocuğu diyor işte çok sinirlendiğiniz, içinizden dövmek isteği çok geldiği zaman diyor dövün. Yani ideal anne baba diyor dövmez ama diyor ya da çocuk mesela diyor yola diyor koşuyor ya bir araba çarpacak dur filan diyorsun dinlemiyor iki tane vurursun diyor. İdeal anne baba ancak bu zaman vurur diyor. Onun dışında diyor öfkelendiğin zaman diyor bunun dışında diyor anne baba dövmemeli ama diyor anne baba çok öfkelendin içinden dövmek isteği geldi o zaman diyor döv. Ama diyor çocuğa deme ki senin iyiliğin için dövdüm kendi hırsını diyor yatıştırmak için dövmüştün diyor. Yalan da söyleme diyor hırsını yatıştırmak için dövüyorsun. Suçluluk duyacaksın diyor. Boş ver diyor sonra diyor çocuğu al diyor kucağına biraz diyor sev özür dile diyor. Şimdi Dotson'un teklifi bu. İslam toplumu diyor ki İslam alimleri dayakta diyorlar gaye tedip ve tedrib. Yani tedip edeplendirme ve alıştırma olacak. Yani salih ameli kazandırıp kötülükten uzaklaştırmak olacak. Öfke ve hıncını teskin etmek için dövmek haramdır. Yani ben öfkelendim, çocuğu bir döveyim, haramdır. Hatta diyorlar ki mesela anne baba çocuğu bir şey yapmış. Anne ya da baba diyor ki bir döveyim şu çocuğu. Biri diyor ki ya dövme diyor, bir daha yapmaz. Ama diyor bir daha yapmazsa ben bu hırsımı nasıl gidereceğim? Hani bir daha yapsın ki döveyim. Bekliyor nasıl etsem de dövsem diye. Hani böyle zalim devletli oluyor ya, diyor ki şu millet diyor bir isyan etse de diyor biraz kessek diyor. Böyle devletliler oluyor. Adam diyor ki onu bir isyan etseler tahrik ediyor ya. Milleti tahrik ediyor. Hareketleri tahrik ediyor ki biraz diyor şöyle bir hareket olsa da diyor biraz kessek diyor şunlarda. Şimdi kimi anne baba da böyle zalim oluyor. Diyor ki çocuk diyor bir kabahat işlese de diyor bu hırsımı bir alsam bir dövsem diyor. Öfke ve hıncını teskin etmek için dövmek haramdır. İşkence etmek haramdır, eziyet etmek, işkence etmek maksadıyla dövmek haramdır. Döverken gaye ne olacak? Tedip, edeplendirme ve terbiye etmek olacak. Kötü işleri bıraktırmak, doğru fiilleri yaptırmak olacak. 2. Yaş önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam küçük çocukların dövülmesini yasaklamıştır. Temyiz yaşından önce dövülemez çocuk. Temyiz yaşı ki bu 7 yaş olabilir ya da bu çocuktan çocuğa da fark eder. İlla ki 7 şartı yok ama aşağı yukarı 7 yaş ortalama temyiz yaşıdır. Şimdi 2 yaşında bir çocuk yanlış bir şey yapıyor. Şimdi bir tarihte benim bir küçük çocuk bir çiviyi şeye sokuyor. Elektrik şeyini, prizini. Şimdi annem dedi ki şuna dedi vur dedi eline de dedi yapmasın filan. Babam diyor ki yav diyor ya da döv filan dedi. Babam diyor ki yav diyor onu diyor dövsen diyor. Oraya çivi soktuğu için dövdüğünü anlamaz ki diyor. Kalkar diyor ağlar biraz kalkar diyor gene onu yapar. Onu kapatacaksın o prizi ya iptal edeceksin ya da kapatacaksın. Şimdi 2 yaşında 3 yaşında 4 yaşında çocuğu dövüyorsun. Niye dövdüğünü bile anlamaz. O yaşta dövülmez çocuk. Temyiz edecek. Çocuk diyecek ki bu bana niye dövüyor ya, niye vuruyor, niye kızıyor bilecek çocuk. Temyiz ediyorsa ki umumiyetle 7 yaşından önce dövülemez deniyor. Ancak bazı hadislere bakıyoruz. Dövülecek yaş için 10 yaş, bazılarında da 13 yaş zikrediliyor ki namaz için yani iyi fiile alıştırmak için de denir ki 7 yaşında çocuğunuza namazı emredin. 7 yaşında çocuğunuza namazı öğretin ya da emredin gibi geliyor. İki şekilde geliyor hadisler 7 yaşında. 7 yaşından 10 yaşına kadar demek ki çocuğa namaz kıl oğlum diyeceksin, öğreteceksin ama kılmadığı zaman bir müsamaha alanı var. 10 yaşından sonra diyor ki hadis-i şerif kılmazsa dövün. Şimdi İslam alimleri diyor ki namaz mesela Bediüzzaman öyledir. İmandan sonra en büyük hakikat namazdır der. İslam alimleri namazı en mühim olay kabul eder. Yani namaz kılmıyor diye de çocuk dövülür mü? Tabi. Namaz en mühim meseledir. Namazdan daha mühim meselesi yoktur kişinin. Çünkü Allah'a ibadet ediyorsun. Bundan daha mühim mesele olur mu? Ve İslam alimleri diyor ki namaz gibi bir meselede ancak 10 yaşından sonra izin verildiğine göre diyorlar. Demek ki başka meseleler, daha küçük meselelerdir. Çocuğu dövemez. 10 yaşından küçük çocuğu. Namaz ciddi mesele. Ancak bazı alimler diyorlar ki işte temyiz yaşından önce dövemezsin diyorlar. 7 yaşından sonrası için dövülebilir diyenler de var. Ama umumiyetle 10 yaşını kabul ediyor alimler ve daha küçük yaşta tatbik edilen dayak terbiyevi olmaz, fayda değil zarar getirir deniyor. Miktar ve şekil önemli. Sünnet bu hususa da dikkat çekiyor. Çocuğa had tatbiki mevzu bahs olmadıkça dayak 10 vuruşu geçemez 1, yaralayıcı olamaz 2. Terbiyeciler diyor ki ufak hatalar için diyorlar en çok 3 vurmalı diyorlar. Buluğ çağına yaklaşıyorsa çocuk böyle 10-11-12 yaşlarda çocuk böyle dersine çalışmıyor, eğlenceye kaçıyor böyle yaramazlıkları varsa diyorlar. Veliden yani babadan izin almaksızın 3'e kadar vurabilir öğretmen diyorlar. Muallim daha çok vuramaz, veliden izin alarak 10'a kadar vurabilir diyorlar. Ve neyle vurulacak konusu var? El olabilir demişler. Bükülü mendil olabilir demişler. İnce çubuk olabilir demişler. Yani elle vurabilir, mendili büküp vurabilir, ince çubuk vurabilir. Tabi 12 yaşında çocuğa mendili büküp vursan çocuk güler. Yani onun bir canını yakmaz. Böyle biraz ince çubuk vurursun, biraz canı yanacak çocuğun. Çünkü canı yanmadığı zaman bakıyorsun gülüyor çocuk. Yani böyle bir canı yanacak. Ancak sopa ve tahtayla vurmak kesinlikle yasaklanmıştır, diyor İbrahim Canan. Gene zaten İbrahim Canan dedi, el mi bükülü, mendil mi, ince çubuk mu, münakaşa edilmiştir. Sopa ve tahtayla vurmak kesinlikle yasaklanmıştır. Falaka kelimesinde ifadesini bulan ölçüsüz dayak, gerek sünnette gerek selef devri alimlerinde hiç rastlanmayan İslam dışı bir tatbikat olmalıdır. Falaka olmaz. Ahmet Rasim'in Falaka diye böyle küçük bir romanı var. Öyle şeyler anlatıyor ki yani inşallah yoktur öyle şeyler. Dehşetli falaka şeyleri anlatıyor, hikayeler. Gittim bir mektebe, böyle diyor sopa vardı. Öbürüne gittim, böyle sopa vardı. O şekilde falaka İslam dışı bir tatbikat olmalı. Nereye vurulacak? Şekle giren tahtitler meyanında vurulacak yer de mühimdir. Yüze vurmak kesinlikle yasaktır. Yüze vurulmaz. Hatta savaşta bile yüzü kollamak lazım. Kavga ediyorsun, yüzüne vurmamaya gayret etmek lazım. Çünkü yüz keremlidir, hem şereflidir insanın yüzü, hem de yüzde işte göz, kulak gibi işte burun, böyle hassas organlar vardır, yüze vurmamalı. Vurulacak yer tehlikesiz olmalı. Terbiyecilerin bir kısmı demiş ki, hatta bütün darbeler aynı yere vurulmasın demiş, işte en emin yer olarak ayak altlarına vurulabilir demiş. Demek ki ince çubukla ya da bükülü mendil, artık çocuğuna göre, 7 yaşında bir çocuğa ufak bir şeyle de vursan olur da, böyle 11-12 yaş biraz azgın döneminde böyle biraz çubuk canını yakarsa çocuk akıllanır. Tabii çocuğuna göre, efendi çocuğa sert bir şey söylesen de o teedip olur. Ama böyle şımarıklaşmış bir çocuğa böyle ufaktan bir canını yakarsın. 3'e kadar izinsiz, izinli olarak 10'a kadar vurabilir öğretmen, muallim. Evet, dayak ancak bu şekilde izin verilmiş. Ancak gerek sünnette gerek alimlerin ifadelerinde çocuklara karşı merhamet, hatalara karşı af talep edilmiştir. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han kanunnamesinde diyor ki, işte çocuklara diyor böyle rıfkıyla, mülayemet ile diyor, yani yumuşaklıkla, rıfkıyla, sevgiyle diyor muamele edecek şahıslar diyor ilk mekteplerde öğretmen olsun. Tabi öncelik buradadır, yani af ve merhamettir. Hatalara karşı günde kaç sefer af diye sormuş bir sahabe. Peygamber aleyhissalatü vesselam hudutsuzluğu ifade etmek için 70 sefer cevabını vermiş. Evet, İbrahim Canan'dan yapacağımız alıntı da bu idi. Demek ki gaye teedip olacak. Belli yaştan küçük çocuklara vurmak yok. Belli yaştan sonra ki 10 yaş. 7 yaştan küçük bir kere temiz yaşından küçük olmaz. Şöyle bir temyiz yaşından sonra bazı alimler demiş dövülebilir. 10 yaşından sonra ama namaz kılmayanı dövmek vaciptir diyen alimler de olmuş. Çünkü dövün diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 10 yaşından sonra kılmazsa. Namaz en mühim meselesidir müminlerin. 10 yaşından sonra muallim, öğretmen çocuğu dövebilir ancak izin almadan 3'e kadar, izinli 10'a kadar vurabilir. Yüzüne vuramaz. Kafaya vurulur vurulmaz ihtilaflı, kafaya da vurulmamalı derim ben. Çünkü işte ziyan eder kafaya vurmada. Yaralayacak şekilde vurmamalı, tahta ya da sopayla olmaz, ince çubukla ve hakikaten önce rıfk olmalı, sevgi olmalı, mülayemet, yumuşaklık olmalı. Efendim affı da tutmalı öğretmen de, veli de. Ama bir noktadan sonra, yani artık azgın, böyle bir şekilde zaptı mümkün olmayan çocuklarda da dayak belli ölçüler içinde demek ki tecviz edilmiş. Şöyle biraz canı yanarsa bir kısım çocukta ancak o şekilde zaptı rapt altına alınır. Dayak İslam'ın demek ki aykırı bir şey değil. Ölçülü ve doğru gayeye yönelik olmak kaydıyla. Evet, dayak konusu da böyle. Geçen programda bir çiçek meselesinden bahsetmiştik. Sazman'ın Nerede Hata Yaptık diye bir kitapçığı vardı. Zeki Karakaya tercüme etmiş. Mehmet Kara ve Ahmet Efe de uyarlamış. İşte çocuk mesela çiçek toplamış, annesine götürüyor. Bir de diyor ki vazoya koyayım diyor. Sonra götürürken ayağı kayıp düşüyor çocuk. Hani bir çıkıyor, vazo kırılmış, çiçekler yerde. Çocuğu bir güzel dövüyor. Halbuki çocuk sevgi göstermek istiyordu anneye. Ondan sonra da çocuk annesine bir daha da çiçek götürdüğünü gören olmadı, diyor Salzman. Efendim sevgisini de kaybediyor çocuk. Tabii çocuk bir hata işlediği zaman bize hata görünüyor. Önce dersin ki niye yaptın? Der ki şu sebeple yaptım, ha dersin. Bakarsın böyle makul bir şey mi, hakikaten yaramazlık mı bu? Böyle makul bir şeye yolu varsa o zaman ceza vermemek doğrudur. Ama çocuk diyor ki tamam ben o haylazlığı yaptım diyor, yani etti. Mesela çocuk, biz toplandık bir yerin camını kırdık. Ondan sonra da bir güzel sopa yedik. Adam da gitti işte, benim de babama dedik parasını ödeyeceksin dedi. Çocuğun camı kırdı dedi. Şimdi babam beni dövünce ya niye dövdü demiyorum, haksızlık etti de demiyorum. Çocukluk ettik öyle bir iş, o sopayı da hak ettim. Yani çocuk zaten hak ettiği zaman bilir onu. Dersin ki şu kabahati işlemişsin, sana şimdi o kabahati işlediğin için işte kaç tane, 3 tane vuracağım, 5 tane vuracağım dersin. O 3 tane 5 taneyi de vurursun. Hatta ben derim ki anne babalar demeli ki böyle çocuk hep haylazlığa gidiyorsa, şu suçun cezası işte 3 tane eline, ayağına, efendim işte kabahatine, bacağına, ayağının altına 3 tane sopa. Baktın terbiye edici olmadı, bak dersin terbiye etmiyor seni, 5'e çıkacağım ona göre falan. Yani çocuk bir de hangi suçun cezası ne kadar böyle aşağı yukarı bir şey belli olursa evde, terbiye edici olmadığı zaman gene çocukla konuşur, 5'e çıkacağım, 7'ye çıkacağım. Yani terbiye edeceğim bir şekilde dersin çocuğa, hakikaten terbiye edilecek konuysa tabii ki. Bu şekilde hatta cezaların böyle şeye bile konabilir yani. Resmi böyle efendim bir çizelgesi bile olabilir cezaları. Tabii suçları doğru tespit etmek lazım. Böyle aklı eren insanlara, efendim çocuk psikoloğuna, terbiyeden anlayan insanlara da şu suç mudur, bu yanlış mıdır, şöyle ceza doğru mudur diye böyle bu şekilde kararlaştırılabilir bile. Evet, bugün de burada bırakıyoruz. Selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

İmam Ahmet bin Hanbel. Onu tanıyanlardan biri bir yolculuk esnasında elinde yazı hokkası ve kalemi işittiklerini yazarken gördüğünde şöyle der. Rivayet ettiklerin pek çok, ezberlediklerin kafi. Bir Kufe'ye, bir Basra'ya, ne zamana kadar bu, yeter artık dediğinde, ilim sevdalısı İmam Ahmet ona şöyle cevap verir. Hokka ve kalemle mezara kadar ben ilim peşindeyim. İmam Ahmet adıyla ve Ebu Abdullah künyesiyle meşhur olan Ahmet bin Muhammed bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Hicri 164, miladi 780 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Dedesi Hanbel bin Hilal, Emeviler devrinde Serhas'a vali oldu. Abbasilerin kurulma devresinde onların safına geçti. Abbasiler devrinde de Serhas'a vali olmaya devam etti. Babası Muhammed asker, annesi ise cömert bir kimseydi. Ahmet daha küçük yaşlarda babasını ve dedesini kaybeder. Daha küçük yaşta öksüz kalınca bakımını annesi üstlenir. Babasının bıraktığı bir evin kira ücretiyle ömrünü kıt kanaat bir şekilde yaşar. Abbasi sultanlarından mütevekkilin kendisine kese kese altın teklifini reddederek ömrünün sonuna kadar mütevazı bir hayat sürdürdü. Maddi zorluklar içinde bir ömür süren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh başından geçenler hakkında şöyle der. 3 defa hac vazifesini ifa ettim. Üçüne de yaya olarak gittim. Bu hac yolculuklarından bir defasında ancak 30 dirhem harcadım. Bazısında yolu şaşırdım, bazısında da yaya olarak yürüdüm. Yolumu bulabilmek için şöyle dua ediyordum. Ey Allah'ın kulları, bana yolu gösterin. Nihayet yolu bulmaya muvaffak oldum. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh çocukluğunu Bağdat'ta geçirdi. Bu dönemde Bağdat bir ilim merkeziydi. Daha küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra toplumda ahlakı beğenilen bir kimse oldu. Onun bu vasıfları zamanındaki alimlerin dikkatini çekmiş, Heysem bin Cemil onun için şöyle demiştir. Eğer bu genç sağ olursa zamanının halkının imamı, rehberi olur. Annesinin kendisine şefkatle davranarak kendisini ilme teşvik ettiğini söyleyen İmam Ahmet, annesinin kendisini ilim meclislerine gönderirken uyguladığı örnek davranışı şöyle aktarır. Hadis dersine erkenden gitmek isterdim. Anam elbiselerimi alıp saklardı, sabah olsun da insanlar işlerine gitsin diye bekletirdi. Erkenden salmazdı. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hayatının ilk zamanlarında hadis ilmine yönelerek bu alimlerden ders alır. İlk defa İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin talebesi ve zamanın Bağdat kadısı olan İmam Ebu Yusuf'tan ders aldı. Onun hayatındaki yeri hakkında şöyle demektedir. Kendisinden ilk hadis yazdığım kimse Ebu Yusuf'tur. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, bundan sonra ömrünün sonuna kadar sürecek bir ilim yolculuğuna başladı. İlk olarak Bağdat'ta bulunan alimlerden hadis öğrenmeye başlamış ve 7 yıl süren bu zamandan sonra 16 yaşında Hicaz, Şam, Basra ve Kufe'de bulunan alimlerden hadis öğrenmek için yollara düşmüştür. Bunun yanında tabiinden fıkıh ilmini de öğrenmiştir. İlim için çeşitli hocalardan dersler alan imam, dönemin büyük hadis alimlerinden Süfyan bin Uyeyne,
Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrahman bin Mehdi, İmam Şafii ve Abdurrezak bin Hemmam'dan ders aldı. Onlardan öğrendiği rivayetleri kaydeder, hadis konusunda meşhur olmuş bir alemin ismini duydu mu, onlardan hadis dersi almak için büyük gayret göstermiştir. Kendisinden en çok hadis yazdığı hocası ise Veki bin Cerrah'tır. Onun hadis öğrenmek için 5 defa Hicaz'a gittiği rivayet edilir. İlk gittiği seyahatinde İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile Mescid-i Haram'da ders verirken görüşür. Şafii'den fıkıh ve hadis dersleri aldı. Daha sonra Bağdat'a gittiğinde Şafii ile görüşen İmam Ahmet, Mısır'da da kendisinden dersler alır. İmam Şafii onun hakkında şöyle demiştir: Bağdat'tan ayrıldığında arkamda Ahmet bin Hanbel'den daha fakih, daha dindar, daha zeki, daha zahit ve alim bir kimseyi bırakmadım. Onun da İmam Şafii rahmetullahi aleyh hakkındaki şu sözü meşhurdur: Allah-u Teala her 100 yıl başında bu ümmetin dini işlerini doğrultacak birini gönderir. Bundan önceki 100 yıl başında Ömer bin Abdülaziz geldi. Umarım ki içinde bulunduğumuz bu 100 yılın adamı Şafii olur. Ahmet bin Hanbel hafızası güçlü olduğu halde her işittiğini kaydedip yazardı. Hadisi başkasına naklederken ezberlemiş olduğu halde onu ezberden değil yazdığından naklederdi. Hadis talebi için Kufe'ye gitmek istediğinde Bağdat'a yakın olduğu halde bu seyahatte çok meşakkat çeker. Kufe'de ikameti hiç de rahat olmadı. Kendisinin anlattığına göre öyle bir evde kaldı ki uyurken başının altına yastık yerine kerpiç koyar öyle uyurdu. Bu zorluğa rağmen onun isteği şu olur: Elimde 90 dirhem param olsaydı Cerir bin Abdülhamid'den ders almak için Re'ye giderdim. Bazı arkadaşlarımız gittiler, ben gidemedim. Çünkü elimde avucumda bir şey yoktu. Kendisi şöyle anlatır: Hicri 198 yılında hacca gidip daha sonra Yemen'de büyük alim Abdurrezzak bin Humam rahmetullahi aleyh ile görüşecektim. Bu düşüncemi haçta yol arkadaşı, ilim talebinde yakın arkadaşı olan Yahya bin Ma'in'e açtım. O da kabul etti. Bu niyetle Mekke'ye gittik ve haç vazifesini ifaya başladık. Kabe'de kudum tavafını yaparken bir de baktık ki Abdurrezzak da hacca gelmiş, tavaf yapıyor. Onu Yahya gördü, kendisini eskiden tanıyordu. Selamlaştıktan sonra bu da kardeşin Ahmet bin Hanbel diyerek beni tanıttı. Abdurrezzak benim için şöyle dedi: Allah ona selamet, sebat versin. Onun daima iyi haberlerini alıyorum. Yahya, Yemen'e gelip senden hadis dinleyip yazalım olur mu? Dedi. Ben, hocadan niçin böyle randevu alıp söz verdin? Dediğimde Yahya da, Allah seni bir ay gitme, bir ayda dönme yolculuğu çilesinden kurtardı. Seyahat masrafı da yanına kâr kaldı dedi. Ben de San'a'da kendisinden hadis öğrenmeye niyet ettim. Bu niyetimi bozamam dedim ve San'a'ya gitmek için haçtan sonra yola çıktım. San'a'ya giderken yolda param tükendi ve zor şartlarla yüz yüze kaldım. Ancak deve bakıcılığı yaparak varabildim. San'a'ya vardığım zaman alim Abdurrezzak rahmetullahi aleyh de yardım etmek istedi, ancak kabul etmedim. Yemen'de geçirdiğim 2 yılda İbn-i Şihab ez-Zuhri ve Said bin Müseyyep'ten de hadisler öğrendim. Dostlarına ara ara nasihat mektupları gönderen İmam Ahmet, yine bir gün bir dostuna şöyle yazdı: Sen öyle bir zamandasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ona erişmekten Allah'a sığınırdı. Görmüyor musun? O zamana geldik ki ilim az, sabır az, hayır işlerine yardım eden az.
insanlar bozuldu. Fesat aldı yürüdü. Dünyanın tadı kalmadı. Eskilerin çağını arıyoruz. Bir köşede sessizce yaşamaya bak. Bu zaman öyle zaman. İnsanlar arasında yaşamak zor. Eskiden insanlar birbiriyle karşılaştılar mı yardım ederlerdi. Bugün bunların hepsi gitti, kalmadı. Bulduğun hazır fetva ve meseleleri ganimet bil. Sakın benim sözümle amel edilsin, benim kavlim etrafta duyulsun veya benim sözüm tutulsun diyenler gibi olma. Sakın başa geçmeyi isteme. Adam var, başa geçmeyi altın ve gümüşten daha çok sever. Onun hayatını aktaran rivayetlerde Bağdat'ta dersini dinleyenlerin 5000 olduğu söylenir. Onun dersini dinleyip not tutanlarınsa 500 kadar olduğunu söylerler. Bu da onun ilmi meclisinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. O, 40 yıla yakın ders halkalarında hadis rivayetinde bulunur. Hadis ders halkasının yanında fıkıh ve fetva konusunda da ayrı bir ders halkası kurarak öğrendiklerini insanlara aktarır. Onun hem derslerine katılan hem de hayatı hakkında Menakıb-ı Ahmet eserini yazan büyük alimlerden İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: Ebu Abdullah'ın dersine 12 yıl devam ettim. O, Müsned kitabını çocuklara okurdu. Ben ondan tek bir hadis bile yazmadım. Ben onun ahlakına, doğruluğuna, edep ve nezaketine hayrandım. Yetiştirdiği oğulları Salih ve Abdullah, onun müsnedini ve mezhebini yaşattılar. Böylece Hanbelilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluştu. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah anlatıyor. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı, sonra onu geniş bir kap içinde yıkadı ve o sudan içti. Yine o şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Resulullah'ın sünnetine olan bağlılığını şöyle dile getirmiştir: Hiçbir hadis yazmadım ki onunla amel etmemiş olmayayım. İbrahim bin İshak el-Harbi rahmetullahi aleyh de onun hadis konusunda gösterdiği gayreti şöyle ifade ediyor: Said bin Müseyyep kendi zamanında, Süfyan-ı Sevri kendi zamanında, Ahmet bin Hanbel de kendi zamanında en çok hadis ezberleyenlerdir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh döneminde İslam'ın akidesine ters olan her türlü düşünceye karşı da savaşmış bir kimsedir. Bu dönem için İslam tarihçileri Mihne Günleri adını verir. Bu dönemde ortaya büyük bir fitne olarak Kur'an mahluktur düşüncesi ortaya çıkmıştır. Dönemin Tarsus'ta bulunan Abbasi Sultanı Me'mun kendisine Kur'an mahluktur fikrini kabul etmesini söylemiş, kabul etmeyince Bağdat'tan Tarsus'a zincire vurularak götürülür. Ancak Rakka'da Me'mun ölünce tekrar Bağdat'a götürülerek hapsedildi. Daha sonra gelen Mu'tasım da aynı fikirlere sahip olmuş ve İmam Ahmet hapiste kalmaya devam etmiştir. Hapsedildikten bir yıl sonra Mu'tasım'ın huzuruna getirilip fikrinden dönüp dönmediği sorulduğunda aynı fikirde olup Kur'an Allah'ın kelamıdır der ve kendisine yapılan işkence dolu günler devam eder.
onun şiddetli kamçı darbeleriyle inlediği halde orucunu dahi bozmadığı görülünce, kızgın güneş altında cellatların daha çok kamçılamak suretiyle yaptıkları işkencelere maruz kaldı. Bundan dolayı hadiste müminlerin emiri sayılan Ali bin Medini şöyle demiştir: Allah bu dini ridde günü Ebu Bekir'le, mihne günü de Ahmet bin Hanbel'le yüceltmiştir. Muhtasım öldükten sonra yerine geçen Vasık, Kur'an mahluktur meselesini mekteplerde resmi olarak okuttu. Büyük İmam, 2 yıl 4 ay süren bu hapis ve işkence hayatından sonra serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine fetva verip hadis okutmaya başlar. 5 yıl boyunca oğulları dışında kimseye hadis rivayet edemedi. Vefatına yakın hastalığı ağırlaşan ve vefat edeceğini hisseden İmam Ahmet, yanında bulunanlara kendi yanında bulundurduğu Hazreti Peygamber'in 3 tel saçından ikisini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet eder. İşkenceye tabi tutulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i şehadet getirerek oğullarının ve yakınlarının buna şahit olmalarını ister. İlim ve ilmi hakikatlerin insanlara öğretilmesi uğruna çok büyük sıkıntılara göğüs geren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, miladi 855, hicri 241, miladi 855 yılı Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde Bağdat'ta vefat etti. İslam tarihçileri cenazesine 800 bin kişinin katıldığını söyler. Mezarı 7. asırda Dicle Nehri'nin taşmasında sulara kapılıp kaybolmuştur. Yakın arkadaşı Yahya bin Ma'in onun hakkında şöyle söyler: Ahmet bin Hanbel gibi bir zat daha görmedim. 50 sene onunla sohbet ettim. Vallahi biz Ahmet'in dayandıklarına dayanamayız. Onun yoluna takat getiremeyiz. Kendinde bulunan üstünlüklerden hiçbiriyle asla kendini methetmedi. Onunla görüşenlerden biri onu şöyle anlatıyor: İmam Ahmet'in zamanında yaşayanlardan gördüklerimin içinde onun kadar dindar, nefsine hakim, fakih, edepli ve terbiyeli, güzel ahlaklı, kalbi temiz ve sebatlı, sohbeti hoş, gösterişten uzak birini görmedim. Allah ona rahmet etsin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar.

0: parfumcu.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com. Reklamlar.

Özel FM. Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan

0: Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm birinci konu çocukların kişilik gelişimi, sağlıklı kişilik gelişimi konusunda. Kişilik gelişimi neye bağlıdır? Öncelikle biraz kalıtıma bağlıdır. Sonra çevreye bağlı. Kalıtım demek ne demek? Malum genlerden geliyor. Halk tabiriyle hani çocuk kime çekmiş? Amcasına mı çekmiş, dayısına mı çekmiş, halasına mı çekmiş? Çocuklar biraz çekiyorlar. Birilerine çekiyorlar. Yani çocuk kime çekti? Hani bu söyleyin saç biçimi olarak da öyle, boy post olarak da öyle, kişilik olarak da öyle. Çocuklar ne yapıyorlar? 2-3 nesil hatta 7 nesil önceki birilerine bile hani çekebiliyorlar. Bununla ikinci olarak da çevre dedik. Çevreyi de şöyle düşünmek gerekiyor. Geniş manada. Annenin karnındaki bir çocuk için annenin karnı bir çevredir. Bakın annenin karnındaki bir çocuk için annenin karnı bir çevredir. Annenin duyguları bir çevredir. Annenin düşünceleri bir çevredir. Nasıl çevredir? Mesela hamile bir bayan strese girdiği zaman, sıkıntıya girdiği zaman annenin karnındaki çocuk da ne yapıyor? Sıkılıyor, üzülüyor, strese giriyor. Anne korktuğu zaman annenin karnındaki çocuk da korkuyor. Bakın yani hamile bir bayan korktuğu zaman onun karnındaki çocuk da korkuyor. Ama anne aktif, canlı, neşeli, mutlu olduğu zaman onun karnındaki çocuk da ne yapıyor? Canlı, neşeli, mutlu oluyor. İşte mümkünse hani beni dinleyen bayan arkadaşlarımızın içerisinde ya da erkek arkadaşlarımızın hamile eşleri varsa öyle diyelim. Ne yapsınlar bunlar? Hamile bayanlar işte kendilerine yapabilirlerse pozitif düşünmeyle ilgili, olumlu düşünmeyle ilgili, her şeyin güzel tarafını görebilmeyle ilgili eğitim alabilirler bu konuda. Hamile bayana eğitim verildiği zaman ne olacak? Onun karnındaki çocuk da eğitilmiş olacak. Bence güzel bir çalışma olur. Yani yeni nesillerin daha güzel gelebilmesi için, daha iyi dünyaya gelebilmesi için annelerin ne olması gerekiyor? Streslerinin en azda olması gerekiyor. Annelerin mutluluklarının en fazla bir şekilde olması gerekiyor. Ve baba arkadaşların da annelerini mümkün mertebe üzmemeleri gerekiyor. Mümkün mertebe sevindirmeleri gerekiyor. Eğer şimdi anne arkadaş hamile ise baba anneye bağırdığı zaman annenin karnındaki çocuk ne yapıyor? Korkuyor. Şimdi anne hamile, karnında çocuk var. Baba anneye bağırdı. Eğer bir de ufacık şeyler için bağırmışsa hani neden yemek yapılmadı? Daha yemek neden yemek olmadı? Şu olmadı, bu olmadı. İşte yemeğin neden tuzu olmadı gibisinden. Yarınlarda bu çocuk Allah'ın izniyle dünyaya geldiği zaman bu çocukta cesaret olur mu? Olmaz. Bu çocuğun kişiliğinde korkaklık olmaz mı? Olur. Bu çocuk pasif olmaz mı? Olur. Bu çocuk endişeli olmaz mı? Olur. Kaygılı olmaz mı? Olur. O yüzden nerede başlıyor kişilik gelişimi dedik? Önce kalıtımda, sonra annenin karnında başlıyor. Annenin karnında. Anne arkadaşlar ne yapmalılar? İşte mümkünse gördükleri şeyleri, seyrettikleri şeyleri dikkat etmeleri gerekiyor. Hamile bayanların, bilhassa hamile bayanların gördükleri, seyrettikleri, baktıkları şeyleri ne yapmaları gerekiyor? Dikkat etmeleri gerekiyor. Nerelere bakıyor bayanlar? İşte çevreye bakıyor, etrafa bakıyor. Bir de nerelere bakıyor? Televizyonlara bakıyor. Televizyonda nelere bakıyorlar? İşte diyelim ki dizilere bakıyorlar, haberlere bakıyorlar. İşte ben tavsiye etmiyorum. Hamile bayanların şu anda televizyondaki haberleri bile seyretmesini pek tavsiye etmiyorum. O bakımdan neleri bakıyor, neleri seyrediyor, faydalı olmayan ne varsa onlara söyleyin, onları seyretmemesi gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor haberlere varıncaya kadar. Çocuklar artı bu anlattıklarımla birlikte çocuklar nedir? İşte 1 yaşında, 2 yaşında, 3, 4, 5, 6 yaşına kadar kişilikleri de yavaş yavaş ne oluyor? Şekilleniyor. Normalde kişiliklerin şekillenmesi, oturması diyelim yaklaşık 18 yaşlarına kadar varıyor. 18 yaşlarına kadar ama 6 yaşına kadar çocukların kişiliği %80 tamamlanmış oluyor. deniliyor. 6 yaşına kadar %80. Dolayısıyla işte yine baba arkadaşlarımızı burada görev düşüyor. Çocuğunuz 1 yaşında, 2 yaşında, 3, 4, 5, 6 yaşında ise çocuğunuzun yanında hanımınıza mümkün mertebe kızmayınız, mümkün mertebe üzmeyiniz, çocuğunuza korku vermeyiniz. Çocuğunuz da burada ne olacaktır? Üzülecektir, pasif olacaktır, korkak olacaktır. Çocuklar kişilik gelişiminde ilk baktıkları yer neresi? Yani bir çocuk ilk önce nereye bakıyor hayatta? Kendi ailesine bakıyor. Kendi annesine, babasına bakıyor. Kendi abisine, ablasına bakıyor. Dolayısıyla anne, baba olarak sizlerin de kişiliğinizde normali yakalamanız gerekiyor. Anne, baba olarak kişiliğinizde normali yakalamanız gerekiyor. Kişilikte normal nasıl yakalanır? Eğer çok böyle pasif bir durumdaysanız, içe kapanık bir durumdaysanız, bu konuda önce siz anne baba olarak yardım almalısınız. Fazla pasif olmamak gerekir, fazla içe kapanık olmamak gerekir. Niçin? Çünkü çocuklarınız için. Yani çocuklarınız sizi bakacaklar, sizi görecekler. Eğer siz bir konuda çekingen davranırsanız, çocuk da çekingen davranabilir. Siz bir konuda cesaretli davranırsanız, çocuk da cesaretli davranabilir. O yüzden bunun ortası nedir? Ne çok cesaretli davranmak, ne de çok çekingen davranmaktır. İşte yerine göre bunun ölçüsünü ayarlamak gerekir, bilmek gerekir. Çocuklar hayatın her aşamasında bir grubun parçası olacaklar. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir çocuk gözünü açtığı zaman annesinin babasını görüyor normal şartlarda. Tabii bu normal şartlarda annesini babasını görüyor ve 3 kişilik bir grup oluyor. Eğer bir evde anne, baba ve çocuk varsa 3 kişilik bir grup oluyor. Bu çocuk daha sonra ne yapıyor? Diyelim ki işte anneanne, baba, anneanne de gelirse yine bir grup oluyor. Sonra bu çocuk anaokuluna giderse anaokulunda bir grup oluyor. Daha sonra ilk öğretime gittiğinde arkadaş grubu içerisine giriyor. Üniversiteyi kazanırsa yine arkadaş grubunun içinde. Yarın bir gün iş hayatına atılırsa yine bu sefer esnafların içinde oluyor, grubunun içinde oluyor. Eğer bayan olarak evlenmiş olsa yine evli olarak eşiyle birlikte bir grup olmuş oluyor. Onun da bir çocuğu olursa, hani Allah'ımız onlara da bir çocuk verirse, yine bir gruba girmiş oluyor. Dolayısıyla bir insan doğumdan ölümüne kadar hani devamlı bir grubun içinde oluyor. Bir grubun parçası oluyor. İstese de istemese de. Ama bir çocuk için en önemli grup neresi? Kendi aile grubu. Kendi anne babasının. Yani kişiliğinin temelleri atıldığı yer. Çocuğun ilk defa dünyasını gördüğü yer. İşte çocuk topluluk içinde nasıl yaşanıldığını, nasıl hareket edildiğini ya da nasıl hareket yapılması gerektiğini kendi ailesinden öğreniyor. Kendi anne babasından öğreniyor. Diyelim ki annesi bir şey yanlış yaptığı zaman babası ona nasıl davranıyor? Çocuk bunu öğreniyor. Demek ki bir insanın yanlışı olduğu zaman ona böyle davranılır. Eğer baba hoşgörülü ise, eğer baba anneye saygılı ise, eğer baba anneye sevgi duyuyorsa ne yapacaktır? Çocuk da hata yapan bir insanı bile saygı duyacaktır, sevecektir, hoşgörülü olacaktır. Bu aynısı anne için de söz konusu. Baba bir hata yaptığı zaman evin içinde olsun ya da olmasın, babanın yüzüne karşı ya da baba evde yokken babanın arkasından, eğer anne çocuğuna ne söylüyor? Senin baban şöyle şöyle şöyle hayırsız bir insan mı diyor? Ya da senin baban şu şu hatası var ama çok iyi bir insandır, Allah başımızdan eksik etmesin, şudur şudur yine evimizin direğidir mi diyor? İşte çocuğunuzun beynine ne veriyorsunuz? Anne baba olarak ne veriyorsunuz çocuğunuzun beynine? İşte ağzınızdan çıkan her bir söz, her bir kelime, her bir davranış çocuğunuzun beyninde kalıyor. Büyük bir iz olarak kalıyor. Silinmeyecek bir iz olarak kalıyor. Silinmeyen bir iz olarak kalıyor. Sizin mutlu olmanız ya da bağırarak konuşmanız, sizin hoşgörülü olmanız ya da sizin acımasız olmanızın fotoğrafını çocuk çekiyor. Hem de renkli çekiyor. Renkli fotoğraf çekiyor ve kaydını alıyor. O beyin kaydına, hafızasını alıyor. Dolayısıyla işte ilk önce anne baba olarak sizler zor durumdaysanız aile olarak lütfen yardım alınız. Çocuğunuz için yardım alınız. Eğer anne arkadaş zor durumda ise anne arkadaşı yardım alsın. Stresi varsa, sıkıntısı varsa, hani uyumlu olamıyorsa, geçimli olamıyorsa lütfen yardım alsın. Baba arkadaş lütfen uyumlu olamıyorsa, hoşgörülü olamıyorsa, insanlık hali problemler olabilir. İnsanlık hali sıkıntılar olabilir. Herkes kusurlu olabilir. Ama yardım almak gerekir. Yardım almak gerekir. Eğer nasıl ki böyle hani ayağımızda, böbreğimizde, midemizde bir yara olduğunda bunun dermanı için gidip doktorlara başvuruyorsak, eğer işte psikoloji yönden problemleriniz varsa, sıkıntılarınız varsa, dertleriniz varsa lütfen anne baba olarak sizler yardım alınız. Sizler mutluluğa kavuşun ki çocuğunuz mutlu olsun. Sizlerin kişiliğiniz, hani sıkıntılarınız varsa demek istiyorum, dertleriniz varsa bu dertlerinizle ilgili ne yapmanız gerekir? Yardım almanız gerekir. Şöyle düşünün. Şimdi gökyüzünde iki tane bulut var diyelim. Bulutlarda yağmur yağıyor. Aşağıda ne var? Bir çocuk var. Şimdi bu çocuk ne yapıyor? Islanıyor. Biz bu çocuğu aldık, elbiselerini değiştirdik, kuruladık. Sonra tekrar ne yaptık? Sokağa gönderdik. Yine ne oldu? Yine ıslanmaya devam etti. Neden? Çünkü yağmur kesilmedi. İşte sizlerin sıkıntınız, derdiniz varsa eşinize kızmanız, bağırmanız, bilhassa çocuğunuzun yanında kızmanız, bağırmanız yüzünden çocuğunuz da ne yapıyor? Islanmış oluyor. Yani sizin kızmanız bir bağırmak oluyor. Yani sizin kızmanız bir yağmur oluyor. Bağırmanız bir yağmur oluyor. Yani şimşek oluyor, çakıyor ve çocuk korkuyor. Ama sizlerde güneş açarsa, annede bir güneş açarsa, mutluluk güneşi açarsa, babada mutluluk güneşi açarsa, o zaman ne olur? Çocuk iki tane güneşin altında mutlu mutlu yaşar. Yani iki tane mutlu güneşin altında çocuk mutlu mutlu yaşar. Ama diğer türlü sizlerin üzülmeniz, sizlerin birbirinize karşı bağırmalarınız, sizin kendi aranızdaki sıkıntılarınız ne yapar? Çocuğu etkiliyor. Hele hele rica ediyorum, baba arkadaşlarımızın böyle hamile eşleri varsa eğer, lütfen baba arkadaşlar biraz daha sabırlı olsunlar, biraz daha hoşgörülü olsunlar. Annenin karnındaki çocuğu acısınlar. Annenin karnındaki çocuğu lütfen acıyın. O çocuk bir daha annenin karnını geri dönmeyecek yeryüzüne gelirken. Yeryüzüne gelirken stresli gelirse problem biraz daha uzuyor. Yani çözümü uzuyor. Çocuklar yeryüzüne daha gelirken mutlu gelsinler. O bakımdan eşi hamile olan baba arkadaşlarımıza rica ediyorum, eşlerine iyi davransınlar. Hoşgörülü olsunlar. Ufak tefek şeyler için bir yerde kalp kırmaya değmiyor. Burada önemli olan ne? Hanımınız çok önemli. Ama çocuk da çok önemli. Hanımınız artık bir orada bir çocuk taşıyor. Geleceğin çocuğunu taşıyor. Gelecekteki bu çocuk içe kapanık mı olacak? Korkak mı olacak? Çekingen mi olacak? Kaygılı mı olacak? Endişeli mi olacak? Ya da mutlu mu olacak? Cesaretli mi olacak? Bu sizin sebep olmanız bir yerde. Yani sebep, inşallah kötüye sebep olmazsınız. Ya sizler böyle yapıyorsunuz demiyorum ama ben psikolog olarak burada kendimi söyleme zorunda hissediyorum. Çünkü çocukların kişilik gelişiminde iş hani böyle annenin karnında başlıyor. Yani kişilik gelişimi orada başlıyor. Artı oradan da nereden başlıyor? Asıl konu nerede? Annenin babanın kendi durumu. Annenin babanın kendi kişilik yapısı. Kendi kişilik yapısı. O bakımdan lütfen herhangi bir sıkıntınız varsa, derdiniz varsa mutlu olmak için yardım alınız. Çocuğun toplum içindeki yararlı, uyumlu bir kişi olarak yerini alabilmesi için benimsemesi gereken kuralları, gelenekleri, görenekleri, düşünce şekillerini, duygularını nereden alıyor? Hep aileden alıyor. Aile nasıl düşünüyorsa çocuk öyle düşünmeye başlıyor. Ailece neler hissediyorsa, neler duyuyorsa çocuk da onları hissediyor, onları duyuyor. Bunu her alanda alabilirsiniz. Her alanda. Yani siz televizyonda seyrederken bile televizyondaki bir habere karşı vereceğiniz bir tepki, çocuğunuzun yanında vereceğiniz bir tepkiyi çocuk alıyor ve yarınlarda belki çocuğunuz aynı şekilde tepki verecek. Eğer verdiğiniz tepkiler doğru mu, gerçekçi mi? Bunları bilmek gerekiyor. Evet, aile grubu içinde okul öncesi çocuğu için en önemli olan kişiler anne babadır. Bunun üzerinde ciddi ciddi duruyorum. Anne babanın tutumları, değerleri, davranışları, sözleri çocuk için çok önemli birer bilgi kaynağıdır. Az önce bahsettiğim gibi çocuk ne yapıyor? Annenin bütün tutumlarını, değer yargılarını, davranışlarını, konuşmalarını ne yapıyor? Fotoğraf gibi çekiyor. İlk önce anne babanın çekiyor ailede. Sonra o eve giren misafirleri de çekiyor, biliyor musunuz? Evinize bir misafir gelmiş, onun konuşmalarını da çocuk alıyor. O yüzden evinize gelen misafirlere dikkat edin. Evinize gelen misafirler negatif düşünen, negatif beyinli insanlarsa, her şeyin hep negatifini düşünüyorlarsa lütfen onları evinize almayın ve onların evine de gitmeyin. Misafirliğe gidecekseniz olumlu düşünen, güzel düşünen, güzel ahlaklı insanların yanına gidin. Çünkü çocuğunuz onların da ne yapacak? Fotoğraflarını çekecek. İster istemez çekecek. Siz o komşuya gittiğiniz zaman, komşunuz size geldiği zaman bütün konuşmalarınızı kayıt olarak çocuk hafızasına alacak. Bunları bilmek gerekiyor. Siz misafirliğe gittiğiniz zaman, misafirlikte bile televizyon açıksa oradakileri olduğu gibi çocuğunuz alacak. Nereye gittiğinizi iyi bilin. Nereye gittiğinizi iyi bilin. Çocuğunuzu kimin yanına götürdüğünüzü iyi bilin. Yani bir misafirliğe gittiğiniz zaman sadece birisinin misafirliğe gitmiyorsunuz. Onun yanında eşi varsa eşinin konuşmaları da çok önemli. Onlar televizyonda bir film seyrediyorlarsa o televizyondaki filmler de önemli. O televizyonda yapılan konuşmalar da önemli. Çocukların sık bunları alıyor. Ya da herhangi bir CD seyrediyorlarsa. Bunlar çok çok önemli. Çocuğunuzun kişilik gelişiminde. Zeka gelişiminde de önemli. Ahlak gelişiminde de önemli. Duygu gelişiminde de önemli. Çocuğunuzun her alanında bunlar önemli. O bakımdan nereye misafirliğe gittiğinizi iyi bilin ve kime misafir olarak davet ettiğinizi de iyi bilin. Şuurlu hareket yapmaya çalışın. Şuurlu, bilinçli hareket yapmaya çalışın. Artık bu zamandan sonra çocuklarınızı düşünün. Kendi çocuğunuzu düşünün. Çocuklarınızı düşünün. Bu bencil olmak değil. Yani sadece kendi çocuklarınızı düşünün demek değil. Çocuklarınızı neden düşünmeyeceksiniz? Çocuklarınızı niçin en güzel şekilde yetiştirmek istemeyesiniz? Onlar sizin Allah'ın emaneti. Dolayısıyla onu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmak sizin göreviniz. Dolayısıyla hani komşuya gittiğiniz zaman televizyonda olmayacak şeyler varsa kapat diyebilmelisiniz. Lütfen kapat diyebilmelisiniz. Kapatmıyorsa çekip geliniz. Çocuğunuz daha önemli. Komşunun kalbi kırılırsa kırılsın, komşu size küserse küssün, sizin çocuğunuz daha önemli. Bir komşu diyelim ki size geldi, misafirlik gelmek istiyor ama hep negatif konuşuyor, hep olumsuz konuşuyor. Lütfen konuyu değiştirin ve o kişiye güzelce anlatın. Anlamıyorsa, tekrar gelmek isterse sizin evinize müsait değiliz deyin. Müsait değiliz deyin. Yani çocuğunuz daha önemli. Bana göre çocuğunuz daha önemli. Kalbi kırılırsa kırılsın. Herkes kendisine bir çeki düzen versin. Çocuğunuz daha önemli. Yine söylüyorum, anne karnındaki çocuklar da daha önemli. Dikkat edin. Annenin karnındaki çocuklar neleri duyuyor, neleri hissediyor. Ve piyasada bununla ilgili kitaplar var. Alın okuyun. Hamile bayanların çocukları neleri duyuyor, neleri hissediyor kitaplar var. Alın okuyun. Onu bulamazsanız başka kitaplar alın okuyun. Dolayısıyla hamile bayan arkadaşlar karnınızdaki çocuğa çok önem verin. Lütfen onu en güzel şekilde yetiştirmeye çalışın. Evet, annenin, babanın davranışlarını, sözlerini hepsi ne yapıyor? Çocuklar alıyor demiştim. Anne baba bir yandan çocuğa bazı kural ve davranışları doğrudan doğruya öğretirler. Yani yavrucuğum şunu yapma, bunu yapma ya da şunu yap, bunu yap derler. Anne babalar çocuklarına öğretirler kuralları, davranışları, neler yapması, neler yapmaması gerektiğini. Bir yandan da ne öğretirler? Davranışlarıyla, hiçbir şey söylemeden öğretirler. Yani davranışlarıyla. Yani çocuk onları gözlem yaparak öğrenir. Yani çocuk görür. Bazen soruyorlar hani çocuklarımızı dini eğitimi ne zaman anlatalım diye. Çocuk o soruyu da şimdi cevap vermiş olayım. Çocukları dini eğitim ne zaman anlatılır? Birincisi annenin karnında anlatılır. Annenin karnında. Annenin karnındayken anne Kur'an-ı Kerim okuyorsa çocuk bunları duyuyor. Anne ilmihal okuyorsa çocuk bunları duyuyor. Anne güzel şeyler düşünüyorsa diyelim ki bunları çocuk ne yapıyor? Hissediyor. Artı bununla ilgili çocuk dünyaya geldi 1 yaşında, 2 yaşında, 3, 4, 5 yaşında. Eğer anne evde namaz kılıyorsa çocuk da bunu görüyor. Bakın dini eğitim başlamış oluyor. Baba namaz kılıyorsa çocuk bunu görüyor. Dini eğitim başlamış oluyor. Baba evde Kur'an okuyorsa dini eğitimi başlamış oluyor. 1 yaşındaki çocuk görüyor. 2 yaşındaki çocuk görüyor. 3 yaşındaki çocuk ne yapıyor? Görüyor. Baba abdest alıyorken 3 yaşındaki çocuk görüyorsa abdest almasını çocuk görüyor. 2 yaşındaki daha çocuk ne yapıyor? Görebiliyor. Bu ne demek? Çok soruluyor bana psikolog olarak. Çocuğumuzu dini eğitimi ne zaman verelim? Siz yaşadığınız her zaman bunu veriyorsunuz aslında. Her zaman bunu veriyorsunuz. 2 yaşındaki çocuğunuza bile veriyorsunuz. 1 yaşındaki çocuğunuza bile veriyorsunuz. Hatta anne arkadaşlarımız annenin karnında çocuğu dünyaya gelmeden dediğim gibi Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman bile bu ne yapıyor? Bu dini eğitimi vermiş oluyor. Bu dini eğitimle ilgili sorular cevaptı. Bunu her yönden ele alın. İngilizce eğitimi mi vermek istiyorsunuz? Aynı. Arapça eğitimi vermek istiyorsunuz? Aynı. Fransızca eğitimi vermek istiyorsunuz? Aynı. Allah böyle yaratmış. Siz nasıl bunu kullanırsanız öyle gidecek. Yani Allah'ımız bu çocukları alıcı kabiliyetiyle yaratmış. Annenin karnında almaya başlıyor çocuklar. Öğrenmeye başlıyor. Siz ne öğretirsiniz artık? Ne öğretmek istiyorsanız? Bir plan programınız var mı? Çocuğunuza ben şunu öğreteyim, bunu öğreteyim diye plan programlı olarak ne öğretirseniz çocuğunuz onu alacak, onu öğrenecek. Çocuk ne yapıyor? Anne baba arasındaki ilişkiyi de sürekli gözlüyor. Bunu az önce de bahsetmiştim. Yani annem babama nasıl davranıyor, babam anneme nasıl davranıyor? Bunlar devamlı nedir? Çocuğun gözlemi içerisindedir. İşte programın da başında dediğim gibi anneler babalar iyi davranamıyorsa yardım almaları lazım. Babalar annelere iyi davranamıyorsa onun da yardım alması lazım. İkisi birbirine iyi davranamıyorsa ikisinin de yardım alması lazım. İkisinin de yardım alması lazım. Yani psikoloji yardımdan kastediyorum. Eşler birbirlerine karşı davranış ve tutumlarında olduğu kadar ne yapmalıdır? Böyle çok dikkatli olmalılar. Davranışlarında, tutumlarında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer çocuk anne babanın evde sürekli kavga ettiğini görürse, sürekli birbirine bağırdığını görürse ne olur? Diyelim ki çocuğa yumuşak davransanız bile çocuk yine korkar. Yani baba anneye bağırıyor ama sonra dönüp çocuğum, yavrucuğum bak bak diyor. Şimdi çocuğa ne yapıyor? İyi davranıyor. Ama çocuk yine korkuyor. Neden? Çünkü az önce babası annesine bağırıyordu. Babası az önce annesine bağırıyordu. Şimdi çocuğa dönüyor. Yavrucuğum diyor. Güzel davranıyor. Ama çocuk yine ne yapar? Yine huzursuz olur. Yine sarsılır. Endişe duyar. Korkar. Ve kendi babasının nazarında, çünkü ilk defa babasını gördüğü için bir erkek olarak, diğer babaların da hep öyle olduğunu düşünür. Diğer babaların da hep öyle olduğunu düşünür. Gizli bir şey var burada. Bir psikoloji olarak çok gizli bir şey var. Eğer baba arkadaş hırçın ise, anneye devamlı çocuğun yanında kötü davranıyorsa, çocuğa iyi davransa bile bu çocuk yarınlarda, diyelim ki eğer kız çocuk ise yarınlarda evlenmekten korkuyor. Çünkü bütün erkekler babası gibi zannediyor. Hani bizim gözümüzün önüne bir tane kıl gelse ne yapıyor? Etrafta çok şeyleri göremiyoruz. Ya da gözümüzün önünde, bunu gözlük kullananlar daha iyi bilir, gözlüğünün önünde ufacık bir siyah nokta oluşursa karşısındaki dağ kadar olan büyük bir şey bile siyah görür. Aynı onun gibi bu ön yargı deniliyor şimdi bunu. Psikolojide ön yargı deniliyor. Çocuk ilk defa babasını gördüğü için ön yargı olarak, ilk ön yargı yani ilk yargı babası olduğu için bütün erkekleri öyle zannediyor ve kız çocukları evlenmekten korkuyorlar. Eğer anne arkadaş babaya devamlı hani bağırıyor, çağırıyorsa erkek çocuklar da ne yapıyorlar? Evlenmekten korkuyorlar. Neden? Bütün kızlar böyledir diye korkuyorlar. Evleneceğim kız da annem gibi bana bağırırsa, annem gibi bir kadın olursa diye ne yapıyor? Erkek çocuklar da evlenmekten korkuyorlar. Eğer evlenmekten korkan çocuklarınız varsa altında bunun da yattığını lütfen düşünün. Bir de bu bakış açısıyla bakın. Bunlar çok gizli böyle psikoloji bilgileri. Altta derinde yatan psikoloji bilgileri bunlar. Evlenme çağına geldiği halde evlenmekten korkan, evlenmemek için bir sürü bahane ileri süren çocuklarınız varsa lütfen geriye dönün. Kendi davranışlarınıza bakın. Siz çocuğunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaşında birbirinize nasıl davrandınız? Lütfen geriye dönüp bakın. Geçmişe dönmek bir yerde artık çözümü olmuyor. Yine geleceğe bakmak gerekiyor. Eğer böyle bir çocuğunuz varsa yine yardım alabilirsiniz. Artık geleceğe bakmak gerekiyor. Bugüne ve geleceğe bakmak gerekiyor. Bu bakımdan böyle bir çocuğunuz varsa o konuda da yardımcı olmak gerekir çocuğunuza. Evet, her ailenin çözmesi gereken tipik sorunlar var elbette. Bunlardan bazıları nedir? Evde önemli kararlar kimin tarafından verilecek, nasıl verilecek? Para nasıl kazanılacak, nerelerde harcanacak? Çocuk terbiyesini kim verecek, nasıl yapılacak? Ailedeki kişilerin mutluluğu ve duyumu nasıl sağlanacak? Ailede iş bölümü nasıl ayarlanacak? Geniş aile ise akrabalarla ilişkiler nasıl düzenlenecek? Bunun gibi her ailede böyle tipik sorunlar olabiliyor. Problemler olabiliyor. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Evde önemli kararları kim verecek? Nasıl verilecek? Kim verecek? Siz mi verin? Eşiniz mi versin? Bence eğer siz şu anda bir kere ben vereyim diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Evdeki kararları benim vermem gerekir diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. İster beni dinleyen bayan arkadaş olsun, ister erkek arkadaş olsun, ben vermem gerekir diyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Eğer hep karşı taraf versin diyorsanız, yani ya da beyim versin hep diyorsanız, ya da bey iseniz hep eşim versin diyorsanız, o da yanlış oluyor. Doğrusu ne? Doğrusu şu: beraber oturursunuz, konuşursunuz. Bazı konularda erkekler doğru düşünür, bazı konularda bayanlar doğru düşünür. Bunu bilmek gerekiyor. Bunu tekrar ediyorum. Bazı konularda bayanlar doğru düşünür, bazı konularda erkekler doğru düşünür. Evet, bu haftaki bana ayrılan zaman içerisinde sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Her zamanki gibi duamızla, isteğimizle, temennimizle bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri dinlemenizi, gerçekleri bakmanızı, sizi gerçek yollarda götürecek her ne varsa o yollarda yürümenizi, gerçek mutluluğa ulaşmanızı dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Rabah.

Bir kız veya erkek belli bir yaşa geldiği, dinin emir ve hükümlerinden sorumlu olmaya başladığı andan itibaren örtünmek, tesettüre bürünmek zorundadır. Ayrıca bakılması yasak olan yerlere bakmamalı, Allah'ın tesettür konusundaki haram helal sınırlarına riayet etmelidir. İslam'daki tesettür hükmü sadece hanımları ilgilendiren bir husus değildir. Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi ve bu konudaki kurallara uyması gerekmektedir. Örtünme, tesettür, haya, hicab. Bunlar bir Müslümanın hayatında yer alması gereken önemli kavram ve değerlerdir. Bunlar hayatımızda bir ömür boyu uymamız gereken kural ve hükümlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tesettürle ilgili baldızı Hazreti Esma'ya hitaben şöyle buyuruyor. Ey Esma! Bir kadın adet görmeye başladığı zaman el ve yüzünden başka yerleri yabancılara göstermesi caiz değildir. Haya ile tesettür birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Örtünmek hayanın bir belirtisidir. Haya ise takvayla beraber iç dünyamızı örten bir duygudur. Haya olmadan örtünmek gelenekseldir. Allah Celle Celaluhu insan için avret yerlerini örtmeleri, süslenmeleri, güzelliklerden yararlanmaları, sıcaktan ve soğuktan korunmaları için elbiseyi yaratmıştır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu burada ihsan buyurduğu elbise ve süsü hatırlatıyor. Elbise avret yerlerimizi örterken, süs bizi güzel gösteriyor. Birincisi zaruri, ikincisi ise tamamlayıcı unsurdur. Yüce Rabbimizin avret yerlerinin örtülmesi ve süslenme için giysiyi emretmesiyle takva arasında bir bağ vardır. Çünkü ikisi de giysidir. Takva kalbin ayıplarını örter ve onu süsler, elbise de vücudun ayıplarını örter ve onu süsler. Her ikisi de birbirini gerekli kılmaktadır. Vücudun çıplaklığından nefret ederek onu örtmek, utanma duygusu, Allah'tan korkmak ve haya duygularından kaynaklanır. Allah'tan utanmayan ve ondan korkmayan bir kişi çıplaklığa aldırış etmez. Çünkü haya ve takva duygusundan soyutlanmakla giysilerin çıkarılması, çıplaklık arasında bir fark yoktur. Çünkü vücudun örtülmesi hayayı ifade eder. Örtülme isteği Allah Celle Celaluhu'nun insanın fıtratına yerleştirmiş olduğu bir his ve erdemdir. Yaratılıştan gelen bir duygudur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de iblisin Hazreti Adem'le Havva validemizi kandırarak cennetten çıkarılmalarına sebep olan hatayı yaptırmasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur.

Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Bu ayetten insanoğlunun örtünme gayretinin yaratılıştan gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu ayette şeytanın insanoğlunun soyunmasını arzu ettiğine de işaret vardır. Bu da örtünme isteği yok olmuş kişilerin fıtratlarından uzaklaşmış ve kendi yaratılışlarını ifsad etmiş kişiler olduklarını, insanlığı soyunmaya, açılıp saçılmaya teşvik edenlerin de iblisin uşakları ve yarenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Zira insanların ilk defa açılmasını arzulayan iblistir. Allah Celle Celaluhu bizleri de anne babamız Hazreti Adem'le Havva'nın düştükleri hataya düşmememiz için uyarıda bulunuyor. Onun insanı azdırmak ve saptırmak için ne gibi yöntemlere müracaat edeceğini açıklıyor. Ey Adem oğulları! Şeytan, ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Allah Celle Celaluhu insanlığa ilk zamandan itibaren tesettürü emretmiştir. Ancak inanan insanlar belli bir süre bu emri yerine getirmiş olsalar dahi daha sonra şeytanın fitnesine uyarak ilahi emri unutmuşlardır. Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği zamanda da cahiliye kadınları hiç örtü örtmüyor değillerdi. Bu konuda Kurtubi şunları zikreder. Kadınlar o dönemde başlarını örttüklerinde başörtülerini sırtlarının arkasına atıverirlerdi. Böylelikle boyun ve göğüs kısımlarıyla beraber kulakları da örtülmeksizin açıkta kalır, ziynetleri ortaya çıkardı. Bu ifadelerden günümüzdeki gerdan ve boyunu açıkta bırakarak örtü örtmenin cahiliye adeti olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ın boyun ve gerdanlarını açıkta bırakarak örtü örten kişileri kınadığı bilinince, hiç örtünmeyenlerin durumunu varın siz düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir buyurarak, hayanın imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ondan kaynaklandığını beyan etmektedir. Günümüz insanının dayatılan hayat tarzı neticesinde ilk kaybettiği şey hayadır. Haya duygusunu kaybetmeyen bir kişinin Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayı göze alması mümkün değildir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. Eğer hayan yoksa dilediğini yap. Günlük dilde utanmak anlamında kullanıldığı halde, hayanın bundan çok daha geniş ve derin manaları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduğunda, sahabenin, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun, biz Allah'tan haya ediyoruz demesi üzerine, şu çarpıcı ifadeyi kullanması, hayanın anlam ağırlığını açık biçimde göstermektedir. Kastettiğim bu değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse,
dünya hayatının aldatıcı süsünü terk etmeli, ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmelidir. Kim bu söylediklerimi hakkıyla yaparsa, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Bu hadis-i şerifte geçen başı ve onun taşıdıkları ifadesinden maksat, başta bulunan göz, kulak, dil gibi maddi ve zahiri, hafıza, hayal, tefekkür gibi manevi hassalardır. Karnı ve onun ihtiva ettikleri cümlesinden kasıtsa, kalp, mide, cinsel organ, el, ayak gibi organlardır. Bu nebevi uyarı bize hayanın Müslümanca yaşamanın temeli olduğunu öğretiyor. İnsan bütün benliğini, maddi ve manevi varlığını haya duygusuyla donatmak suretiyle yüzü ahirete dönük bir hayat yaşamadıkça Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılmayacaktır. Gerçek haya Allah'tan utanmak ve yapıldığı takdirde ayıplanacak şeylerden kaçınmakla elde edilir. Nefsiyle baş başa kaldığında haya duygusuyla bağdaşmayan işler yapabilen ya da böyle yapmazsa bile niyetini halis kılmayan bir kimsenin utangaçlığının İslam'ın aradığı haya olmadığı açıktır. Ebu Süleyman Ed-Darani şöyle der: İnsanlar şu dört derece üzere amel eder: korku, ümit, tazim ve haya. Bunlar içinde en şerefli mevki, haya üzere amel eden kimsenin mevkiidir. Zira bu kimse, kendisini Allah-u Teala'nın her halükarda gördüğünü yakinen bildiği için hasenatından, günahkarların günahlarından haya ettiğinden daha fazla haya eder.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 400 93 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da 40 ağaç kavun 29.99, göbek 24.99, sivri domates 17.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Saat 11.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: بسم الله

Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara, siz de taptığınız şeriklerinizde yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri, siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu, derler.

0: الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler duraksamadan. De ki, o halde sakınmaz mısınız onun cezasından?

0: İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fasıklara, imana gelmedikleri için Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir.

0: De ki, sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan mahlukatı yaratıp onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır? De ki, ancak Allah ilkin yaratıp sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

ki, o şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki, gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi olunmaya layıktır? Yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz?

Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir.

Bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbül Alemin tarafından gönderilmiştir.

Yoksa onu kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse iddianızda tutarlıysanız, haydi onunkine benzer bir sure ortaya koyun. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa hepsini de yardımınıza çağırın.

Hayır, onlar hakkında etraflı bir bilgi edinmeden ve henüz yorumuna tam vakıf olmadan bu Kur'an'ı çarçabuk yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalan saymışlardı. Bak ve zalimlerin sonunun nasıl olduğunu anla.

Onlardan Kur'an'a iman edenler de var, iman etmeyenler de. Rabbin hakkı yalanlayıp halk içinde fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir.

eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse, de ki, benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size. Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur.

Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa.

Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa.

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Dünyada gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da doğru yolu tutmamış olanlar en büyük kayba uğramışlardır.

Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek, yahut seni vefat ettirsek, nasıl olsa sonunda onlar bize döneceklerdir. Elbette Allah, kendilerinin ne yapacaklarına şahittir.

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin.

De ki, ben kendi kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zararı savma ne de bir fayda sağlama imkanına sahip değilim. Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince onu ne bir saat ileri ne de bir saat geri alabilirler.

De ki, ne dersiniz? Şayet onun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün. Mücrimlerin bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki?

iş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alın da görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi.

Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir.

0: Sahi doğru mu bu diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbime yemin ederim ki o elbette gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

kendi nefsine zulmeden her kişi, dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar, cezaları olan azabı görünce, içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, aralarında adaletle hüküm verilmiştir.

0: İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi.

ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet, sadece bununla ferahlanın. Çünkü bu, insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

De ki, peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal, bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

uydurdukları yalanı Allah'a mal edenler, kıyamet gününü ne zannediyorlar? Gerçekten Allah, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler.

herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okusan, sen ve ümmetinin fertleri her ne iş yapsanız, siz o işe dalıp coştuğunuzda mutlaka biz her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca bir varlık bile Rabbinin ilminden kaçamaz. Ne bundan küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın.''

0: iyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Veliler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.

Dünya hayatında da, ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur.

O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

İyi bilesiniz ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ın kuludur. Onun hükmü altındadır. Allah'tan başka bir takım şeriklere ibadet edenler de gerçekte o putlarına tabi olmazlar. Onlar sadece bir takım zanlara uymakta ve sırf kafadan atmaktadırlar.

0: dinlenip sükûnet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Elbette bunda işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: يَعْلَمُونَ
1: Müşrikler, Allah evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi, evladı olmaktan da müstagnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi ona isnat ediyorsunuz?
0: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
1: De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup, ona mal edenler asla iflah olmazlar.

Olsa olsa dünyada az bir zevk alır ama sonunda bizim huzurumuza dönerler. Sonra biz de inkar ve nankörlüklerinden ötürü o çok şiddetli azabı onlara tattırırız.

0: Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, işinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz, benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki, benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve bana, ona teslim olanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de halkı kendisini dinlemeyip onu yalancı saydılar. Biz de hem onu hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Nuh'tan sonra kendi halklarına Resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular.

0: آباءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.
1: Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca bu besbelli bir sihirdir dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki büyücüler iflah olmazlar.

0: Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُعْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi.

Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi: "Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimler hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır."

Hasılı, başlangıçta Musa'ya kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi.

0: Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz, ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme.
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
0: Ve rahmetinle kurtar bizi o kafirler güruhundan.

Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik.

Musa, "Ey bizim Rabbimiz," dedi. "Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına dünya hayatında muazzam ziynet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz, mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler."

buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın.

Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi.

Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.

0: Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir.
1: فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ

0: Eğer faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Bunda en ufak bir tereddüdün olmasın.
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma, yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun.

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya, asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.

Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın?

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır.

0: De ki, göklerde ve yerde neler ve neler var bir baksanıza. Fakat bunca işaretler ve uyarılar, iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
0: Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin unutulmaz azap günleri gibi bir gün gözlüyorlar değil mi? De ki, gözleyin, ben de sizinle beraber bekliyorum.

Sonra biz Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur.

De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden şüphedeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem. Lakin sadece ve sadece sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.

Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun, diye talimat verdi.

Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

De ki, ey insanlar, işte Rabbiniz tarafından hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim.

0: Sana Rabbinden ne vahyolunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü ishar edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak O'dur. Hud Suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Hakim ve Habir tarafından gönderilmiştir.

Bundan maksat, Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki, ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için, onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum.

0: Bir maksat da şudur: Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz, sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım.
1: İlallahi marci'ukum ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Zaten hepinizin toptan döneceği yer onun huzurudur. O istediği her şeyi yapmaya kadirdir.

0: dikkat edin, işin farkına varın. O kâfirler eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece peygamberden gizlenmek isterler. Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Aksa Akustik
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik, elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel FM 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ali.
1: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah'ın dinine yardım ediniz. Kardeşlerim, hayat bizi kirletiyor ve bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Biz böyle değildik. Manevi anlamda hep ileri giderdik. Ama ne olduysa uzun bir süredir ileri değil geri gidiyoruz. Yavaş ama etkili bir değişim ve dönüşüm, yani bozulma içindeyiz. Değişiyoruz ama gelişmiyoruz, yürüyoruz ama hedeflerimize doğru gitmiyoruz, yaşıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah Celle Celaluhu için yaşamıyoruz, kazanıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah için kazanmıyoruz, harcıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah için harcamıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama aslında harcanıyoruz, irtifa ve değer kaybediyoruz. İnanın bu gidiş iyi değil. Biliyorum belki birçoğunuz yoruldunuz, belki bazılarımızın içine dünya suyu kaçtı. Belki bazılarımızın kalbi başka yerlere kaydı. Ama artık daha fazla dolaşmayalım, artık daha fazla oyalanmayalım. Aslımıza, özümüze ve Rabbimize dönelim inşallah. Çünkü gidecek başka kapı yok. Çok çalışmamız lazım. Çok gayret göstermemiz lazım. Çok çalışmak demek, Allah'ın dinine daha çok yardım etmek demektir. Yani eskisinden daha çok çalışmak. Daha çok din için, dava için koşmak ve yorulmak demektir. Biliniz ki İslam düşmanları çok çalışıyor ve büyük hazırlık ve planlar yapıyorlar. Bizse yapabileceğimizin çok azını yapıyoruz ve daha kötüsü yaptıklarımızı büyük bir iş gibi görüyoruz. Halbuki büyük düşmanlar sadece topla tüfekle yenilmez, büyük kafa, büyük yürek ve büyük imanla yenilir. O yüzden önce imanlarımızı arttırmalıyız. İmanlarımızı arttırıcı ortamlarda bulunmalıyız. Okumayı, sohbetleri ve cemaatleri terk etmemeliyiz. Şeytani güçlerin bu ülkedeki en büyük hedeflerinden birisi de cemaatleri bitirmektir. Belki biz çok farkında değiliz ama cemaatler bu ülkede uzun yıllardır şeytani güçlerin oyunlarını bozuyor ya da geciktiriyor. O yüzden bundan çok rahatsızlar. Bunun üzerinde büyük hesaplar yapıyorlar. Biz birbirimizle uğraşa duralım, adamlar bizim her birimizi birden ortadan kaldırmanın ve etkisiz hale getirmenin hesaplarını yapıyorlar. Hafızan Allah. Bari biz derdimizden, davamızdan ve sohbet ortamlarından uzaklaşarak onların işini kolaylaştırmayalım. Dostlar, Allah'ın dinine eskisinden daha çok hizmet etmeliyiz. Hepimiz Allah'ın yardımcıları olmalıyız. Yılmadan, yorulmadan, değişip bozulmadan yardım etmeliyiz inşallah. Zor ve acımasız günler yaklaştı. Büyük hesaplaşma yaklaştı. Biz çok fazla farkında değiliz ama inanınız küffar büyük hazırlık içerisinde. Onların tüm bu hazırlıklarını ve planlarını sadece bir şekilde bozabiliriz. Allah'ın dinine hakkıyla yardım etmekle. Adeta canımızı dişimize takarak dört elle davamıza sarılmakla, Allah'ın dini için yaşamakla, bunun başka yolu yoktur ve yakın gelecekte inanın buna çok fazla vakit bulamayabiliriz. Haydi artık ayağa kalkın ve onun dinine yardım edin. Ona yardım edenler asla yolda kalmazlar ve onlar aslında ahiretteki yerini hazırlarlar. Ahiret konuşanların değil, koşanların olacak inşallah. Selamla. Abdülhamit Kahraman, kuraniterbiye.com. Makale arası. Makale arası.
0: makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuştuğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor.
14: İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr

0: Özel FM 103.2.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 45. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyuruyor ki: Vallahu a'lemu bi'adaikum ve kefa billahi veliyen ve kefa billahi nasira. Allah düşmanlarınızın kimler olduğunu çok iyi bilir. Hiç kimse Allah gibi dost olamaz ve hiç kimse Allah'ın yardım ettiği gibi yardım edemez. Öyleyse dost kimdir, düşman kimdir? Allah daha iyisini biliyor ve Allah bildiriyor bizlere. Benim düşmanlarım şunlardır, sizin de düşmanınız onlar olmalıdır. Dikkat edin. Benim dostum şu özellikleri taşıyan kimselerdir, siz de onlarla dost olun diyor. Öyleyse Rabbimizin kitabımızda, Kur'an'ımızda, anayasamızda belirttiği dostları dost edineceğiz. Onun dışındakilerin düşman olduğunu bileceğiz. Zaten dostumuzu, düşmanımızı kitaptan öğrenirsek iş bitiyor. Onun dışındakilerin hepsinin düşman olduğu ortaya çıkıyor. Yani yüzlerce eğriyi öğrenmek yerine bir tane doğruyu öğrenmek iyidir. Onun dışındakilerin eğri olduğu ortaya çıkıverir. İşte Rabbimiz de burada diyor ki: Vallahu a'lemu bi'adaikum. Sizin düşmanınızın kim olduğunu Allah biliyor. Kim? İlk başta şeytan. Ondan sonra şeytanın yolunda gidenler. Rabbimiz kitabımızın değişik surelerinde ve değişik ayetlerinde kimin dost, kimin düşman olduğunu bildirmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bunları bize hayatı boyunca zaten söylemiş. Aman ha onlarla dost olmayın, aman ha onlara destekçi olmayın diyerek bize dostu düşmanı tarif etmişlerdir. Bu yüzden dostumuz kimdir, düşmanımız kimdir kitabımızdan öğreneceğiz. 46. ayet: Minellezine hadu yuharrifune el kelime an mevadihi ve yekulune semi'na ve asayna ve esma gayra müsma'in ve ra'ina leyyen bi elsinetihim ve ta'nen fiddin. Düşmanlarımızdan biri hatırlatılıyor burada 46. ayet-i kerimede. Nisa suresi 46. ayet-i kerimesi hayattaki canlı düşmanlarımızdan birini hatırlatıyor bize. Buyuruyor ki Rabbimiz: Yahudilerden öyleleri var ki vahyedilmiş sözlerin anlamlarını çarpıtırlar. Sözleri asıl maksatlarından koparıp işittik ama karşı geliyoruz ve dinleyin ama kulak asmayın ve bizi güt, bizi gözet, aa çoban derler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde Medine'deki Yahudiler aynısını yapmışlar. Tamam, peygamber olduğunu biliyoruz ama peygamber bizden çıkmalıydı. Kureyş'ten çıktığı için kabul etmiyoruz. Ne söylersen söyle doğrudur ama biz dinliyoruz ama kulak asmıyoruz, isyan ediyoruz diyorlardı. Bugünkü Yahudiler de aynısını söylüyorlar. Çağdaş Yahudiler de İslam'a, İslam'ın prensiplerine karşı aynısını söylüyorlar. Evet, doğrudur, son din Kur'an, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır ama biz dinliyoruz, doğru olduğunu kabul ediyoruz ama isyan ediyoruz. Red cevabı veriyoruz demek suretiyle peygamberimize de hakaret, getirdiği mesaja da hakaret ediyorlar dilleriyle. Zaten Tevrat'ı da o şekilde bozmuşlardı ya. Tevrat'ı da bozmak suretiyle, tahrif etmek suretiyle içindeki hükümleri kendi arzu ve isteklerine uydurmuşlardı ya. وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Onlar İslam'ın mesajına ve peygambere hakaret etmeselerdi de, kabul etselerdi ve sadece ve sadece işittik ve itaat ediyoruz ve bizi dinle, bizi gözet deselerdi o peygambere, bu onların gerçekten yararına ve dürüstçe bir davranış olurdu. Ama böyle yapmadılar. 1400 sene öncekiler de böyle yapmadılar. Şimdikiler de böyle yapmıyorlar. Binde bir Müslüman olanlar varsa, İslam'a girenler varsa da 999'u aynı şekilde İslam'a ve Müslümanlara hayat hakkı tanımamaya, kendi ırkları dışındaki insanlara hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. Bunlar böyle yapmış olsalardı, yani İşittik, itaat ediyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bizi gözet, bize bakıver, bizim hatalarımızı düzeltiver deselerdi, kendileri için daha doğru bir davranış olurdu. Ama yapmadılar bunu. Velakin la'anehumullahu biküfrihim fela yu'minune illa kalila. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara lanet etti. Bu yüzden de pek azı hariç iman etmezler. Evet. 14 asır önceki Yahudilere bakıyoruz. O dönemde de azdı. Abdullah İbni Selam ve benzeri kimseler gibi. Bugün de Yahudilerden imana gelen çok az. Hristiyanlardan, müşriklerden, diğer din mensuplarından imana gelen pek çok kimse olmasına rağmen Yahudilerden çok azı imana geliyorlar, imana yanaşıyorlar. Düşmanlarımızdan biri böylece bize açıklanmış oldu. 46. ayeti kerimede. 47. ayet. Nisa suresi 47. Ya eyyühellezine utul kitabe aminu bima nezzelna musaddiqan lima ma'akum min qabli en natmise vücuhen fenaruddeha ala edbariha ev nel'anehum kema le'anna ashabe sebti ve kâne emrullahi mef'ula. Evet, yine Yahudilerden bahsediyor 47. ayet-i kerimede. Siz ey geçmişte bize de kitap verildi diyen Yahudiler, bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut onları cumartesi günü yasağını çiğneyen adamlar gibi lanetlemeden önce yanımızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz kitaba inanın. Zira Allah'ın buyruğu mutlaka yerini bulacaktır. Elinizdeki tahrif ettiğiniz kitabın Allah tarafından gönderildiğini size bildiren bu kitaba uyun. Elinizdeki mesajın, Tevrat mesajının Allah tarafından geldiğini size bildiren bu kitaba uyun. Daha doğru iş yapmış olursunuz. Yapmaz iseniz mutlaka Allah belanızı verecektir. Hazreti Musa zamanında nasıl kimilerinin yüzünü dümdüz etmişti Allah, kimileri de cumartesi yasağını çiğnediklerinden dolayı lanetlenmişlerdi ya, şu anda size de aynısı olabilir. Evet, Yahudiler bu ayetleri biliyor. Bela ne zaman gelecek diye her an tereddütte bekliyorlar dört gözle. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden de haberleri var. Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar Yahudilerle savaşa tutuşacak. Yahudiler ağaç arkalarına ve taş arkalarına saklanacaklar. Ağaçlar ve taşlar konuşacak ve diyecekler ki arkamızda Yahudi saklanıyor, gelin onu da öldürün. Bir ağaç söylemeyecek bunu. Şimdi o ağacı çoğaltıyorlar Yahudiler. Evet, Rabbimiz kitabındaki söylediği tüm gerçekleri bugünkü Yahudiler de, dünkü Yahudiler de gerçek olduğunu biliyorlardı. Peygamberimizin söylediği sözlerin de gerçek olduğunu hepsi biliyordu ama inanmıyorlardı. Niye? Menfaatleri olduğu için. Niye? Değişik şekillerde yeryüzünde hakimiyetlerini teessüs ettirip kendilerini güçlü kılıp onun dışındakilerin işini bitirmek için. İşte Rabbimiz bu yüzden bu ayeti kerimede de diyor ki elinizdeki kitabınızı tasdik edici olarak size gönderdiğimiz bu son kitaba iman ederseniz daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Çünkü Allah'ın emri mutlaka yerini bulacaktır. Azapsa azap gönderecek size. Şu anda azap içerisinde. Dünya Yahudileri nerede yaşarsa yaşasın azap içerisinde. Filistin lafını duyar duymaz titriyor tüm Yahudiler. Müslüman lafını duyar duymaz tüm Yahudiler heyecana geliyor. Acaba öldük mü, öleceğiz mi? Acaba ne olacak akıbetimiz diye. Evet, 48. ayet. Nisa suresi 48. İnne Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِسْمًا عَظِيمًا. Bunca kötülük yapmalarına rağmen bu Yahudiler tövbe etse Allah affeder mi onları? Rabbimiz affedeceğini beyan buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz. Ama bağışlanmasını isteyen kimselerin şirk dışındaki günahlarını bağışlar buyuruyor. Hangi günahı işlersen işle. İstersen 100 tane adam öldür, Allah bağışlıyor. Allah affediyor. Allah affedicidir, merhametlidir. Dolayısıyla şirkin dışında, kanun koyucu olarak Allah'ın dışında kabul edilen kimseleri, kabul eden kimseleri Rabbimiz bağışlamıyor. Ama onun dışındaki tüm günahları bağışlayacağını beyan buyuruyor. Bu okuduğumuz 48. ayet-i kerime de Nisa suresi 48. İnnellâhe lâ yâgfirû en yüşrake bihi ve yâgfirû mâ dûne zâlike limen yeşâ. Evet, şirkin dışındaki günahları dilerse bağışlıyor. Ama şirki asla bağışlamayacağını bize duyuruyor ve böylece buyuruyor Rabbimiz. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِسْمًا عَظِيمًا. Evet, kim Allah'a her yönden ortak koşarsa, kanun koyuculuk yönünden, yaratıcılık yönünden, rızık vericilik yönünden ve hangi yönden olursa olsun kim Allah'a ortak koşarsa gerçekten korkunç bir günah işlemiş olur. 49. Elem tara ilellezine yuzekkûne enfüsehum belillâhu yuzekkî men yeşâ'u ve lâ yuzlemûne fetîlâ. Kendilerini övmekle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temizleyip yüceltir ve kimseye kıl kadar haksızlık da yapılmaz. Yahudiler kendilerini temize çıkarıyor. Biz mutlaka cennete gireceğiz. Kısa bir süre olsa yanacağız, onun dışında bize yanmak da yok. Ne kadar kısa süre? 40 gün. Niye? Biz buzağa tapmıştık bir zamanlar. İşte o 40 günlük süre içerisinde Allah bizi 40 gün yakacak ve cennetliyiz. Yahudiler de böyle bir tezkiyede bulunuyor. Kendilerini temize çıkarıyorlar. Onun dışındakiler de temize çıkarıyor. Kimilerine soruyoruz, garanti cennetliyim ben diyor. Neden? 5 vakit namazı kılıyorum. Kaç sefer hacca gittim, kaç sefer umre yaptım. Benden iyisini mi bulacak Allah diyor. Evet, bu Hacı Efendi Allah'ın miras taksimatına karşı gelmiş, müşrik olduğundan haberi yok. Yıllardır namaz kılan, kaç sefer hacca umreye giden, Allah'ın miras taksimatına uymamış, 5-10 daire 50-100 dönüm arazi fazla kalacak diye falan veya filan kanuna göre miras taksimatı yaptırmış. Ondan sonra da kalkıyor, ben cennetliyim. Yok öyle, cennet kolay değil. Sen Allah'ı her konuda, yeme içmede, mirasta, namazda, oruçta, haçta, zekatta, her konuda kanun koyucu olarak bileceksin, ona göre yaşayacaksın. Günahların olursa da işte 48. ayet zaten onu bize diyordu. Yani inna Allahe la yagfiru en yüşrake bihi. Tamam, günahların vardır, hata ve kusurların vardır ama Allah mutlaka seni temize çıkaracaktır. Seni temizleyecektir. Allah senin niyetini senden iyi bildiği için Allah seni temize çıkaracaktır. Eğer sen hacca gidiyorsan Allah'ın emrine göre, namaz kılıyorsan Allah'ın emrine göre ama miras taksimatında falan ve filanların kanununa göre yapıyorsan, kalkıp da ben garanti cennetliyim demeye hakkın yok. Kendini temize çıkarmaya hakkın yok. Birileri diyor ki sadece içki içiyorum. 45 senedir içki içerim, başka bir günahım yok. Namaz kılmasam da Allah gafurdur, rahimdir diyor. O da kendini temize çıkarıyor. Sadece içki içermiş, başka günahı yokmuş. Namaz kılmıyor, onu günahtan saymıyor. Namaz kılmıyor, kafir ve müşrik olduğunun farkında değil. Ama o da kendisini temize çıkarıyor. Evet, herkes kendisini temize çıkarıyor. Kimileri sakal bırakmakla kendisini temize çıkarıyor. Kimileri yakasız gömlek giymekle kendisini temize çıkarıyor. Kimileri geniş şalvar giymekle kendisini temize çıkarıyor. İslam'ın şartı 6000 küsur ayet ve 60000 hadisten oluşuyor. Ama 3'e 5'e indiriyor insanlar. Benden iyisini bulamaz Allah, cennete koyacak diyor. Hatta birileri diyor ki Allah danalarımı dolduracak cennete, bizi sokmayacak da diyor. O kadar cennetler bizim için değil de kimler girecek oraya demek suretiyle kendisini insanlar temize çıkarmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz burada da elem tara ilellezine yüzekkûne enfusehum. Evet, görmedin mi? Kendilerini överek temize çıkaranları. Evet, herkes kendini temize çıkarıyor. Benden iyi Müslüman yok diyor biri. Birileriyle karşılaşmıştım 5-10 sene önce. Benden iyi Müslüman yok Kıbrıs'ta diyordu. Bu bayanın vücudunda belki yarım metre elbise yoktu ama ondan iyi Müslüman yokmuş. Niye? Başkalarının giydiklerine göre diyor, benimki daha fazla diyor. Dolayısıyla benden iyi Müslüman yok. Ben her perşembe günü ve cuma günü sabah evden çıkarken falan yayın evinin çıkardığı dua kitabındaki şu sayfaları da okurum diyor. Bitti. Onun Müslümanlığı da o kadar. O da Müslümanlığı öyle tanımlıyor kendine göre. Allah'ın kitabına göre, peygambere göre Müslümanlık tanımı yapan yok. İşte bu yüzden elem tera ilellezine yüzekkûne enfusehum. Kendilerini temize çıkaran insanları görmedin mi? Onlar kendilerini temize çıkarıyorlar. Kendilerine bir şey bilir zannediyorlar ve kendilerindeki ufak tefek Müslümanlık görüntülerini tam Müslüman olduklarını zannederek biz Müslümanız, bizden iyisi yoktur ve olamaz diyorlar. İşte Rabbimize bu yüzden böyle kimselere de bakın. Elbisesine, sakalına, sarığına, cübbesine güvenerek kendisini en kaliteli Müslüman sananlar veya mini eteği dizinden bir karış yukarıda olmasına rağmen bikini ve mayo giyerek gezmiyorum, benden iyisi yok Müslüman olarak diyenler veya aklınıza ne getirirseniz getirin. Ben diyor, benden iyi Müslüman yok diyor. Niye? Dükkanımın kapısına besmele asmışım ben diyor. Mübarek günlerde de camiye gidip mevlid dinlemeyi ihmal etmem diyor. Onun da Müslümanlık modeli bu. Herkes kendisini temize çıkarıyor. Birileri de diyor ki benden iyi Müslüman yok. Niye? Anneme babama yaptığım iyiliği benden iyi yapan kimse görmedim. Ne yaptın sen anneni? Huzur evine götürdüm. Lüks odada yatırıyorum diyor. Ayda şu kadar lira veriyorum ben. Öldüklerinde de mermerden şu kadar milyon liraya mezar taşı yaptırdım. Benden kaliteli Müslüman olabilir mi? Evet. Yani herkes kendine göre ortaya bir şeyler koyarak kendini temize çıkarmaya, en kaliteli Müslüman kendisi olduğunu söylemeye çalışıyor. Mesele öyle değil. Belillahu yüzekki men yeşâ'u ve la yuzlemûne fetîlâ. Hayır, Allah'tır kimin temiz, kimin günahkar olduğunu tespit eden. Kitabındaki söylediği ayetlere kim uyuyorsa, kim ayarını Allah'tan alıyorsa o kimse temizdir, günahlardan arınmıştır ve temizlenmiştir. Değilse herkesin kafasından bir şeyler ortaya koyarak benden temizini bulamazsınız demek suretiyle bu şekilde dengesiz hareketlerin içerisine girerek cennet garanti benimdir demelerine Rabbimiz bu ayeti kerimeyle fırsat tanımıyor. Yok böyle bir şey diyor. Siz Müslüman olursanız zerre kadar size haksızlık yapılmaz. Allah'ın dinine göre, gönderdiği kitaba ve gönderdiği peygambere göre hayatınızı tanzim ederseniz en doğrusunu yapmış olursunuz buyuruyor Rabbimiz. Evet. 50. ayet. Nisa suresi 50. Unzur keyfe yefterun alallahi'l kezibe ve kefa bihi ismen mubina. Bakın Allah'a karşı nasıl da yalan uyduruyorlar. Bundan daha açık bir günah olamaz. İşte bu az önceki verdiğimiz misalleri söyleyenler Allah'a yalan uyduruyor. 10 sefer hacca, 20 sefer umreye gittiğini, 39 senedir kurban kestiğini söylüyor ama müşrik olduğunun farkında değil. Miras taksimatında Allah'ı dinlemediğinin farkında değil. Faizsiz ekonomi düşürülemez diyerek Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı faizi alıyorum da veriyorum da hiçbir mahsur yoktur diyenler kendilerini temize çıkarıyorlar ve Allah'a iftira ediyorlar. Allah benden iyisini bulamaz diyorlar. Sen Allah'ın yasasından, Allah'ın ahkamından birini veya birkaçını inkar edersen, şirke düşersen لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Evet, şirke düşersem, Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanırsam bütün amellerin boşa gider, heder olur diyor. Yüzlerce sene ibadet ve taatta bulunsam ama bir sefer Allah'ın emrini dinlemeyip miras taksimatında, başörtüsünde veya faiz konusunda Allah'a karşı gelirsen senin işin bitmiştir diyor Rabbimiz. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ diyerek. Evet, kişi tüm hayatında, tüm ömründe, gecesinde, gündüzünde, sabahında, akşamında, yedisinden yetmişine kadar Allah'ın ahkamına boyun eğmedikçe, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için çaba sarf etmedikçe kendini temize çıkarmasına gerek yok. Ben Allah'ın emrine göre hareket ediyorum. Hayatımın her kademesini onun emrine göre, onun yasaklarını yapmamak üzere hayatımı sürdürüyorum derse, bu arada hataları, kusurları varsa zaten Allah onları affedecektir. Siz büyüklerinden sakınırsanız ben de küçüklerinizi temize çıkarırım. küçüklerinizi affederim diyor. İşlediğiniz küçük günahları affederim buyuruyor Rabbimiz. Öyle olunca Müslüman Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayacak. Her halükarda, karada, denizde, havada, yaşı ne olursa olsun, işi ne olursa olsun mutlaka Müslümanca hareketin içerisine girecektir. Başka bir seçeneği yoktur Müslüman. Ama insanlar Allah'a iftira ediyor. Allah gafur rahim canım. İçki de içsem, çıplansam, sokağa da dökülsem kalbim temizdir diyor. Ne yapıyor bu? Unzur, iyi bak bunlara. Bu tip kimselere iyi bak. Keyfe yefterûne alellâhil kezibe. Allah'a nasıl da yalan uyduruyorlar. Allah gafur rahimdir ama kime? Mümin kullarına. Bilmeyerek hata eden mümin kullarına karşı Allah gafurdur, rahimdir. Ama kendi içtiği içkiye, kendi çıplaklığına, kendi faiz yemesine, kendi Allah'a şirk koşmasına Allah gafurdur, rahimdir, beni nasıl olsa affeder diyor. Allah affetmeyeceğini beyan buyuruyor ya. Her konuda Allah'a itaat etsem de sadece bir konuda bile isyan etsem işte bu şirk oluyor. Allah da şirki asla affetmiyor ve bağışlamıyor. 51. ayet. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cibti ve tağut ve yekulune lillezine keferu haulâi ehdâ minellezine âmenû sebîlâ. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 50. ayetinde de buyurur ki kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Tevrat bizim kitabımızdır. Ona göre hayatımızı ayarlarız. Musa bizim peygamberimizdir. Ona göre hayatımızı ayarlarız diyenleri görmedin mi? İkinci olarak İsa bizim peygamberimizdir. İncil de bizim kitabımızdır diyerek o kitaba göre hayatlarını tanzim ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Evet, üçüncü olarak Kur'an bizim kitabımız. Muhammed Aleyhisselam da bizim peygamberimiz diyenleri görmedin mi? Öyle diyorlar ama hayatlarında o kitaptan ve o peygamberden bir iz yok. Bir ize rastlama imkanın yok. Bunlar da diyorlar ki biz Allah'ın yarattığı Müslüman kullarıyız. Kur'an'a inanırız, Tevrat'a inanırız, İncil'e inanırız. Peygamber olarak İsa'yı, Musa'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ı kabul ederiz. Peki onu kabul ettiğinizi söylüyorsunuz dilinizde de. Yaşantınızda niye yok o? Niye Kur'an yaşantınızda yok? Niye peygamberin hayatına benzer bir hayat sizin hayatınızda gözükmüyor? Evinizde peygamber yok, mutfağınızda peygamber yok, işinizde peygamber yok, yaşantınızda peygamber yok, giyim kuşağınızda peygamber yok. Öyleyse nasıl oluyor da siz bize de kitap verildi, biz de falan peygamberi tanırız diyorsunuz? Yü'minûne bil cibti ve tağut. Asılsız, saçma sapan şeylere ve şeytani güçlere inanırlar. Müslümanım diyor. Müslümanlıkta olmayan şeyleri hayatında görme imkanım var. Arabasına küçük en'am takıyor. Niye? Kazadan koruyacakmış diye. Hurafedir bunlar. Bid'attır bunlar. Dükkanına karınca duası asıyor. Bu karınca duasının kitapta, sünnette yeri yok. Niye asıyorsun? Karınca gibi müşteri girecekmiş. Gelmiyor. En çok Türkiye'de asılıyor bu ama buna rağmen Türkiye'deki dükkanlara karınca gibi müşteri gelmiyor. Birine gelirse 99'una gelmiyor ama hepsi asıyor. Kazadan koruyacağına inanarak insanlar arabalarına falan veya filanı asıyorlar. En çok trafik kazası da Türkiye'de oluyor. Her arabada, her tırda, her otobüste, her minibüste bu olmasına rağmen bunlar Allah'ın emretmediği, kafalarından ortaya koydukları bid'atlara ve hurafelere, asılsız saçma sapan şeylere ve şeytani güçlere inanıyorlar. Allah diyor mu kardeşim bunu? Nereden çıkarttın sen bunu? Bilmem diyor. Atalarımdan duyduydum. Atalarımız böyle söylemişti. Babamdan, dedemden, ninemden duyduğuma göre bu böyledir diyor. Allah diyor ki din benim gönderdiğimdir. Benim gönderdiğim dine uymalısın. Onun dışında din ve hayat tarzı olamaz. Atalarınızdan duyduğunuz şeylerin hepsi asılsız, saçma sapan şeyler de olabilir. Tüm şeytani güçlere de inanıyorsunuz siz. Gözde görülen şeytanlar ve gözde görülmeyen vesvese veren şeytanlar. İnsanlar onlara inanmak suretiyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Ama Müslüman olduğunu söylüyor. Bu yaptığın bid'attır, hurafedir, asılsız saçma sapan şeydir, dinde yeri yoktur diyorsun. Hayır diyor, ben bunu dedemden duymuştum, ninem rahmetlik bunu söylerdi, ben bunu yapacağım. Kardeşim yapma, İslam'da bunun yeri yok, Müslümanlıkta bunun yeri yok, Kur'an'da ve hadiste bu söylenmiyor. Yapma, vazgeç bundan, hayır yapacağım diyor. İşte Rabbimiz de kendilerine kitap verildiğini söyleyen bu Yahudiler, bu Hristiyanlar ve bu Kur'an bize gönderilmiştir, Peygamber Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimizdir diyenlerim böyle asılsız, böyle uydurma şeylere taptıklarını görmüyor musunuz? Saçma sapan şeylerin arkasında gittiklerini görmüyor musunuz? Yekulune, ve diyorlar ki lillezine keferu, o kafir kimselere de diyorlar ki, yani bu tip kimseler asılsız astarsız saçma sapan şeylere ve şeytani güçlere iman ediyorlar ve diyorlar ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler müminlerden daha doğru yoldadırlar. Müslüman Allah'a göre yaşıyor, ayarını Allah'tan alıyor ama diyor ki Müslümanlarda hayat yok. Gitti Avrupa'yı gördü ya 3-5 sene, 3-5 sene orada durdu ya, gavurlarda göreceksin yaşantıyı sen diyor. Onlar diyor bu işi halletmişler, biz Müslümanlarda hayır yok diyerek Müslümanları kötülemeye çalışıyor. İman edenleri kötülemeye çalışıyor ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin müminlerden daha doğru yolda olduğunu söylemeye çalışıyor. Bugün insanlar asılsız uydurma şeylere inanarak bid'at ve hurafe içerisinde gezen bu insanlar böyle diyorlar. Evet, Rabbimiz böyle diyen kimselerin durumlarını açıklıyor 52. ayet-i kerimede. Ulaike allazina la'anahumullah ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasira. İşte Allah'ın rahmetinden uzak kıldıkları bunlardır. Allah asılsız astarsız saçma sapan şeylere inananları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bunlar dengesiz insanlardır. Bunlar doğru kimseler değildir. Bunların yaptıkları yanlış ve hatadır demek suretiyle. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Allah'ın rahmetinden uzak olan kişiye de asla yardımcı bulamazsın ve bulamayacaksın. 53. ayet, Nisa suresi 53. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Yoksa onların kainatın idaresinde bir payları mı var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bile bir şey vermezlerdi. Bugün Avrupa ve Amerika Müslüman ülkelere ambargo ilan ediyor. Onlarla alışveriş yapmayın, size şu kadar para vereceğiz diyorlar. Niye? Yeryüzündeki Müslümanlar açlıktan ölsünler de yeryüzü kendi kafirlerine kalsın için. Onların rızık dağıtmada, yeryüzündeki imkanları vermede bir nasipleri olsa, bir imkanları olsa, insanlara, Müslümanlara çekirdeğin üzerindeki zar kadar bile bir şey vermezler buyuruyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Gerçekten de öyle. Müslüman dedin mi adam titriyor. Bunları öldürsek, bunları yok etsek, bizim imanımız yok, bunların var, bunların da imanını ellerinden alsak diye olanca güçleriyle çalışıyorlar, çabalıyorlar. Dünya üzerindeki Yahova şahitleri, dünya üzerindeki misyoner faaliyetleri işte bunun eseri. Yeryüzündeki Müslümanları gavur etmeye çalışıyorlar. Evet, Türkiye'nin pek çok merkezinde yoğun faaliyetleri var bunların. Müslümanları gavurlaştırabilmek için faaliyetlerini sürdürüyorlar ve devam ettiriyorlar bu insanlar. Evet, Müslümana hayat hakkı tanımıyor. Gavur ol, bizimle beraber her şey serbest ama Müslüman olursam ambargo uygularız. Müslüman olursam terörist ilan ederiz. Müslüman olursan sana hayat hakkı tanımayız demek suretiyle şahıs olarak, toplum olarak, devlet olarak ambargo uyguluyorlar ve Müslümanlara hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. 54. ayet. Em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fadli. Fakat ateyna ale İbrahim el kitabe vel hikmete ve ateynahum mulken azima. Yoksa onlar, o kafirler, o gavurlar, o Müslümana hayat hakkı tanımamaya çalışanlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? Haset mi var onlarda? Evet, haset var. Müslüman iman üzere, benim imanım yok, onun da olmasın diyor. Hasedin tarifini yapalım, daha iyi anlaşılsın. Bir kimsenin üzerindeki nimetin yok olmasını istemek hasettir. Hani anlatırlar ya, geçmiş dönemlerde bir ihtiyar kadın varmış. Bitişik komşularının inekleri varmış, her gün bir tas süt gönderiyorlar. Her gün gönderilen bir tas sütü içiyor, arkasından bedduaya başlıyor. Ya Rabbi, bu komşuların inekleri ölsün. Niye? Benim yok, onların da yok olsun. Bunun adı hasettir. İşte yeryüzündeki kafirler bu şekilde haset ettikleri için, Müslümanın imanı var, bizim yok, onunki de olmasın diye faaliyete giriyorlar. Müslümanları gavurlaştırma çabaları içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu uğurda milyarlarca para harcıyorlar. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de bize diyor ki: "Em yahsudunen nase ala ma atahumullahu min fadli." Allah Müslümanların bölgesinde yaratmıştır petrolü. Müslümanların bölgesinde yaratmıştır madenleri, kıymetli cevherleri. Evet, ama oraya ayak basmak için, onları elde etmek için, olayı tahakküm altına almak için faaliyet içerisinde bugünün kafirleri, bugünün inanmayanları. Allah lütfundan onlara vermiş altın madeni Müslümanlar memleketinde, Müslümanların bulunduğu memleketlerde. Diğer petroller yine Müslümanların bulunduğu memlekette. Diğer kıymetli cevherler ve madenler orada. Ama ne yapıyorlar? Onları çalıştırmamak için, onları zengin etmemek için onları çıkarmıyorlar, mühürlüyorlar. Yok burada diyorlar. Burada petrol çıkması mümkün değil, çıkamaz diyorlar. Onun izni olmadan da sen zaten petrol kuyusu açma imkanın ve ihtimalin yok. Evet, nerede bir maden var? Nerede bir kıymetli, değerli, hayatı devam ettirecek şey var? Mutlaka onu elde etmek için oraya savaş açıyorlar. İşte Irak Savaşı bunun bir örneği. İşte Afganistan bunun bir örneği. Önümüzdeki günlerde belki de Suriye'ye, Türkiye'ye, İran'a da sıçrayacak bu. Yani İslam ülkelerindeki o madenleri, o petrolleri, o güçleri kendileri elde etmek için bir savaş bahanesiyle gelip oraya yerleşecekler. اَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah lütfundan Müslümanların topraklarında verdiyse bunu, sen niye haset ederek de gelip onları elde etmeye çalışıyorsun? Ne hakkın var? Kendi memleketinde otur, ne yapacaksan yap, gavurluğun orada devam ettir. Hayır, geliyor oraları işgal ediyor. فَقَدْ اَتَيْنَا اَلَى اِبْرَاه۪يمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظ۪يمًا Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve büyük bir hükümranlık da bağışlamıştık. Evet, İbrahim Aleyhisselam tüm peygamberlerin atası. Onun soyundan gelen pek çok peygamberler var. Hem peygamber hem devlet başkanı olan Davud ve Süleyman var. Tüm peygamberlerin atası durumunda. İşte biz saltanatı onlara verdik. Ne oldu, kaldı mı onlara? Sana da kalmayacak ey Amerika. Sana da kalmayacak ey Rusya. Sana da kalmayacak ey İngiltere. Onlara kalmayan bu dünya sana da kalmayacak. Ama dinle, Allah'ın sünnetinde, Allah'ın yolunda değişiklik bulamazsın. İşte İbrahim yok, işte Süleyman ve Davud yok, işte o güçlü peygamberler, saltanat sahibi peygamberler, kendilerine imkanlar verilen insanlar yok. Sizin elinizden de mutlaka bu alınacaktır. Allah'ın hükmünde bir değişiklik bulamazsınız. 55. ayet. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Aralarında o peygambere gerçekten inananlar da vardır, ondan yüz çevirenler de. Ve bunlara alevli yakıp kavuran cehennem ateşi yetecektir. Ramazan'da Müslümanlara iftar yemeği veriyor ama Müslümanlara savaş açıyor. Niye? İşte aynı bu şekilde iman ettiğini belirtmek için. Yani ben de peygamberi, ben de son dini tanırım. Bak, son dinin mensuplarına yemek veriyorum, iftar yemeği diyor. Öbür taraftan da Müslümanların üzerine uçakla, füzeyle olmadık saldırıyı yapıyor. Dikkat edin, böyle kimselere alevli yakıp kavuran cehennem ateşi yetecektir. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Evet, kimileri bu ayetleri dinleyince diyor ki, cehennem ateşini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğrendiğimize göre dünya ateşlerinin 70 katıymış. O ateşi Allah bize attığı an saniye içerisinde kül ve kömür oluruz, işimiz biter. Azami bizim duyacağımız azap birkaç saniyedir demek suretiyle kendilerini avutuyorlar ve aldatıyorlar. Evet, işte 56. ayet bize bu gerçeği bildiriyor. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. Mesajlarımızın doğruluğunu inkar edenleri zamanı geldiğinde ateşe mahkum edeceğiz. Ateşe atacağız. Sen misin İslam'ı, Kur'an'ı kabul etmeyen, reddeden? Sen misin Müslümanların aleyhine her türlü gücünü kullanarak onları ezmeye çalışan? Mutlaka bir gün cehenneme düşeceksin. Aman ha, sakın ha, cehenneme düşünce bir saniye içinde yanar, kül ve kömür olurum da zannetme. Ya nasıl olacak? İşte Allah buyuruyor: Küllemâ nadıcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. O ateşte, o cehennemde derileri yanıp döküldükçe yeniden derilerle değiştireceğiz. Vücudundaki organlar, eli, yüzü, kolu, parmakları, tırnakları yandıkça yeniden tırnaklar halk edeceğiz. Yani ateşin yaktığı kısımları yenileyeceğiz. Niçin böyle yapıyor Allah? Liyezûkul azab, azabı tattırmak için. Ne kadar? Ebedi olarak. 1 sene, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene diyeyim. Bir başka ayetten, la yemutu fiha ve la yahya. O cehennemde ne ölüm var, o cehennemde ne de yaşantı. Ölümle yaşantı arasında bir hayat. Derilerin yanıyor, kavruluyor, bitiyor, yeniden deri halk ediliyor, yaratılıyor. Vücudun organları yanıp bitiyor, yeniden vücut organları yaratılıyor. Maksat liyezûkul azab, azabı tattırmak için Allah böyle yapıyor. İnne Allahe kâne azizen hakîmâ.

içerisinde yanıp kavrulup işiniz bitirilmeyecek ve derileriniz yandıkça yeniden deriler, vücudunuzun organları yandıkça yeniden organlar yaratılacak ve bu yaratılan organlarınız yanmaya devam edecek. Liyezûkul azab, azabı tattırmak için Allah size böyle yapacaktır. Nisa suresi 57. Vellezîne âmenû ve amilus salihâti senudkhiluhum cennâtin tecrî min tahtil enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. Lehum fîhâ ezvâcun mutahhara ve nudkhiluhum zillen zalîlâ. İnanıp doğru ve yararlı işler yapanları da içlerinde ebedi olarak kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Onları orada sürekli bir gölgeye veya sonsuz mutluluğa da eriştireceğiz. Kafirler bu şekilde cehennemde yanacaklar. Derileri yandıkça yeniden deriler halk edilecek. Ya Müslümanlar, işte bu ayette Müslümanlar söylüyor. İman edip de imanının gereklerini kulluk olarak ortaya koyanlar da sen duhulihum cennetin tecrimin tahtel enhar halidine fiha ebeda. Onları da Allah cennetlerine koyacak ve o cennette ırmaklar akıyor. Ve o cennette onlar ebedi kalacaklar. Lehum fiha ezvacun mutahhara. Evet, onlar için tertemiz eşler de var. Dünyadakiler gibi değil. Tertemiz onlar. Lem yatmishunne insun qablehum ve la can diyor. Oradaki eşlere hiçbir insan ve cin eli dokunmamış. Tertemiz. Aynen sadef içerisindeki inci gibi pırıl pırıl onlar. Onlar da verilecek o müminler orada. Ve nudkhiluhum zillen zalila. Ve orada sürekli bir gölgeye veya sonsuz mutluluğa da onlar erişecekler, rahat ve huzuru bulacaklardır. 58. ayet. İnne Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beyne'n nasi en tahkumu bil adli. İnne Allaha ni'ma ya'izukum bih. İnne Allaha kana semi'an basira. Gerçekten Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve her ne zaman insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hükmetmenizi emreder. Emaneti ehline vereceksin. Bu işi bu becerir mi becermez mi? Müslümana vereceksin demiyor Rabbimiz. Emaneti ehline vereceksin diyor. Mekke fethini hatırlayalım. Peygamberimiz Mekke'yi fethetmiş. Osman bin Ebi Talha'dan Kabe'nin anahtarlarını almış. Kabe'nin içerisine girip namaz kılacak. Osman kapının önünde bekliyor. Acaba anahtarı bana verecek mi, vermeyecek mi? Mekke elimizden gitti, Kabe'nin anahtarı da mı gitti diye dört gözle bekliyor. Peygamberimiz içeride namazını kılıp çıkıyor ve kapıyı kilitledikten sonra anahtarı Osman'a veriyor. Emaneti ehline verin. Yıllardır o işi gören onu daha iyi bilir. Ne zaman açılacağını, nasıl açılacağını o işi daha iyi bilir. Peygamberimiz anahtarı kendisine verince o güne kadar nefret ettiği, Müslüman olmak istemediği o peygambere içinde bir his, sen de Müslüman ol diyor ve o da Müslüman oluveriyor. Evet, emaneti ehline vereceğiz. Yetkiliyse vereceğiz. Diş teknisyenidir veya tıp doktorudur. Müslümandır, bu kardeşimize gidelim. Müslüman ama işinin erbabı değilse, ameliyat edeceğim derken adam öldürüyorsa, İşinin erbabı değilse, başarılı değilse başkasına gideceğiz. Ehil olan kimse ona gideceğiz. İlla Müslüman ona gideceğiz diye bir şart yok. Emaneti Allah ehline vermenizi emreder. Yani işin ehliyse ona yaptırıp. Bu kardeşimiz Müslümandır. Bizim bilgisayarı buna tamir ettirelim. Paramız buna gitsin. Bilmiyor, anlamıyor. Bilgisayarın bir yerini tamir edeceğim derken 5 yerini bozuyor. 50 milyon liralık masrafı 300 milyon liraya çıkarıyorsa ona tamir ettirmeyelim. O işin ehli değildir. İşte Rabbimiz Nisa suremizin 58. ayeti kerimesinde de Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve her ne zaman insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hükmetmenizi emreder. Hakimlik makamına çıkmış olabilirsiniz. Bir köyde bir aile arasında seni hakim tayin etmiş olabilirler. İnsanları dinleyerek doğru karar vermek suretiyle doğruyu söylemek mecburiyetindesin. Doğru hükmetmek mecburiyetindesin. Evet, Allah size ne güzel öğüt veriyor. Allah mutlaka her şeyi işiten ve her şeyi görendir. 59. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

0: Rasule ve ulil emri minkum. Evet, bu ayette pek çok insan yanılıyor, yanlış karara varıyor. Pek çok kişi tefsir dersi verirken bu ayeti yanlış yorumluyor. Bir zamanlar birileri bana demişti ki sen filan tefsir yorumu yapan kimseyi beğenmiyorsun. Ben onu da dinlerim, seni de dinlerim. Tamam, dinle. Ama aradan 3-5 sene geçince bu ayeti yorumlarken o insanı duymuş ve koşa koşa gelmiş. Sen haklıymışım. Niye, ne hayır, ne hakkı bu? Aradan 5-10 sene geçmiş, ben unutmuşum, ne olduğunu bilmiyorum. İşte filan kişi vardı ya senin söylediğin, evet, o kişinin gerçekten sahtekar olduğunu, Allah düşmanı olduğunu anladım ve bildim ben. Niye? Nisa suresinin 59. ayeti kerimesini tercüme ederken şöyle dedi. Ne dedi? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, başınızdaki amirlere itaat edin dedi, işin içinden çıktı diyor. Senin söylediğin doğru olduğunu anladım. Ben de ona dedim ki zehiri normal kap içerisinde sunmazlar. Altın, gümüş, böyle güzel kaplar da sunarlar ki kabına aldanıp o işi sen de yemek suretiyle ölesin diye. O insan da söylediği 6000 ayetin 6000'i de yanlış ve hatalı söyleyecek değil de içinden 6 tanesini yanlış yapsa o yeter zaten ona. Seni yoldan çıkarıyor ya, seni dinden imandan ediyor ya, doğrusu budur dedi ve ondan sonra bu tip sahtekarlık yapanlara o da gerçekten uyanık olunması gerektiğini söylemiş oldu ve idrak etti. Evet, Nisa suresinin 59. ayeti. İyi dinleyelim. Son ayeti kerimemiz. Gözlerimizi, kulaklarımızı iyi açalım. Dikkatli dinleyelim. Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, iman ettiğini ortaya koyanlar, iyi bakın. Ayar alacağınız yerler söyleniyor size. Kimden ayar alacağınız tarif ediliyor size. Neymiş o? Etiullâhe, Allah'a itaat edin. Allah'ın gönderdiği Kur'an'a göre yaşayın. Allah'ın gönderdiği kitap olan, anayası olan Kur'an'a göre hayatınızı tanzim edin. Tamam, bitti mi? Hayır, bitmedi. Ve atî'ur rasûle, peygambere de itaat edin. Bana Kur'an yeter, peygamberlik işim ne demeyin. Öyle diyenler de var. Bana kitap yeter, peygamberlik işim ne diyor adam. Peki kitap sana yeterse öğle namazının kaç rekat olduğunu nereden bileceksin sen? İkindi namazının kaç rekat olduğunu nereden bileceksin sen? Koyunda zekat ne kadardır? Kur'an'da zekat verilin emri var. Veriyorsunuz ama neye göre veriyorsunuz? Hadisten öğreniyorsunuz onu. Pek çok şeyler Kur'an-ı Kerim'de özet olarak geçer. Onların açıklaması hadise bırakılmıştır. Dolayısıyla namazın rekatları, zekatın miktarları hepsi hadis-i şeriften öğreniliyor. Öyleyse bana Kur'an yeter demekle olmuyor. Allah'a itaat ettiğimiz gibi, Kur'an'ı kabul ettiğimiz gibi ve atî'ur rasûle, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine de itaat etmek mecburiyetindeyiz. 2. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ve ulil emri minkum. Minkum, bunu unutuyor bazıları. Allah diyor ki sizden olan, Müslüman olan, mümin olan emir sahiplerine. Buna müftî mi diyeceksiniz? Buna başbakan mı diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı mı diyeceksiniz? Yani ve ulul emri minkum, muhtar mı diyeceksiniz? En küçük birimden en yükseğine kadar bugün insanların anlayabileceği şekilde. Kimdir ulul emir? Emir verme makamında olan kimdir? Minkum, sizden olan kimsedir. Yani Müslüman olan kimse. Yani Allah'a, peygambere göre yaşayan kimsedir. Allah'a itaat ettin, peygambere itaat ettin. Kur'an'da ve hadiste hükmünü bulamadığın konularda da ulul emir dediğimiz Şeyhülislam mıdır onun adı, neyse yani o gün onun adı neyse, halife midir, o karar verecek o konuda. Kur'an'da yok, hadiste yok ama bugün için bunun cevabı şudur. Bugün bu hususta şöyle amel edilecektir diyecek, ona da itaat edeceksin. Tekrar edelim, Nisa suresi 59. ayeti. Ey iman ettim diyenler, iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan, sizin gibi Müslüman olan emir sahiplerine, komuta sahiplerine de itaat edin buyuruyor Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Fe in tenazatun fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Bir konuda, herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygamberine götürün. Adam geliyor, soru soruyor. Hocam şu işi ne yapacağız? Niye bana soruyorsun? Sen hocasın diyor. Ne demek hocalık? Hocalık nedir? Allah sana kitap göndermiş mi? Evet. Peygamberin hadisleri de elinde mi, yanında mı? Evet. Oraya sorsan olmaz mıydı? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona mealiyle bitirseydin, oradan cevabını bulamaz isen, bir tefsir mütalaa etseydin baştan sona, 3 cilt, 5 cilt, 7 cilt, orada da bulamaz isen, bir Buhari'yi baştan sona okusaydım, bir Müslim'i gözden geçirseydim, bir Ebu Davud ve Tirmizi'ye bakmış olsaydım, Nese'yi ve İbn-i Mace'yi de ihmal etmeseydim, Darimi ve Muvatta'yı da gözden geçirmiş olsaydım, belki bulurdun cevabını, sen işi uzattın diyor. Uzatmadım, işi kolaylaştırdım. Yani işi kaynağından öğren dedik. Belki hoca yamukluk yapabilir, yanlışlık yapabilir. Hoşlanmadığı bir konu olabilir. Kendi lehinde veya aleyhinde olacağı için değişik fetva verebilir. Gel sen bunu Kur'an'dan al. Var mı bu hususta bir dayanağın diyor. Tabi Allah diyor ki Nisa suremizin 59. ayet kerimesinin ikinci yarısında. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Bir konuda münakaşa ederseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ O konuyu Allah ve Resulüne götürün. Evet. O konuyu Allah'a ve Peygamber'e danışın. Allah'a Peygamber'e nasıl danışacağız diyor. İşte kitabı elimizde ya. Oku kitabı, vardır onun hükmü içinde. Yok mu? Hadislere bakarsın. Hadislerde de mutlaka bulma imkanın ve ihtimalin vardır. Yine onlarda da bulamaz isen ondan sonra birilerine sorabilirsin. Evet. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, münakaşa ederseniz mutlaka onu Allah'a ve Resulüne götürün. Niye? İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapmanız gerekiyor da ondan. Gerçekten Allah'a ve ahirete inanıyorsanız bu yapmanız gereken doğru olandır. Bunu yapınız. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila. Bu sizin için en hayırlısıdır ve sonuç olarak da en iyisidir. Yani sen de ben de bir sorunumuz olunca Kur'an'a müracaat edelim. Mealleri gözden geçirelim. Tefsirleri gözden geçirelim. Arkasından hadislere bakarak cevabımızı oradan bulalım. Ama bazen soracağımız kimseler de olacak. Anlayamadığımız konuları soracağımız kimseler de, o konunun uzmanı olan kimseler de olabilecek. Onu da soralım ama her şeyi de sormak suretiyle halletme cihetine gitmeyelim. Böylece bugünkü dersimizde de Nisa suremizin 45. ayeti kerimesiyle 59. ayeti kerimesini okumuş olduk, anlamaya çalışmış olduk. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Ateş Mimarlık, Muhammed Ateş, 0216 642 0652.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
14: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Yıllardır direnişin adı sen oldun. Biz ribat ehliyiz dedin, nöbet tuttun. Ve sen gösterdin bize Hamza'nın kılıcındaki cesaretin nasıl olup da bir kurşun tanesine sığdığını ve zalimin üstüne yağdığını. Hep yanındayız, çünkü dualarımız hep seninle. Her ne kadar yanına gelemesek de, zalimin yakasına yapışıp sen kardeşimi yalnız mı sandın diye haykırıp hesap soramasak da, elbet bir gün bizim de ağlamaktan başka bir şeyler gelecek elimizden. İşte o zaman esir olmaktan kurtulacak Filistin, hür olacak Gazze.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale Allahu Teala fi muhkemi kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa'a ve yuqimus-salata ve yu'tuz-zakata ve zalika'd-dinul kayyimah. Sadakallahul azim. Nebevi Hareket Okulu, Akaid Sınıfı, İnanç İnkılabı gibi konu başlıklarıyla son haftalarda icra etmeye çalıştığımız dersimizi inşallah bu hafta İslam'a davetin gerçek niteliği konu başlığı altında değerlendirmeye çalışacağız. Hatırlanacağı üzere geçen hafta tevhid ilimleri üzerinden peygamberlerin kavimlerine ilk tebliğatı olan tevhid davetinin Kur'an ayetleri üzerinden tahkik edilmesi, bab bab açıklanması, tevhidden neyin kastedildiğini Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin Mekki ayetler üzerinden şirk toplumuna ve iman etmiş müminlere beyanı, açıklaması ile dersimizi icra etmiştik. Bu hafta inşallah İslam'a davetin gerçek niteliğini, vasıflarını, özelliğini, Mekke'de büyük bir çalkantıya sebep olan tevhid inkılabının, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başlatmış olduğu risaletin yankılarını ve toplum nazarındaki tezahürünü, yansımalarını inşallah konu edinmeye gayret edeceğiz. Bundan önceki bölümlerimizde malumunuz Peygamber Aleyhisselam ve ashabına İslami davet için ne gibi talimatlar verildiğini görmüş, Allah Subhanehu ve Teala'nın müminlerin imanlarını zinde tutmaları, imanda şüphe ve yese kapılmamaları hususunda geçmiş kavimlerin tevhid mücadelelerini örnek vermiş ve bu minvalde müminleri inanç noktasında zinde tutmuştur. Bundan sonraki bölümümüzde, yani bugün icra etmeye çalışacağımız bölümümüzde ise İslami davetin gerçek niteliğinin ne olduğunu araştırmaya, anlamaya ve inşallah da günümüzle mukayese ederek ders çıkarmaya gayret edeceğiz. Birinci olarak bu ilahi davetin belirgin vasıfları nelerdir? Onu göreceğiz. İkinci olarak ilk önce Kureyş ve daha sonra bütün Arapların bu davete karşı çıkmalarının altında yatan sebepleri araştıracağız. Ve sonrasında en nihayet Müslümanların bütün muhalifleri ve düşmanları yenip tarihte eşi görülmemiş bir başarı, bir inkılap sürecini ve bu süreci, bu kazanımı nasıl elde ettiklerini, bu işin altında yatan kuvvet ve kudreti anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Bu mevzuyu etraflıca anlatmadan evvel altı konu başlığı altında bugün açıklayacaklarımızın bir özetini dilerseniz arz edelim. Birinci olarak tevhid için verilen emir ve şirkin reddini Kur'an ayetleri üzerinden inşallah anlatacak. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın risaletine daveti, yani kelime-i tevhidin ikinci bölümü olan Muhammedur Resulullah kısmını açıklayacak. İlahi kelam olan, yani beşer sözü değil, bizatihi Allah'ın kelamı olan, kelamullah olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'ın davet metodunu anlayacak. Ve yine Mekke'de nazil olan ilk ayetlerde defaatle vurgu yapılmış olan ahirete iman hususu detaylı bir şekilde aktarılacak. Ve hemen akabinde ahlak ve faziletle ilgili hükümleri inşallah anlatıp evrensel İslam ümmetinin kuruluşunu ve bu kuruluştaki temel nitelikleri siz değerli dinleyicilerimize arz etmeye çalışacağız. Evvela tevhid için verilen emrin ilk önce şirkin reddi, iptali olduğu hususunu, konu başlığını dile getirerek konumuzu aktarmaya başlayalım. İslami davetinin en önemli ve temel maddesi tevhidin ispatı ve şirkin reddiydi. Bunu Kur'an-ı Kerim'de, Mekki ayetlerde apaçık bir şekilde görmekteyiz. Zira Nebevi Hareket Okulu'nun metodunun kurucusu olan ve bu usulü ashabına ve ashabın nezdinde biz ümmetine miras bırakmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde de ilk evvela La ilahe illallah vurgusunu görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine risalet verilmezden evvel yine şirk koşmadığını, Allah'a bir ve tek olduğu halde iman ettiğini ve putlara hiçbir şekilde tevessül etmediğini hepimiz siyer kaynaklarında görmekteyiz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risalet öncesinde sadece fikir planında reddettiği şirk ideolojisini artık teoriden eyleme dönüştürerek pratik hayatta da ortaya koyduğunu görürüz. Yani kendisine vahiy verilmezden ve Allah'ın isim, sıfat ve fiillerinin Allah'ın tevhid edilmesinin kendisine vahiy üzerinden tebliğ edilmesi, Cibril-i Emin'in Allah'tan aldığı vahiyleri nakletmesinden evvel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın fikir planında asla putları doğru ve hak kabul etmediğini, onlara tevessül etmediğini görmekle beraber kendisine peygamberlik verildikten hemen sonra artık sadece fikir planında kalmayıp tağutlara, tağuti düzenlere, put ve putperest sistemlere savaş açtığını, mücadele ettiğini, teoride fikir planında inandığı, kabul ettiği bu düşüncesini akideye dönüştürerek pratik hayatta da, sosyal hayatta da mücadelesini, eylemini ortaya koyduğunu görürüz. Yani sosyal ve siyasal hayatta Darun Nedve şirk parlamentosunun şirke dayalı resmi ideolojisini inanç ve eylem planında reddeden bir peygamber ve onunla beraber hareket eden bir ashab görürüz. Tevhid ile ilgili açık seçik talimatlar dediğimizde, yani Peygamber Aleyhisselam'ın tevhidi apaçık, arı duru, saf, berrak bir şekilde tebliğini yapmaya başladığı anda Arap toplumunun, yani Kureyş kavminin Allah'ın varlığına inanan bir topluluk olduğunu görür. Allah'ın yaratıcılığına, kainatı yoktan var ettiğine, kainat içerisindeki insanların rızıklanması,

ettikleri, İbrahim Aleyhisselam'ın dinini devam ettirdiğini söyleyen Kureyş toplumunun ilahi kelamı, yani vahyi sosyal ve siyasal hayatlarına karıştırmadıklarını görürüz. Allah'a ait olan alanlardan teşrih hususunda atalarının veya o an hayattaki aristokrat idarecilerinin de kanun ve yasamada Allah'a haşa ortak olduğunu veya ulu bildiği şahsiyetlerin Allah'ın yeryüzündeki bir cüz'ü, haşa bir parçası, bir yetkilisi, onun putun veya şahsın Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu gördüklerini, Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak Allah'ın razı olmadığı bir inanç sistemi içerisinde olduklarını görürüz. Zira Rabbimiz Zümer suresi 3. ayeti kerimede buyurdular ki, Bismillah, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْتِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Mealen, iyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Allah'tan başka evliyalar edinerek biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tabi oluyoruz ve tapıyoruz diyenlere gelince, şüphesiz ki Allah onlar arasında ihtilaf ettikleri konularda hükmünü verecektir. Ve Allah yalancı ve nankör kimseyi asla hidayete ulaştırmayacaktır. Halis, yani has, saf, arı duru din Allah'ın dinidir. Katışıklık ve karışım kabul etmeyen, hani örneklendirmelerde halis süt deriz, kendisine su karıştırılmamış, orijinal deriz değil mi? Veyahut da halis bal deriz, içerisine herhangi bir glikoz, şeker ve yabancı madde karıştırılmamış, öz ve saf haliyle katışıksız bir bal deriz, halis bal deriz değil mi? İşte bu mukayese üzerinden hareket ettiğimizde Rabbimizin buyruğu üzere, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ. İyi bilin ki halis ve hakiki din yalnız Allah'ın dinidir. Yani yalnız Allah'tan gelen, muhkem olan, sabit olan, vahiy olan kelamullah, yani Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o Kur'an düsturu üzerinde ashabını ve insanları bilgilendirmesi, uyarması. İşte halis din budur. Allah'tan başka evliyalar edinerek, وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ, Allah'tan başka evliyalar edinerek, biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tabi oluyoruz diyenlere gelince, yani Allah'a inanan, müşrik dediğimiz toplumdan bahsediyoruz, Allah'a inanan ama Allah'a yakınlaşmada, Allah ile arasındaki murakabeyi, bağı güçlendirmede, Allah'a yakınlaştırma iyi niyetiyle, güzel niyetiyle, kendilerince iyi niyetiyle Allah'a yakınlaştırsınlar diye tabi oluruz diyenlere gelince, şüphesiz ki Allah onlar arasında ihtilaf ettikleri konularda hükmünü verecektir. Ve Allah yalancı ve nankör kimseyi de asla hidayete ulaştırmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Allah'a inandığını iddia eden bu Mekkeli müşrikler aksine Allah'a çeşitli ortaklar koşuyorlar ve bu itibarla Allah'a ibadet ederken bu ortak ve ilahlarına da ibadet etmeyi, saygı ve tazimde bulunmayı, Allah'a denk veya Allah'ın altında, haşa cüz'ünde Allah'a ait bir hakka sahip olan bir varlık olarak görüyorlardı. İşte bu husustaki düşüncelerini katı bir şekilde devam ettirmiş ve bundan dolayı tevhid davetine karşı kayıtsız kalmışlardı. Bu hususu da Rabbimiz Allah Azze ve Celle İsra suresi 46. ayet-i kerimede beyan eder. Mealen, onu anlamamaları için kalplerin üzerine örtü koyar ve kulaklarına ağırlık veririz. Kur'an'da tek olarak Rabbini andığın vakit senden nefretle arkalarına dönüp giderler. Allah'ı haşa ortaklarıyla beraber anıldığında memnun olan Mekkeli müşrikler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının

0: Allah'a bir ve tek olarak andıklarında o müşriklerin nefretle peygamber ve o davetçilerden uzaklaştığını görürsün dedi Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala İsra suresi 46. ayet-i kerimede. Yani Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh bilip kamil sıfatları muttasıf bir ilah olduğunu kabul etmek müşriklere çok ağır geldi. Allah'a ortaklar isnat ederek Allah-u Teala'da haşa bir zafiyet olduğunu ve ancak ortaklarıyla tam olabileceğini düşünen Mekkeli müşriklerin bu düşüncesini Allah Subhanehu ve Teala birçok ayeti kerimede reddetti ki Subhanallah dediğimizde yani Ya Rabbi seni Subhan olarak biliriz. Sen müşriklerin sana yakıştırdıklarından münezzehsin. Neydi müşriklerin yakıştırdığı? Allah vardır ancak doğaüstü olaylarda Allah bizim üzerimizde egemen, gök olaylarında egemendir. Ama yeryüzü olaylarında, yeryüzü siyasetinde, yönetiminde, iktidarında, hüküm ve yasa vaaz edilmesinde Allah ile beraber bizim peşlerinden gittiğimiz aristokratlarımız, atalarımız vardır. İşte onlarla beraber Allah'ı anmak, atalarının ilkelerine göre yaşamayı, kendilerine hayat biçimi edinmek ama yine de Allah'a inandığını, İslam'ı mistik bir dinmiş, ruhani bir dinmiş gibi manevi hayata karıştırıp maddi, sosyal ve siyasal hayata karıştırmama düşüncesi Mekkeli müşrikler için o gün tabiri caizse bir resmi ideoloji haline gelmişti. Saffat suresi 35 ve 36. ayet-i kerimelerde Rabbimiz yine bunu bize açıkça beyan eder. Mealen çünkü onlara Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani la ilahe illallah denildiğinde kibirlenip büyüklük taslarlardı. Ve biz ilahlarımızı divane bir şair için hiç bırakır mıyız? Haşa Resulullah aleyhissalatü vesselam için attıkları iftira gereği bir şair için ilahlarımızı terk eder miyiz derlerdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği bahanelerden bir tanesi de Sad Suresi 5. ayet-i kerimede bunca ilahı bir tek ilah mı yapmak istiyor? Bu cidden çok acayip bir şeydir diyerek reddederlerdi. Böyle bir toplumdan ve bu gibi fikir ve akideler taşıyan insanlar arasından çıkan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise bütün gücüyle ve sürekli olarak Allah'ın ilah ve Rab olduğunu ve başka hiçbir kimsenin onunla ortak olamayacağını defaatle dile getirir. Müşriklerin şirk ideolojilerini haykırmaları ve propagandası yapmaları karşılığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sesini hiçbir şekilde alçaltmadan hakkı gür bir seda olarak ortaya koyardı. Ve Allah-u Teala göndermiş olduğu ayet-i kerimelerde de Resulünü destekler, takviye eder ve o müşriklerin şirk ideolojilerine karşı kendi hükmünü apaçık bir şekilde beyan ederdi ki yine bu ayet-i kerimeleri İnşallah zikredelim ve ondan sonra konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Taha suresi 98. ayet-i kerimede Rabbimiz Bismillah innema ilahukumullahu'llezî lâ ilâhe illâhu vesi'a kulle şey'in ilme buyurdu. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Sizin zan, vehim ve kuruntularınız karşılığında ilmiyle her şeyi kuşatan Allah yegane ilah olduğunu yeryüzünde ve gökyüzünde ilan etmiştir diyerek Rabbimiz Allah Teala müşriklerin yakıştırdığı ve Rabbimizi tenzih ettiğimiz hususları dile getirmiştir. Ve yine Enbiya suresi 56. ayeti kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bismillah Kale bel rabbukum Rabbus semavati vel ardillezî fetarahunne ve ene alâ zâlikum mineşşâhidîn. İbrahim aleyhisselamın lisanıyla İbrahim hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Dikkat buyurun. Göklerin ve yerin Rabbidir. Müşriklerin yakıştırdığı şirk ve küfür itikatlarına karşı bir manifesto niteliğinde, tabiri caizse müşriklerin ideolojilerini yerle bir edecek, batılın iptali ve hakkın hakimiyeti için ortaya koymuş apaçık bir muhkem ayetle, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla, o göklerin de yerin de Rabbidir. Gökyüzüne karıştırdığınız ilahınızın, gökyüzündeki hakimiyetini kabul ettiğiniz, itikad ettiğiniz ilahınızın yeryüzündeki tasarruf, egemenlik, hakimiyet ve mülkiyet hakkına da iman etmek zorundasınız. Beyanıyla, İbrahim Aleyhisselam'ın haykırışıyla müşriklere hak ettikleri cevabı vermiştir. Ve İbrahim Aleyhisselam da ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ işte ben buna, bu hususa, yani Allah'ın göklerin egemenliğinin sahibi olduğuna iman ettiğim gibi yeryüzündeki vakaların, olayların, ibadetin ve siyasetin, ticaretin ve ekonominin, kültürel hayatın, miras akdinin, nikah akdinin, talak ve boşanmanın, yetim çocuk ve kadın haklarının, terazinin, ölçünün Rabbi olduğuna, yeryüzünde yegane kanun ve yasaları tatbik edilecek bir ve tek ilah olduğuna şahitlik edenlerdenim diyerek İbrahim Aleyhisselam ve onun nezdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler müşriklere karşı bu cevabı vermişti. Ve yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle Saffat suresi 4 ve 5. ayet-i kerimelerde buyurdular ki İnne ilahekum levahid. İlahınız birdir. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma ve rabbul meşariq. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbıdır o. Ve doğunun da Rabbıdır. Gökteki, yerdeki ve her ikisi arasındakilerin de Rabbıdır. Yönetenidir, idare edenidir. Ve Nahl suresi 51. ayet-i kerime. Ve kâle Allahu la tettehizu ilâheyn isneyni innemâ huve ilâhun vâhidun fe iyyâye ferhabûn. Allah buyurdu ki sakın iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnız benden korkun. İki ilah edinmeyin. Yaratmayı bir ilaha, kanun ve yasa vaaz etmeyi bir veya birkaç ilaha vermeyin. Rızık vermeyi bir ilaha, hayat programı belirlemeyi bir veya birkaç ilaha pay etmeyin. Dünya işlerini bir ilaha, ahiret işlerini bir ilaha ait olduğuna itikad etmeyin. Sizin ilahınız bütün bu hususlarda bir ve tektir. Onun yaratmada ortağı olmadığı gibi yarattığı insanları yönetmede de ortağı yoktur. Hiç kimseye muhtaç olmayandır. Yarattığı insanları yaratmaya muktedir olduğu gibi yarattığı insanları yönetmeye, onların sosyal ve siyasal hayatları için kanun ve yasa vaaz etmeye de yeterli olandır. Ve yine Zuhruf suresi 84. ayet-i kerimede Rabbimiz yine ve huvellezî fissemâi ilâhum ve fil ardi ilâh ve huvel hakîmul alîm. Göklerde ilah ve yerde ilah yalnız odur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede müşriklerin yakıştırdığı ve bizim Rabbimizi münezzeh tuttuğumuz, sadece göklerin ilahı olduğu iddiasındaki resmi ideolojiye karşı Rabbimiz Allah Azze ve Celle gökle beraber yeri de zikretmiş, yeryüzünde de yegane otorite, yegane hakim, yegane egemen güç olduğunu ayet-i kerimelerle müşriklere apaçık delillerle ortaya koymuştur. Ve Kasas suresi 88. ayet-i kerimeye baktığımızda Bismillah ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar la ilahe illa huve kullu şeyin halikun illa vecehe lehul hukmu ve ileyhi turca'un. Ve Allah ile beraber başka bir ilaha tapma. Allah ile beraber başka bir ilaha bağlanma, ibadet etme. Zira ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Kendilerine ilahlık yakıştırdığınız, üzerinizde ilah, otorite, güç olduğunu, sizin yaşam kurallarınıza karar vereceğini düşündüğünüz o zatlar, o ideolojiler var ya, Allah'ın zatından hariç olan her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur. Lehul hukmu ve ileyhi turca'un. Ve ancak siz O'na döndürüleceksiniz. Kime döndürülecekseniz, O'nun yasalarına göre yaşamak, O'nun emir ve yasaklarına titizlikle uymak, onun serbest dediğini serbest, yasak dediğini yasak kabul etmek zorundasınız diyerek Rabbimiz Allah Azze ve Celle yine tevhidi, yani kendisinin bir ve tek ilah olduğunu yine bu ayet-i kerime üzerinden biz inananlara beyan etmiştir. Ve müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu şekilde soru yöneltiyorlardı. İnanmamızı ve tanınmamızı istediğin Rabbin hakkında bize daha ayrıntılı, detaylı bir açıklama yapar mısın? Bunu dediğinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle İhlas Suresinin 4 ayet-i kerimesini nazil buyurdu ki neydi o? Kul de ki Hüvallahu ehad, o Allah birdir, samettir, o doğurmadı ve doğurulmadı. Hiçbir şey ona denk olmamıştır. Bu surenin ilk ayetinin açıklaması şu şekildedir. Hakkında soru sorduğunuz ve benim tek Rabbim olarak tanıdığım ve sizin de tanımanızı istediğim Allah yeni, tuhaf ve yapmacık bir Rab değildir. O Rab kendi dilinizde Allah dediğinizden başka birisi de değildir. Nasıl ki bu Allah'ın evine Beytullah diyorsunuz ki hepinizce malum, Mekkeli müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmeden evvel de Allah'ı biliyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının isminin Abdullah olduğunu biliyoruz. Allah'ın kulu olarak Abdülmuttalip tarafından isimlendirildiğini, Allah'ın evi olan Kabe'ye Beytullah dediklerini ve Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmak üzere geldiğinde bütün putlarını bırakarak yalnız Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yöneldiklerini ve Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayacaklarını, putların Ebrehe ordusu karşısında kendilerine yardım edemeyeceğini, ancak yardımın o anda Allah'tan olduğunu anlayan Mekkeli müşrikler Allah inancına ve Allah'ın varlığına dair bilgi sahibi idiler. Her ne kadar da sosyal, siyasal, içtimai hayatlarına, yönetimlerine, idarelerine, devletlerine, meclislerine Allah'ı karıştırmasalar da Allah'ın varlığına iman eden, melekleri de kabul eden, meleklere de inanan insanlardı. Allah vacibül vücut olarak varlığı bakımından müşrikler tarafından tek olarak tanınıyordu. Ancak müşriklerin zannı cüzlerden müteşekkir bir ilah olduğu zannıydı. Yani Allah'a ait olan bir takım hakların gaybı bilme, himaye etme, kendisinden yardım dilenme veya insanlara kanun ve yasa vaaz etme gibi hususlarda yeryüzünde Allah'a ait olan bu hakların yeryüzündeki bir takım üstün vasıflı insanlara da verildiği düşüncesiydi Mekkeli insanları müşrik yapan. Ve yine ayeti kerime içerisinde Allah Teala'nın Samet olduğu anlatıldı. Ki Samet kelimesi Arapçada geniş bir şekilde kullanılan ve Arapların anlamını bildiği bir kelimeydi. Samet, hiçbir kimseye muhtaç olmayan ve herkesin ihtiyaçları için başvurduğu kişiye verilen veya kişi için düşünülen bir vasıftı ki o da alemlerin Rabbi olan Allah'tı. Yani Samet'ten ne kastedildiğini Allahu Samet, o Allah Samet'tir denildiğinde Samet'ten ne kastedildiğini Mekkeli müşrikler idrak etmişti. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan ve ancak kendisine muhtaç olunan ve kendisine müracaat edilen zat idi. Yani Allah yaratırken nasıl ki hiçbir şahsa veya bir varlığa ve o varlığın yardımına, iradesine, aklına ihtiyaç duymamışsa, yine o Allah yarattığı insanların sosyal ve siyasal hayatlarını düzenlemede, yaşamada hiçbir şahsa ve meclise ihtiyaç duymadığını da ilan etmişti bu ayet-i kerimede. Darun Nedve Şirk Parlamentosu'nun meclisinin, Darun Nedve üyelerinin Mekkeli insanlar için ortaya koyduğu haram helal, yani yasa ve kanunlara Allah'ın ihtiyacı olmadığı, bu hususlarda Allah'ın hiç kimseden yardım alma ihtiyacı hissetmediğini anlatan bir cümleydi. Allahu Samet cümlesi. Önceki derslerimizden hatırlayacak olursak bütün peygamberler de aynı bu şekilde kavimlerini Allah'a bir ve tek olarak anmaya ve Allah'a yakıştırılan ki tenzih ettiğimiz, Allah'ın bundan uzak olduğunu bildiğimiz, Allah'a yakıştırılan, eksiklik izafe edilen ve o eksikliği yeryüzündeki putlarıyla beraber tamamladığını düşünen bu müşriklere karşı her çağda peygamber, nebi ve rasuller gönderilmiş ve onlar da yalnız Allah'a ibadet edin çünkü sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur hakikatini gündeme getirmişti. Ve yine suresi 5. ayet-i kerimeye baktığımızda وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمَةَ Oysa onlar, yani Yahudi, Hristiyan ve müşrikler, dini sadece ona, yani Allah'a halis kılan hanifler olarak, ancak Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru ikame etmek ve zekatı vermek dışında başka bir şeyle emrolunmamışlardı. İşte en doğru din, sapasağlam din budur. وَذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمَةِ Dosdoğru olan din budur. Neydi? İlk önce tevhid, hanifler olarak, muvahhidler olarak Allah'a birlemeleri, اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ Yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve namazı dosdoğru kılıp zekatı vermeleri idi ki bütün dinler, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan evvelki Yahudilik, yani İsrailoğulların müntesibi olduğu din ve Hristiyanlık, Nasrani dediğimiz İsa Aleyhisselam ve şeriatı ve tüm Nebi ve Resullerin ortak çağrısı bu idi. Muvahhidler olarak Allah'a inanmak, yalnız Allah'ın egemenliğine kulluk etmek, yalnız Allah'ın idaresini tanımak, yalnız Allah'ın iradesine karşı boyun bükmek ve bununla beraber اَقِيمِ الصَّلَى وَاَتُ الزَّكَاتِ Namazı ve zekatı da gündeme getirmek bütün dinlerin ortak dört temel kaidesiydi. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte dosdoğru din bu idi. Musa Aleyhisselam'ın daveti de bu idi. Taha Suresi 14. ayet-i kerimede Bismillah اِنَّنِي اَنَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونِي وَاَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Gerçekten ben, evet ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Musa Aleyhisselam'ın lisanıyla Allah Subhanehu ve Teala o gün İsrailoğullarına da aynı daveti getirmişti. Ve İsa Aleyhisselam da İsrailoğullarına aynı şekilde ikaz etmişti. Bismillah, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Şüphesiz Allah, o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde sadece ona kulluk edin, dosdoğru yol budur. Kulluk vurgusu, yalnız Allah'a ibadet vurgusu, yalnız Allah'ın direktiflerine, yasalarına, hükümlerine itaat vurgusu, tüm Nebi ve Rasullerin defaatle kavimlerini, toplumları uyardığı temel nitelik, temel kaideydi. Ki bugün anlatmaya çalıştığımız tevhidin nitelikleri, temel özellikleri ve ilk etapta kavimlerin çağrıldığı tevhid hakikatlerinin hangi hususlara vurgu yaptığı idi. Görüyoruz ki tüm peygamber, nebi ve rasullerin ortak vurgusu yalnız Allah'a kulluk etmek, ki bu kulluk sadece namaz değil, oruç değil, içtimai hayatta, siyasal hayatta, kültürel hayatta, ekonomik ve ticari hayatta, aile hayatında, miras akdinde, veraset taksimatında, nikahta, boşanmada, terazide, ölçüde, her husustaydı. Bütün bu hususlarda, sadece namazda, oruçta değil, tüm hususlarda yalnız Allah'a itaat edilecek vurgusu, hakikati üzerinde bütün peygamberler hususiyetle durmuştu. Ve yine İsa Aleyhisselam, Maide Suresi 72. ayet-i kerimede Rabbimiz bize İsa Aleyhisselam'ın davetini şu şekilde zikreder. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمُ Andolsun Meryem oğlu Mesih kesinlikle Allah'tır diyenler küfre sapmıştır. Ve قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennete ve me'vâhun nâr. Çünkü o kendisini ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Allah şirk koşana cennetini haram kılmıştır. Kendisine ait olan bir hakkı yeryüzünde bir yaratılmışa veren kişi ne kadar da Allah'a inandığı iddiasında bulunmuş olsa bile, Allah'a secde ediyor, rükû ediyor olsa, oruç tutuyor olsa bile, Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını, kendisine ait olan ve bunu hiçbir mahlukla, hiçbir yaratılmışla paylaşmayan Allah, kendisine yakıştırılan bu şirk ithamını asla bağışlamayacağını ve bu insanları affetmeyeceğini geçen hafta hatırlayacak olursak Nisa suresinde beyan buyurmuştu. Halik olan Allah ile mahluk olan insan arasında ne kadar fark var ise, ki tezahür edelim, Halik olan Allah'ın yasaları ile mahluk olan insanın hazırladığını düşündüğü yasacıkları arasında da o kadar fark vardır. Halik olan Allah'ın kudreti, adaleti gereği ortaya koyduğu yasalar ile nakıs olan, eksik olan, noksan olan insanın, mahlukun hazırladığı hükümler arasında o derece fark vardır. İnsan oğlu uykusu geldiğinde uyumaya mahkum olan, acıktığında yemeye mahkum olan, hastalandığında şifaya mahkum olan bir varlıktır ki bu nakıs olan, noksan olan insanın ortaya koyduğu cüz'i irade gereği hevasından hazırladığı yasalar ile kendisine uyku ve uyuklama gelmeyen, hiçbir yaratılmışa muhtaç olmayan, hastalanmayan, zafiyet göstermeyen, iradesinde, gücünde, kudretinde, azametinde, ilminde, mülkünde, adaletinde noksansız olan, sübhan olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Subhanehu ve Teala insanoğluyla mukayese edilemeyecek ve Allah Subhanehu ve Teala'nın yasalarıyla insanların hazırlamış olduğu yasalar arasında asla mukayese yapılmayacaktır, yapılamayacaktır. Aradaki fark mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. İşte bu haldeyken Allah yalnız kendisine kulluk edilmesini, kullukta kendisine asla ortak koşulmamasını, az evvel okumuş olduğumuz, defaatle gündeme getirmiş olduğumuz farklı sure ve ayetler üzerinden bize ilan etmiş oldu. Kainat nizamıyla alakalı Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin getirdiği delillere bakacak olursak, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Size yeryüzünü döşek, göğü de tavan yapan ve gökten su indirip onunla sizi rızık olarak meyveler çıkartan O'dur, Allah'tır. O halde kendiniz bilip dururken, sizi yaratan, sizden öncekileri yaratan, sizi ve sizden öncekileri rızıklandıran ve sizi ve sizden öncekileri de bir gün canını alıp mahşer günü hesaba çekecek olan Allah iken, sizi yediren, rızıklandıran, hastalandığınızda size şifa veren, size göz aydınlığı olacak eşler ve evlatlar bahşeden, size türlü nimetler, nebatlar halk eden ve sizi rızıklandıran, sizi dünyada mutlu ve mesut bir hayat sunan Allah iken, artık bunu bildiğiniz halde asla hiçbir şeyi Allah'a denk tutmayın. Hiçbir hükmü yasayı, hiçbir görüşü ve ideolojiyi Allah'ın vahyiyle mukayese edecek nankörlüğe düşmeyin. Allah'ın adil buyruklarına, el-adl olan, adaletin sahibi olan, yegane adil ve adalette ona kimsenin denk olamadığı yegane ilah olan Allah'ın adaletiyle, hukukuyla, hükümleriyle, ahkamıyla, yönetimiyle, düzeniyle başka düzenler, ideolojiler, yasalar arasında mukayese yapmayın, benzetmeyin. Tercih etmeyin. Allah'ın hükmü varken başkalarının hükümlerine boyun bükmeyin. Razı olmayın, tabi olmayın diye Allah-u Teala bunu bildiğiniz halde artık hiçbir şeyi Allah'a denk tutmayın diyerek Bakara suresi 22. ayet-i kerimede bizleri uyardı. Ve yine Enbiya suresi 22 ve 24. ayet-i kerimelerde Rabbimiz eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı İkisi de yani yer ve gök de fesada uğrardı. Arşın Rabbi olan Allah onların isnatlarından yani yakıştırmalarından münezzeh ve yücedir. Allah yaptığından mesul olmaz. Fakat onlar, yani kullar, sorumlu olurlar. Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Onlara de ki, delilinizi getirin. Eğer göklerde ve yerde, dikkat buyurun, az evvel birçok ayet-i kerimede doğunun ve batının Rabbi, gökte ve yerde ilah vurgusunun yapıldığı ayetlerle beraber Enbiya suresi 22, 23 ve 24. ayet-i kerimelerde Rabbimiz yine bu hususa vurguda bulunarak göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı gök ve yer ifsada uğrardı. Gerçekten bugün olduğu gibi. Gökteki ilahın yeryüzündeki hükümranlığı ve egemenliği tatbik edilmediğinde yeryüzündeki nesillerin, insanların, toplumların nasıl ifsad olduğunu, nasıl toplumsal bir kaos içerisine girdiğimizi, ideolojilerin, felsefelerin, insan fikirlerinin yeryüzündeki hukuk ve ahkama müdahil olduğunda yeryüzünde ne gibi bir kargaşa olduğunu, cinayetlerin, sömürülerin, köle düzeninin, emperyalizmin, kapitalizmin, insanoğlunun emeğinin çalınmasının, adaletsizliğin, ailelerin yıkılmasının, nesillerin, gençlerin heba olmasının, kumarın, fahşanın toplumu bir örümcek ağı gibi sarmasının ve bunun neticesinde yuvaların yıkılmasının gördüğümüz, şahit olduğumuz şu ahir zaman fitnelerinde gerçekten de gökteki ilahın yeryüzündeki hukuku ve ahkamı uygulanmadığında gök ve yerin ifsad olduğunu ve insanların bir kaosa sürüklendiğini görmekteyiz. Ve yine Rabbimiz İsra suresi 42 ve 43. ayet-i kerimede de ki eğer müşriklerin dedikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı onlar arşın sahibine galebe çaresini ararlardı. Allah onların dediklerinden münezzehtir. Allah gökyüzü hakimiyetiyle egemenliğiyle yeryüzü hakimiyeti ve egemenliğinin arasının ayrılmaması gerektiğini, göklerin egemeni olan Allah'ın yeryüzündeki insanların içtimai hayatlarının da egemeni olanın gökyüzünün sahibi olan Allah olduğunu, eğer bu ikisi arasında bir ayrım olursa, din ve devlet işleri, din ve dünya işleri, din ve sosyal hayat birbirinden ayrılırsa, hayatın, insanların Rabbi olan Allah, yeryüzündeki hayatımızdan çekilirse, Kur'an ahkamı tatbik edilmezse, yeryüzünün ve gökyüzünün ifsad olacağını okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde vurguladı. Tevhid hakikatlerinin anlatıldığı miladi 6. asırda Allah Subhanahu ve Teala'nın ahiret hayatına, toplumun ahlaki yapısına, bozulmuş, ifsad olmuş, yozlaşmış, ahlaksız toplumun kitlesel olarak ortaya koyduğu cürümlere, fısk ve fahşaya dikkat çekmiş. Ancak bunun ıslahının tevhidin hayata, sosyal ve siyasal hayata hakimiyetiyle düzelebileceğini ayet-i kerimelerde vurgulamıştır. Rabbimiz müminlere tevhidi bir bakış açısını tarif etmiş, hayata ve hayat içerisindeki vakalara Allah'ın ve Resulünün bak dediği yerden bakabilme kabiliyetini, şuurunu ayet-i kerimelerle beyan buyurmuş, tevhid kalesine sığınılması gerektiğini, yalnız kendisinin ilahlığıyla yeryüzünde adaletin tesis edileceğini, adaletsizliklerin ortadan kalkacağını, körü körüne atalarının dinini taklit eden toplumların asla iflah olamayacağını, ancak Kur'an ve sünneti hayat ölçüsü, hayat düsturu edinmiş toplumların bir medeniyete, bir kültüre, adaletin hakim olduğu müreffeh bir hayata sahip olacağını beyan buyurmuştur. Buna rağmen günümüze güncellediğimizde Kur'an'dan, Kur'an ahkamından yüz çevirmenin bugün içinde bulunduğumuz toplumu ve genel anlamda dünyayı ne gibi kaoslara sürüklediğini görmekteyiz. Yeryüzünde Allah'ın ahkamının tatbik edildiği ve üç kıtaya hakim olunduğu bir medeniyetin torunları olarak tesis edilen bu üç kıtadaki Allah'ın ahkamı üzere insanların müreffeh bir hayat yaşadığını ve bunun neticesinde fırkalara, ülkelere, sınırları paramparça edilmiş, tarumar edilmiş ülkelere ayrılan ve ayrılmış bu ülkelerin de kendi içerisindeki tefrika ve iktidar hırsı sebebiyle halkların gözyaşı içerisinde kadınların sömürüldüğü, bombaların yağdığı, yeraltı zenginliklerinin emildiği, Avrupa emperyalistlerinin yeraltı kaynaklarını çaldığı ve buna karşılık bir çözüm üretemeyecek kadar cahil bırakılmış toplumları görmekteyiz. Her yeryüzünde Allah'ın ahkamı uygulanmazsa Allah Teala kendisini bir ve tek olarak kabul etmeyen, bu hususta ifsada, fesada düşmüş toplulukların zelil olacağını, izzetini kaybedeceğini yine bize ayet-i kerimelerde beyan buyurmuş oldu. Tevhidin vecibelerine baktığımızda, yani bize ne gibi emir ve yasaklar getirdiği, hangi mesajı bize ulaştırdığını anlamaya çalıştığımızda şu başlıkları görürüz. Evvelen tekrardan toparlayacak olursak, Allah'tan başka kimseye ibadet yani itaat edilmemesi gerektiğini tevhid bize öğretmiştir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesi gereği ben cinleri ve insanları yalnız bana, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayet-i kerimesi gereği insanoğlunun yaratılış gayesinin yeryüzüne Allah'ın yaratıcılığıyla gelmesinin, doğmasının ancak bir gayesi olduğunu ve o gayenin de başkalarına değil yalnız Allah'a ibadet etme gayesi olduğunu görmekteyiz. Ve yine Zümer suresi 64. ayet-i kerimede Rabbimiz Resulüne hitaben onlara de ki bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller? Yani Allah'tan başkasına ibadet etmek cehaletin ta kendisidir. Bu vurgulanır. Bununla beraber böyle bir şeyi benden mi istiyorsunuz? Yani Allah'tan başkalarının isteğine göre yaşamamı ve bu şekilde de başkalarına ibadet etmemi mi istiyorsunuz? Başkalarına tazim etmemi, saygı duymamı mı istiyorsunuz? İkinci olarak Allah kendisinden başkasına dua edilmemesini, yalvarılmamasını ve başkasından yardım istenmemesini emretmiştir. Ve günde 40 defa okumuş olduğumuz Fatiha suresinde de bunu tabiri caizse zihnimizden asla çıkarmamamız gerektiğini de bize öğütlemiştir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ayeti kerimesi gereği yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yardımı, gaybi yardımı yalnız senden bilir. Bu hususta başkasından istemeyiz ayeti ile Rabbimiz yardımda da ibadette de yalnız kendisine sığınılmasını bize emretmiştir. Ve yine Bakara suresi 186. ayet-i kerimede وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٌ eğer kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Bana dua ettikleri zaman onların dualarına icabet ederim. Kendisine yakınlık hususunda duayı, salih amelleri, ibadeti, takvayı yakınlaşma vesilesi olarak bize öğütleyen Rabbimiz, kendisiyle arasında müminlerin bağ kurmasını, bu bağın ilk etapta dua olduğunu ve sonrasında da salih ameller, takva ve nafilelerle kendisine yakınlaşmak için vesile aranmasını bizlere beyan buyurmaktadır. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimeye baktığımızda ise Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin Bismillah tehazu ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh ayet-i kerimesi gereği o Yahudiler ve Hristiyanlar ahbarlarını ve ruhbanlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Bu ayet-i kerime Medine döneminde nazil olmuş bir ayet-i kerimedir. Ve bu ayet-i kerime nazil olduğunda henüz Hristiyanlıktan yeni İslam'a geçmiş olan Adi bin Hatem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü ben Hristiyan iken biz Hristiyanlar ve Yahudiler hiçbir şekilde ahbar ve ruhbanlarına yani din adamlarına, idarecilerine Rab ve ilahlık hakkı tanımazlardı. Bunu söylediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Adi, Allah Tevrat'ta bir hüküm, bir kanun, bir yasa vaaz etmişken idarecileriniz ve din adamlarınız İncil'de ve Tevrat'ta yazan bu hak hükümlere rağmen kendileri size emrettiğinde siz hangisine tabi olurdunuz? Adi dedi ki ey Allah'ın Resulü biz Tevrat'ta yazan, İncil'de yazan hüküme değil idarecilerimizin, yöneticilerimizin yani din adamlarımızın buyruklarına göre hareket ederdik. İşte Allah'ın hükmüne, yasalarına, buyruklarına, emirlerine rağmen Allah'ın kitabında beyan ettiği şer'i ahkamını bir kenara bırakıp idarecilerinizin ve din adamlarınızın yasalarına uymanızdan dolayı sizler onları Rab ve ilah edinmiştiniz diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu ayet-i kerimenin çok güzel bir şekilde tefsirini yapmıştır. Dikkat edin, idarecilerine ve din adamlarına tapınmıyorlar, onlara secde etmiyorlar, onlara rükû etmiyorlar. Ancak Allah'ın hak olarak indirdiği kitaptaki hükmüne, ahkamına, hukukuna, yasalarına rağmen o idarecilerinin ve din adamlarının buyruklarına tabi olmaları sebebiyle onları Rab ve ilah konumuna getirmiş, Allah'a ait olan bu yasama hakkında onların da hakkı olduğunu, yetkisi olduğunu halleriyle ortaya koymuş ve Allah'ın hükmünü, Allah'ın indirdiği hükümleri terk ederek bu kimselerin getirmiş olduğu hükümleri hayatında tatbik etmişler ve bu hususta da bizatihi Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin beyanı ile Tevbe Suresi 31. ayet-i kerime gereği onları Rab ve ilah konumuna çıkartmışlardır. Ve yine bu konumuzla alakalı olarak Şura Suresi 21. ayet-i kerimede Rabbimiz, yoksa Allah'ın izin vermediği şeyi dinden kendilerine şeriat yani kanun yapan ortakları mı var? Apaçık bir şekilde muhkem bir ayet-i kerime önümüzde. Allah'ın izin vermediği, ki neydi o vermediği izin Rabbimizin? Yasa vaaz etmek, insanların yaşam kurallarını belirlemek, ki bu yaratıcı olması hasebiyle Allah'a aittir ve alemlerin Rabbi olan Allah bu hususta ortaksızdır. Allah'ın izin vermediği şeyi dinden kendilerine kanun yapan, hüküm yapan, yasa yapan ortaklar mı edindiler diyerek Rabbimiz buradaki ortakları, yani kendi hükümlerine, indirdiği hükümlere rağmen başka herhangi bir ideolojinin hükmünün kabul edilerek razı olunmasını ve bu sayede de o müşriklerin bu yanlış itikadi yapısını batıl olduğunu gündeme getirerek, yoksa Allah'ın izin vermediği şeyi dinde kendilerine şeriat yapan ortakları mı var? Eğer azapların tehiri için hüküm geçmemiş olsaydı Allah aralarında hükmü icra edecek ve onları yeryüzünde bir azaba düçar kılacaktı diye Rabbimiz Şura Suresi 21. ayet-i kerimede kullarını uyardı. Tefsirlere müracaat ettiğimizde bu ayette kullanılan ortaklar kelimesinin insanların dua ve ibadet ettiği, adak ve kurbanlarını sunduğu ve uğurlarında bazı dini merasimler yaptığı ilah, tanrı ve tanrıçalar değil, insanların bazı hukuki ve içtimai meselelerde hakim ve hakem olarak kabul ettiği kişiler kastedilmiştir. Bu kişilerin fikir, akide, ideoloji ve felsefelerine inanılmış, verdikleri değerler baş tacı yapılmış, ahlak, fazilet, medeniyet, kültür ve buna benzer birçok kaide ve kuralları büyük kitleler tarafından, ki Mekke müşrikleri bunlardandır, benimsenmiştir. Aynı kişilerin tanzim ettikleri kanun ve ilkeler, geliştirdikleri gelenekler, görenekler, dinde, siyasette, iktisatta, cemiyette, kültürde, ticarette, hükümette, devlette ve medeniyette birer şeriat yani kanun olarak kabul edilmiş ve uygulanmıştır. İşte Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bu sapıklığa dikkat çekmiş ve bu hususlarda kendisine ortaklar isnat edilen bu tağutların reddedilmesini, hayattan çıkartılmasını emir buyurmuştur. Değerli Özür FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımızda inanç inkılabı, yani bu okulun, bu ekolün birinci sınıfı olan, ilk merhalesi olan, temel kaidesi olan tevhid inancının, inanç inkılabının konu edildiği dosyamızı bu hafta tevhidin vecibeleri olarak, ayet-i kerimeler üzerinden nakli olarak, güncellenmesi olarak anlatmaya ve inşallah da hayatımızda tatbik etmeye gayret ettik. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olan ve batılın da batıl olduğuna kalben ve ilmen vakıf olup o batıldan uzaklaşan kullarından olmayı nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv. 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Bu haftada bir konu bir konuk programıyla yaklaşık bir saat kadar beraber olacağız sizlerle inşallah. Efendim, malumunuz üzere her hafta farklı bir konu ve farklı bir konuğumuz oluyor. Bir süreden beri girmediğimiz bir alana bu hafta konu olarak, o alanı konu olarak belirledik. Biraz edebiyat dünyasına dedik girelim. Sanat, edebiyat, çok da uzak kalmayalım açıkçası çünkü hayatımızın bir parçası. Bu hafta değerli bir dostumuz, efendim kendisi bir şair, duayen diyeceğiz de kendisi kabul eder mi bilmiyoruz ama bizim nazarımızda duayen diyebileceğimiz bir şair dostumuz. Edebiyat dünyasında insanların yolunu aydınlatan, aydınlatmaya çalışan, hayatını bu yola vakfeden bir dostumuz. Bu haftaki konuğumuz Ersin Karaca Beyefendi. Ersin Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kıymetli dostum.
1: Hayatımızda maalesef çok da programımız içerisinde ona değineceğiz zaten. Belki güncel meşgalelerden, hayatımızın bizi cebrettiği, belki işte o hayat gailesinden çok da edebi uğraşlarım, çok da fırsat bulamıyoruz. Belki vakit ayıramıyoruz. Bu vesileyle biraz da bunu böyle sistemkar bir tarzda belki de eleştireceğiz. Efendim, tatlı bir sistem olacak tabii. Çok da böyle sizlere karşı sert bir sistemimiz olmaz. Efendim, konuğumuz Ersin Bey. Kendisinden bize Ersin Bey kimdir? Kısaca bize kendisini tanıtmasını dileriz dinleyicilerimize. Evet. Bilahare edebiyat dünyasına bir giriş yapalım inşallah.
2: Eyvallah. Efendim, ben 1973 yılında İstanbul'da doğdum. Meslek hayatıma 92 yılında Pendik Gazetesi'nde başladım. İlk denemem köşe yazılarım, röportajlarım, şiirlerim Pendik Gazetesi ve Geçit Dergisi'nde yayınlandı. Farklı birkaç radyoda Mısraların Dilinden diye edebiyat, şiir, sanata yönelik bir program hazırlayıp sunmuşluğum vardır. Dolayısıyla küçücük de olsa bir meslektaşlığım söz konusudur. Eyvallah. Muhtelif sektörel dergilerde yayın yönetmenliği yaptım. Birkaç derginin çıkmasına vesile oldum. Akabinde 92 yılından bu tarafa da reklam dünyasının, reklam konusunun şu veya bu şekilde bir tarafında oldum hep. 3 farklı reklam ajansında ajans başkanlığı deneyimim var. Bugün hayatımızda yeri olan birçok ürünün, ama bazısının mottosu, bazısının sloganı, bazısının metni, bazısının isim babalığını yapma imkanım oldu. Dolayısıyla hali hazırda da iş hayatımı da yine reklam sektöründe sürdürmekteyim. Edebiyata gelince, doğrusu edebiyat ve şiir deyince biraz böyle çekinerek, ürkerek cevap veriyorum. Dolayısıyla edebiyat dediğimiz zaman, şiir dediğimiz zaman olay bambaşka bir boyut kazanıyor. Bunun içinde Ersin Karaca'nın bir yeri var mıdır, bir ismi okunası mıdır, biraz tartışılır.
1: Estağfurullah.
2: Dolayısıyla çünkü edebiyat deyince, şiir deyince birçok böyle zirve isim böyle film şeridi gibi akıyor gözümüzün önünden. Onların yanında ismimizin okunması bana biraz hani şey geliyor, haddimi aşmak gibi geliyor. Bu anlamda ben neler yaptım edebi anlamda, karınca kaderince neler yapmaya çalıştım. Efendim, 2011 yılında Bernava adıyla ilk şiir kitabım yayınlandı. Ay Vakti, Aydos, Granada, Temrin, Acemi, Rabarda, Şiar dergileri gibi birçok edebiyat ve sanat dergilerinde de çalışmalarım, şiirlerim, öykülerim, efendim denemelerim yayınlandı. Böyle bir kısaca kendimi tanıtmış olayım.
1: Eyvallah, Şimdi üstadım, dilerseniz biraz ilerleyen dakikalarımızda biraz daha eserleriniz üzerine biraz daha yoğunlaşacağız. Fakat daha çok şu anda girizgahtan sonra dilerseniz biraz toplumun edebiyatla olan ilişkisi. Yani bu konuda eskiden beri biraz haklı serzenişler, haklı sistemler olur. Şairler tarafından, yazarlar tarafından, üstadlar haklı olarak birçok defa sistemde bulunmuşlardır. Bu son zamanlarda biraz da teknolojinin de belki olumsuz etkisiyle gündemde çok da fazla yer almayabiliyor. Genel olarak yani yazarlar, şairler, bu konuda faaliyet gösteren emekçiler, zamanımız, içinde bulunduğumuz bu 10-15 yıllık dönem, teknoloji en çok haşır neşir olduğumuz dönem, edebiyat dünyasını olumsuz mu etkiledi gerçekten?
2: Evet, yani bu özellikle internetin yaygınlaşması ve toplumda büyük bir oranda kullanılır hale gelmesinden sonra bir kırılma yaşandı diyebiliriz. Zaten televizyon toplumu ciddi anlamda kültürel seviyesini aşağı çekerken,
1: bir yozlaşma aracı olarak aslında görebiliriz bir anlamda televizyonu.
2: Evet, internetin de yaygınlaşmasıyla beraber oradaki televizyona ciddi bir, hani ağabey, kardeş değil de bir ağabey geldi gibi bir şey oldu. Dolayısıyla her ikisi de toplumda ciddi anlamda doğru değerlendirilmediği, doğru kullanılmadığı ya da kendi dünyasında kendisini ikame etmek üzere var olma sürecini, yani toplumun değerlerini kendi varoluşu için kullanmalarına belki izin verildiği için ya da bu anlamda teşvik gördükleri için, o yayın dünyası, o yayın bombardımanı, o cep telefonlarımızın da yaygınlaşmasından sonra iyice pik yaptı, iyice zirveleşti. Dolayısıyla burada bir şiirmiş, edebiyatmış efendim, bu anlamda bizim ruh dünyamızı besleyecek, bizi önce, bırakın toplumu, bırakın millet olmayı, bırakın efendim temel değerleri, her şeyden önce donanımlı bir insan olabilme önünde çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. İşte geçen gün yine haberlerde vardı, işte bilmem ne oyunundan dolayı bir evladımız yine canına kıydı. Dolayısıyla bunlar çok büyük yaralar. Bu anlamda hangi birini sayacaksınız? Çok ciddi bir deformasyon, korkunç bir dejenerasyon, bir helezon var ve bu helezon bütün değerleri yiyip yutuyor. Dolayısıyla bu anlamda bu işin farkında olan, farkında olmaya çalışan, bu konuda işte sizler gibi yayıncılık yapan, bizler gibi efendim bir şeyler karalamaya çalışan insanlara da ciddi bir vazife düşüyor. Elimizden geldiğince bu konuda çaba ve mücadele ortaya koymamız icap ediyor. Var olandan daha da fazlasını ortaya koymamız gerekiyor.
1: Eyvallah.
2: İşin bir tarafı böyle. Diğer tarafından baktığımızda da gençlikte bir okumaya merak, bir yöneliş de var. Bu inkar edilemez. Bu anlamda sorgulayan efendim, belki hani bu yayın bombardımanının içinden temel değerleri almış, özellikle işte ailesinden ya da ailesiyle beraber belki iyi eğitimcilere denk gelmiş zeki evlatlarımız, zeki çocuklarımız bir takım şeylerin erken farkına varabiliyorlar. Bu bilgi bombardımanının içinden kendilerine fayda sağlayıcı, kişiliklerini, karakterlerini daha olgunlaştıracak ciddi bilgilere ulaşıp onları kendi süzgeçlerinden geçirip ciddi anlamda kendi hayatlarının akışına yön verecek şekilde, doğru bir şekilde kullanabiliyorlar. Bugün mesela birçok kültürel faaliyetler var, kütüphaneler var. Kötü tarafından tabii bakmamak lazım. Bu kültür ve efendim bilgi bombardımanını doğru kullanan arkadaşlarımız, doğru işin kaynağına inen ve burada doğru filtre eden insanlarımız da mevcut. Dolayısıyla bu anlamda çok da karamsar olmamak lazım. İşin güzel taraflarına da bakmak lazım. Ama her iki vakada bir gerçek.
1: Yani. Eyvallah. Zaten Ersin Hocam, aslında her dönemin edebiyat noktasında konumsal edebiyat olduğundan dolayı onu esas alacağız.
2: Evet.
1: Her dönemde mutlaka edebiyatla alakalı edebiyat üretenlerle tabiri caizse tüketenler arasında bir sıkıntı olmuştur. Bir kopukluk, belki bir iletişim noktasında bir zayıflık, sıkıntı falan mutlaka her dönem yaşanmıştır. Günümüzde aslında şöyle bir paradoks, belki bir handikap yaşıyoruz. O da şu: aslında edebiyatçıların, edebiyatla iştigal edenlerin en kolay, en rahat, en geniş şekilde işte sosyal medya vasıtasıyla ulaşabilecekleri bir zaman yaşamamıza rağmen,
2: evet,
1: belki o sosyal medyasında bahsettiğiniz o karmaşadan, o amaçsızlık bir anlamda tırnak içerisinde dolayı, evet, belki şu anda en kolay kendilerini ifade edebilecek teknik imkana sahipken,
2: evet,
1: belki kendilerini duyurmakta en zorlandıkları dönem bu dönem.
2: Evet.
1: Ama o tespitiniz doğru şu anlamda. Şimdi bunun biz menfi tarafını, yani en azından konumuz edebiyat olması hasebiyle edebiyata yansıyan menfi tarafını gündeme getirirken aslında bundan müspet anlamda faydalanan bir kesim de var. Ciddi anlamda fayda. Yani bu internetin, sosyal medyanın, sosyal medya bir tarafa, internetin bize kattığı bir değer de var.
2: Evet.
1: Ama şu tespitiniz çok güzel. Bir bıçak bir katilin elinde bir cinayet aracına dönüşürken bir aşçının elinde bir şaheser'e de dönüşebilir.
2: Evet, evet.
1: Dolayısıyla internet bir amaç, müspet bir amaç, kutlu bir amaç doğrultusunda çok muazzam bir araç olabilecekken,
2: evet,
1: çok daha süfli amaçlara da hizmet edecek bir araç haline de gelebilir.
2: Kesinlikle.
1: Bu da bir anlamda tabii ki bizler gibi, yani kurum olarak, radyo olarak ya da sizler gibi toplumun, topluma, gençlere yön verme noktasında edebiyatın, sanatın birer neferi, birer üstadı olarak sizlerin de bunu kullanma amacıyla alakalı bir şey. Bizlerin de kullanma amacıyla alakalı bir şey.
2: Evet.
1: Yani şöyle söyleyelim. Teknik olarak bu imkana biz de sahibiz.
2: Evet.
1: Çok affedersiniz. Bir uyuşturucu, bir fuhuş,
2: evet,
1: sektöründe bir insan da sahip teknik olarak.
2: Tabii.
1: Eğer onlar başarılıysa bizden, evet, daha çok, demek ki biz kendimizi bu noktada ciddi anlamda sorgulamalıyız.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Eğer bizden aynı imkanlara sahipken,
2: evet,
1: onlar bizden çok daha geniş kitleye ulaştırıp,
2: evet,
1: o ifsat planlarını kabul ettirebiliyorlarsa bu,
2: evet,
1: anlamda biz kendimiz biraz sorgulayalım. Biraz da ciddi anlamda sorgulayalım.
2: Kesinlikle. Yani ben işte bir şiirimde geçer, hep sahtekarlar boyadı, hep sahtekarlar boyadı baharlarımı diye. İnternet ortamı korkunç bir sahte dünya sunuyor.
1: Kesinlikle.
2: O girdaba kapılan gençlerimiz maalesef belki var olan dünyasından, var olan aile yapısından, var olan yaşantısından kaçıp bir yerlere sığınma ihtiyacından dolayı o girdaba kapılabiliyor. Oradaki sahte dünya onun hayatını mahvedebiliyor. Dolayısıyla burada temel çok önemli. Ailelerin hassasiyeti ve samimiyeti çok önemli. Yani bütün bu işlerin özünde, temelinde bu işler nasıl çözülür noktasına gelirsek eğer, bu işler içtenlik ve samimiyetle çözülür. Başka hiçbir şeyle değil.
1: Kesinlikle.
2: İçtenlik ve samimiyet çok önemli. Yine en son yazmış olduğum şiirlerden birinde, sen mağaralarda gizlensen de görünmediğin caddeler ağlayabilir ardından. Güneş gibi bakmadan görünürsün içtenliğin ışığını saldığında kirpiğinin ucundan. Yani Efendimiz mağaradaydı ama öyle bir içtenlik, öyle bir samimiyet, öyle bir muhabbet salındı ki kendisinden aleme. Dolayısıyla o içtenlik ve samimiyet milyarlarca insanın gönlüne nakşetti,
1: evet,
2: ve onların ebedi aleminin kurtuluşuna vesile oldu. Dolayısıyla bu içtenlik ve samimiyet çok temel bir şey. Bu konuda aileler içtenlik ve samimiyeti ortaya koyarsa, evlatlarından şikayet etmeleri konularında da kendilerine döndükleri takdirde o şikayetlerin zamanla ortadan kalktıklarını görebilirler. Çünkü bir baba akşam eve geldiğinde, efendim sosyal medyada işte falancayla biz bugün işte bir şeyler konuştuk, acaba hakkımda sosyal medyada bir şey paylaşmış mı? Ya da anne, bugün işte güne gittik, o günde işte şunlar şunlar konuşuldu, filancanın arkasından da biraz atıp tuttuk, acaba sosyal medyada bir şeyler paylaştı mı arkamızdan diye bakıyorsa ve burada anne baba her şeyden önce o sosyal medyanın girdaplarına kapıldıysa, ne hakkı olabilir evladının, oğlum dersini çalıştın mı, ne işin var hala televizyonda, ne işin var hala internette deme hakkı olabilir mi? Mümkün değil. Böyle bir şey söylese dahi
1: etkisi olmaz.
2: Etkisi olabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla burada içtenlik ve samimiyet çok. Dolayısıyla her konuda bu böyle. Her konuda bu böyle. Ciddi anlamda bir hepimize, herkese, bu işlerin farkında olan insanlara ciddi anlamda bir sorumluluk düşüyor diye ifade edebilirim.
1: Kesinlikle. Eyvallah. Peki Yasin Hocam, şimdi programımıza devam ederken, hazır sizi de bulmuşken, bize lütfedip bir şiirinizi ağzınızdan sen kendinizden dinleyelim inşallah.
2: Eyvallah.
1: Dinleyicilerimizin de bizlerin de bir kulaklarının pasını silmiş olalım. Gönüllerimize bir işaretmiş olalım inşallah.
2: Eyvallah.
1: Sizin seçtiğiniz bir şiir olsun.
2: Şimdi sanıyorum bir 4 yıl önceydi. Esma Biltaci şehit edilmişti.
1: Mısır'da,
2: evet,
1: halk ayaklanmaları esnasında.
2: Evet. Ben de onun şehadet haberinden sonra herhalde bir böyle bir iç dalgalanmanın sonucunda şöyle mısralar döküldü. İklimin şanlı şehidesine, en zirvelerden akıp uçtun bahara, gündüzüm gözlü, tebessüm yüzlü Esma, şehadetin sancağısın yaşahlanan, hüzünler güzelisin, gül Eslem Esma. Zorba kurşunlarla oyun oynalansın, Rabia'nın gururu, ey şanlı Esma. Pak iftiharsın hüzün coğrafyasına, Hazreti Ayşe'nin ağıran yüzü Esma. Sümeyye annemizin baştağac ettiği, Sena anneye bariz bir muştu Esma. Ayet ayet aşka yanan kanatlarla, akillerden Aden'e ulaştın Esma. Arzı endam pür melek semalarında, bebekler de saçından tutuştu Esma. Beyza yüzlü ikliminden ak berra, kelebek kanadında uçuştu Esma. Kahır aktı da çölün bağrı, Nil yandı, dağlar hüzün arşa dek kuşattı Esma.
1: Eyvallah, elinize dilinize sağlık Ersin Hocam. Eyvallah, güzel bir duygulandıran şiirden sonra.
2: Bu şiir Sultanbeyli Belediyesi'nin kültür müdürü, teşekkür ederim kendisine, Mehmet Mazak Bey'in girişimleriyle bir antolojide toplandı bu tip şiirler. Ve bu şiir aynı zamanda İngilizce ve Arapçaya da çevrilerek yayınlandı. Çok bunu güzel. Da paylaşmış
1: olalım. Eyvallah. Peki Ersin Hocam, yani her dönem olduğu gibi bu dönemde edebiyatın biraz da aslında hani hikaye, roman, denemeler, makaleler bir tarafa, şiir biraz daha böyle öksüz evladı gibi sanki, böyle şiir biraz daha böyle sahipsiz gibi sanki. Hani demin de girişte bahsettiğimiz gibi aslında bu topraklar çok mümbit bu konuda. Hani şairler, Mehmet Akif'lerinden tutun efendim Necip Fazıl'lara, şu an aklımıza gelen gelmeyen onlarca gerçekten bu milletin gönlüne taht kurmuş, hatta milli şairimiz diye bildiğimiz türde edebi eserler vermiş.
2: Evet.
1: Örnek şahsiyetlerle dolu bir coğrafya olmamıza rağmen maalesef hemen herkesin böyle bir lise döneminde şiire merakı vardır genelde. Ondan sonra şiir hayatımızın
2: bir sevdiği varsa hele.
1: Evet.
2: Genelde, tetikleyici unsur olarak.
1: Aynen, dediğiniz gibi o bir belki bizim gençimizde daha bir araçtı. Şu an orada kalmadı. Şu anda sosyal medyanın da aldı elimizden.
2: Evet.
1: Dediğiniz gibi lise döneminde işte genç aşıkların belki bir anlatım dili oluyordu şiir.
2: Evet.
1: Fakat ondan sonra hayatımızda bir şekilde böyle yani tamamen çıkmıyorsa bile çok hayatımızda bir yerde tutmuyor.
2: Evet.
1: Bununla alakalı bilmiyorum, hani sizin gözleminiz nedir? Şu anlamda soruyorum. Mutlaka şiir edebiyatın diğer dallarında olduğu gibi bir anlatım unsurudur. Ve hatta şu güzellik vardır belki şiirde. Sizin 500 sayfalı anlattığınızı 5 dizede anlatabilme gücüne de sahiptir şiir.
2: Doğrudur.
1: Bunu etkili kullanabilen bir insan, biz bu insanlara şair diyoruz.
2: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Bunu bu kadar etkili kullanabilecekken bu güçlerini acaba geniş toplumların, geniş kitlelerin üzerine kullanamamak ya da onlara kendilerini tanıtamamak, gösterememek, kabul ettirememek bir handikap mı acaba, yoksa teknoloji karşısında bir yetersizlik mi, bir çaresizlik mi diyelim, ne diyelim?
2: Şimdi şöyle ifade edelim. Yani Amin Maluf Semerkant romanında Ömer Hayyam'dan bahseder. Ve orada kendisinin büyük bir matematik ve astronomi alimi olmasına rağmen ve efendim dönemin kralının kendisine bütün hazineyi önüne sermesine rağmen kendisi bu teklifleri reddetmiş ve kendisine kral tarafından, ya sen bunları niye reddediyorsun? Sen demiyor muydun işte matematik teoremlerinin, efendim fizik ilgili formül bulduğun bulusların, uzay alanında yaptığın efendim keşiflerle ilgili birçok çalışman, birçok şey yok mu? Yani bunları tam daha da zirveleştirecek, yapacak ben sana her türlü imkanı sağlıyorum da sen niye bundan sonra var olmak istemiyor musun bu alanda diye dediğinde, o da şöyle bir cevap verdiğini nakleder. Bugün bir matematik kuramı, bir fizik efendim teorisi ya da bir astronomi keşfi, bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra, 60 sene sonra, 80 sene sonra, her neyse, başka bir alim tarafından keşfedilebilir ve geçerliliğini kaybedebilir. Ben bunları bu yüzden bırakıyorum. Ben bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra, 300-500 sene sonra Ömer Hayyam ismi olacak anılacak, konuşulacak ve bu şiirle olacak diye bir cevap verir. Dolayısıyla şiir ifade buyurduğunuz gibi aslında böyle gözükür. Bu işte internetten, televizyondan, yayın bombardımanlarından, bu renkli, cafcaflı dünyadan bahsettiğimizde tabii ki bunların arasında yoktur. Varsa da çok cılız, bir takım böyle nasıl söyleyelim, bir takım duyguları harekete geçirmek üzere ucundan kıyısından kullanılır ama o kadardır. Yani saman alevi gibi yok olur gider. Ama şiir neden böyledir? Çünkü şiirin bu tarz genel geçer şeylere primi yoktur, tenezzülü yoktur. Şiir kendi dünyasında akar, kendi mecrasında akar ve yolunu bulur. Kendine has bir tılsımı, kendine has bir yolu, yöntemi vardır şiirin. Belki de hani bilmiyorum yani Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy, son vahiy kendisine gelmiştir. Ve vahiy Efendimizle birlikte vahiy kanalı kapanmıştır. Ama ilham devam etmektedir. İlhamın da kaynağı Rabbül Alemin'dir. İlham da kendisinden gelmektedir ve ilhamı da yaratan Rabbül Alemin'dir. Dolayısıyla orada bir kaynak vardır ve o kaynağa ulaşabilen şairler işte birbirinden nadide, birbirinden muhteşem eserler vermişlerdir. Dolayısıyla şiir dediğim gibi hiçbir sanat akımına benzemeyen ama birçok sanat akımını besleyen,
1: eyvallah,
2: onlara babalık yapan çok büyük bir sanat dalıdır. İnsanı insan eden ses ve kelimedir. İnsan olduğunu ifade eden, insan olduğunun farkına vardıran belki, muhataplarıyla, muhataplarına kendisini anlatabilen tarafı ses ve kelimeyle mümkündür. Şiir de ses ve kelimeden mürekkeptir. İnsanın su ve topraktan mürekkep olduğu gibi. Dolayısıyla bu ses ve kelimeyi, harfleri doğru kullandığı zaman bir şair bambaşka kapıları zihnimizde aralar. Bu anlamda şairlerin böyle bir iltiması vardır. Rabbül Alemin'in kendilerine sunduğu bir ayrıcalık, bir
1: eyvallah,
2: güzellik vardır.
1: Eyvallah.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, ben hatırladığım kadarıyla, lütfen düzelt bu konularda, benden daha bilgilisin.
1: Estağfurullah.
2: Efendimizin kendi hırkasını sırtından çıkarıp hediye etti. Ben Siyer-i Nebi kaynaklarında iki ismi hatırlıyorum. Bir tanesi Veysel Karani'ydi ama kendisi bizzat göremeden ona Hazreti Ömer'le göndermişti. Hayatta kendi eliyle hırkasını hediye ettiği tek kişi var Efendimizin. O da Ka'b. Neden? Çünkü o bir şairdi ve Efendimiz onun şiirlerini çok severdi. Yine bir gün kervanla bir yere giderlerken bir şiir okumasını istiyor Efendimiz. Ka'b da iyi hazırlanmış. Çünkü ertesi gün sefer var ve Efendimizin kendisinden şiir isteyeceğini biliyor. Dolayısıyla hazırlanmış ve yeni yazdığı bir şiiri Efendimizle paylaştı. Paylaştığında kendisi bundan çok hoşnut kalır ve çıkarır hırkasını Ka'b'a hediye eder.
1: Eyvallah.
2: Dolayısıyla burada demek ki bizim belki gözden kaçırdığımız birçok enteresan husus var, enteresan konu var. Demek ki hani şiir deyip geçmemek lazım.
1: Kesinlikle.
2: İşte Ömer Hayyam'da olduğu gibi böyle insanoğlunun, Allahü Teala'nın insanoğluna bahşettiği çok büyük bir lütuf söz konusu ve belki 40-50 yıllık, 70-80 yıllık yaşamında insanın, insanoğlunun ortaya koyabileceği belki de en büyük eser bir şiir olsa gerektir. Yönetmen şair Onur Unlu Ünlü vardır. Kendisinin bir sözünü geçen gün gördüm, çok hoşuma gitti. Diyor ki çocuklarınıza bir şiir ya da bir şarkı bırakın ama araba bırakmayın. Aşağı mahallede gördüm, arabalar eskiyor ama şiir eskimiyor. Yani şiir kalıcı bir şey. Ondan dolayı ki hala Fuzuli'nin Su Kasidesini, Efendimiz'e yazmış olduğu muhteşem bir naat olan Su Kasidesini konuşuyoruz. Hala binlerce insanın ezberindedir.
1: Kesinlikle.
2: O kelimeler su gibi akar durur ve bizi Efendimiz'le olan muhabbete götürür. Dolayısıyla şiir böyle bir şey, böyle bir dünya. Yani hiçbir şeye tenezzülü olmayan, hiçbir makama, hiçbir menfaate, hiçbir çıkara, hiçbir dünyalığa tenezzülü olmayan, kendine şahsına münhasır bir sanattır şiir. Hatta bir düşünür ismini unuttum şimdi. Derler ki efendim siz şiirden başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama görüyoruz ki şiirde de kazanç, hani bir para kazanma imkanı pek yok. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz falan. Olsun diyor, şiirde para yoksa parada da şiir yok diyor. Yani, dolayısıyla şiir bütün genel geçer, dünyevi mala, yani her neyse, her ne varsa hepsini reddeder, toptan reddeder. Onun kendine has ayrı bir dünyası var ve ötelere giden, ötelerden bahseden efendim bir dünyası var. Bu anlamda şiirin bu yönü beni silkelemiş ve çarpmıştır. Eyvallah, eyvallah. Ondan dolayı da böyle bir o dünyada, o dünyanın içinde kendimi bulmuşum. Şiir öyle bir şey ki mesela gece saat 3 olmuş, 4 olmuş. Uyuyorsunuz. Uykudan uyanırsınız, bir şey gelmiştir ve sizi dürtmektedir. Kalkıp onu, hani bir anne evladı öbür odada küçük bir inlemede bulunduğunda yerinden fırlar gider, o çocuğun çocuğuna bakar ya hani. Evet. Tıpkı öyle bir şair de efendim gece yerinden kalkıp o gelen şeyle ilgilenmesi gerekir.
1: Onun evladı gibidir bir anlamda.
2: Evet, aslında evladını da aşan bir şeydir. Belki belki o onun evladı olabilir.
1: Belki de.
2: Öyle tılsımlı, öyle farklı bir şey ki hani anlatmakta güçlük çekiyorum gerçekten. Çünkü enteresanlığı, bir enteresan tarafı da şu. Kalktınız, ışığı yaktınız, kalemi defteri buldunuz, onu yazdınız, yazdınız. Yazmadınız, geçmiş olsun. Hmm. Bir daha onun gelme ihtimali yok.
1: Yani bir anlamda, bir anlamda değil, yani ilham dediğimiz şey odur.
2: Evet.
1: Geldi, vurdu, yakaladınız, yakaladınız, yakalamadınız,
2: yakalayamadınız.
1: O...
2: Aynen, kesinlikle.
1: Peki, Ersin Hocam, yani şiirin ve şairlerin gerçekten kabul etmek gerek ki edebiyat dünyasında kendilerine has, o dünya içinde bambaşka bir dünyaya da sahip onlar. Dil evet. olarak minnet hissetmeme, belki dünyalığa karşı bir evet. minnet borcu olmama, hissetmeme anlamında. Evet. Çünkü şunu biliriz. Hani iyi kötü romandan, hikayeden para kazanan vardır da
2: evet.
1: ben şimdiye kadar şiirden para kazanan, rahmetli Necip Fazıl da buna dahil olmak üzere.
2: Kesin.
1: Mehmet Akif de buna dahil olmak üzere. Ben şiirden para kazanan bu ülkede bilmiyorum.
2: Evet.
1: Ha, son zamanlarda, o da şiirden değil de işte televizyonlarda falan o şiiri, isim zikretmeyeceğiz, tilavet ederek o şiiri okuyarak evet. para kazanan belki vardır.
2: Evet.
1: Ama o şahıs da yazdığı şiirle para kazanmış olması çok da mümkün değil.
2: Aynen öyle.
1: Bu bütün dünyada mı böyledir? Allahu alem, belki dünyada şiirin öyledir. Kaderi budur.
2: Evet.
1: Ama ülkemizde biraz daha böyledir yani.
2: Öyledir.
1: Öyle bir gerçek.
2: Evet. Evet.
1: Orada anladığım kadarıyla bambaşka bir tatmin var. Yani dünyalık bir tatminden öte bir tatmin var.
2: Doğru.
1: Çünkü bunu, yani bir geçim kaynağı olamaz şiir.
2: Evet.
1: Olamayacağı gibi geçim kaynağı da aslında bir anlamda engel olacak da bir uğraş.
2: Evet.
1: Çünkü
2: doğru.
1: bu sizin belki, bu tabi amatörce değil yani, bir hayat tarzı olarak benimsemek
2: evet.
1: belki sizin dünyayla olan meşgaliniz de büyük ölçüde engelleyecektir.
2: Kesinlikle.
1: Tıpkı işte Ömer Hayyam'da verdiğiniz örnekte, aslında birçok dünyalık ki bir iklim adamı olarak bizde hep rubailerle bilinir. Edebi evet. tarafıyla bilinir. Halbuki Ömer Hayyam'ın bir matematik dehası olduğu bir gerçektir. Fakat evet. o yönüyle çok çok az bilinir. Belli evet. kesimler, yani ilim çevresi
2: evet.
1: bilinir.
2: Evet. Evet.
1: Ama edebiyat çevresi ve tüm dünya
2: evet.
1: Ömer Hayyam dediğiniz zaman rubailerle bilinir.
2: Evet.
1: Bilinir ki burada tercihini dünyadan yana yapmamıştır.
2: Evet.
1: Şiirinden yöne yapmıştır.
2: Evet. Evet.
1: Ki bu şairlerin belki de ortak vasfıdır da diyebiliriz.
2: Evet. Evet.
1: Çünkü gerçekten karşılığı olmayan, daha doğrusu dünyevi anlamda bir karşılığı olmayan bir uğraşla iştigal ediyorsunuz. Ve evet. bu sizin duygularınızı sembollerle geniş kitleler anlatma yönteminiz.
2: Evet.
1: İşte o dediğiniz söz, kelime,
2: evet.
1: harfler evet. sizin yegane anahtarınız. Bununla geniş kitlelere tek enstrümanınız bu.
2: Evet.
1: Anlatım şekliniz bu.
2: Evet.
1: Yani birilerinin yüzlerce sayfada yazdığını,
2: evet.
1: saatlerce anlattığını
2: evet.
1: beş misrada
2: evet.
1: o vurguyla anlatabilmek çok çok çok gerçekten muazzam bir yöntem.
2: Evet.
1: Ve bu insanlar gerçekten çok müthiş insanlar.
2: Evet.
1: Peki Ersin Hocam, dilerseniz isterseniz sohbetimizin böyle güzel hareketi devam ederken sizden bir şiir daha rica etsek acaba.
2: Eyvallah.
1: Sizin ağzınızdan.
2: Eyvallah. O zaman Sessizlik Senfonisi'ni paylaşalım.
1: Lütfen, lütfen hocam.
2: Çünkü zaten Sus Adası kitabının da genel teması sessizlik, sessiz düşünüş, sessiz haykırış, sessiz konuşma, sessizlik hali. Sessizlik senfonisi. Hayaldi suyun hey, hilalle oynayışı. Yanılsamalar bent, asıl ben akıyorum. Kaç fasıl konuşur bu yapraklar bence bir ömür kadar ki ardını bilemiyorum. Serili veren böyle sarıya boyanan, fısıltı dönen bu cenaze merasimi. Esen, esrarlı, helezoni, nümayan, akışı veren hayali güvercinler mi? Dişi kuşlar, tüm yuvalar bozuluvermiş. Sünmüş, öksüz ve çocukça üşüyen anlar. Her biri böyle gölgede uzanıvermiş, uğultularla ağlayan, düşünen dallar. Esip geçti aşk demi, mevsim gibi ömür. Arzda, arzuda Azrail rüzgar yankılanır. Gök vakumlar ve çeker, dallar pür dumur. Nihan yüzü bu kızıllık hükümde kalır. Mütemadiyen dönmede değil mi dünya? Yaprağa rüzgar ve insana Azrail'idir. Düşen bir, örten bir, diğeridir hülasa. Adil terazidir rüzgar, her şey içindir.
1: Eyvallah. Dilinize yüreğinize sağlık.
2: Eyvallah.
1: Teşekkür. Ersin Hocam, Allah programımızın da cümlemizden, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son bölümde dilerseniz biraz çalışmalarımızdan bahsedelim dinleyicilerimize.
2: Eyvallah.
1: Yani bu ikinci çalışmanız.
2: Evet.
1: Sus Adası.
2: Evet.
1: Bir önceki çalışmanız
2: Berneva kitabımdı. Evet.
1: 2012
2: miydi? 2011'de yayınlanmıştı.
1: Yayınlanma tarihi.
2: Evet.
1: Efendim, dilerseniz öncelikle Berneva'dan bir bahsedelim.
2: Evet.
1: Akabinde biraz daha geniş bir şekilde Sus Adası'ndan bizlere, dinleyicilerimize bir bahsedelim inşallah.
2: Evet. Berneva ne demek diye çok soruldu. Çünkü Türkçe'de ilk defa kullanılıyor Berneva ismi.
1: Biz de sormuş olalım o halde.
2: Bu da bana nasip oldu. Yani bilmiyorum öyle bir... Şimdi Ber ile alakalı böyle hep böyle hani bir yerlerde böyle takılırdı bana. Beni rahatsız ederdi. Sonra bir gün bir derinlemesine bir baktım. Efendim Kürtçe'de, Arapça'da, Farsça'da enteresan anlamları olduğunu gördüm. Ber'in işte dünya gibi, geçiş yeri, güzellik, kadın, kapı gibi enteresan böyle anlamlara gelmekteydi.
1: Her üç dilde de bir karşılığı var mı?
2: Evet. Dahası Fransızca ve İngilizce'de de beşik anlamına geliyor. Bu çarptı beni tabii efendim. Sonra Neva'nın da ses, ahenk, uyum Türkçe karşılığı olması hasebiyle bunları dedim bir baş göz etsek acaba nasıl olur hani falan diye.
1: Orijinal bir anlamda yüklemek lazım ona.
2: Evet. Dolayısıyla Berneva'yı birleştirdim ve bu anlamda işte benden daha yetkin gördüğüm değerli edebiyat arkadaşlarıma ve hocalarıma danıştım. Ve Berneva bir anlamda da tabii şiir, Sus Adası'nda da aynı zamanda. Sus Adası'na da aldım o şiiri. Ve ilk bölümünde de enteresan bir şey oldu. Sesin beşiği, ruhun emziği şiir sana seslenir demiş bulundum. Demişim. Bu da aynı zamanda bu kadarcık kısmı da enteresandır. Efendim Japon şiir akımı olan haiku örneği oluşmuş oldu. Çünkü Japon şiir akımı haiku'nun özelliği işte odur. Efendim 3 sıradan oluşur. Birinci sıra ve son sıra 5 hece, ortalarındaki sırada efendim 7 heceden oluşur. Bütün şeyin kalıbı budur yani. Haiku şiir sanatının kalıbı budur. Birçok kitap yayınlanır bu anlamda. Türkiye'de de çok güçlü temsilcileri var. Oruç Araoba gibi çok güçlü temsilcileri var haiku şiir akımının. Dolayısıyla öyle bir enteresan bir şey oluştu. Berneva öyle çıktı ortaya.
1: O şey enteresan olmuş gerçi. Siz peki...
2: Sesin beşiği anlamında kullandım ve bunu mesela Ankara'da Kulakları Çınlasın Leyla Karaca Hanım var. Çok değerli bir şair, değerli bir yazar. Onun da son romanlarından bir tanesi, yanlış aktarırsam affetsin, Almanca, İngilizce gibi birçok dile, herhalde 7-8 dile falan çevrildi. Kendisi de bir tanıtım yazısı yazmıştı. Hatta bir değerlendirme yazısı yayınlamıştı Berneva ile alakalı, sağ olsun. O direkt mesela hani sesin beşiği diye tanımladı yani. Bütün bu olan şeyden, hani söz ehli tabii, hani şiir ehli olunca insan Leyla Hanım direkt bu Bernava demek sesin beşiği demek diye direkt böyle okuyucularıyla paylaşmıştı.
1: Türkçemize belki de girmiş bir kelime babası olarak diyelim size. Evet. Belki ilerleyen dönemlerinde günlük hayatımızda kullanacağımız bir kelime de olacak.
2: Evet inşallah. Evet. Sesin beşiği hayırlı olsun. Evet.
1: Olsun inşallah diyelim. Bu ilk kitabımızın da ismi de aynı zamanda.
2: Evet.
1: Oradan bir
2: 7 sene
1: bir, evet bir 6-7 senelik bir süreçten sonra Sus Adası'nı.
2: Evet.
1: Dizgisi bu da baskısı yeni tamamlanan bir çalışmamız
2: evet,
1: oldu.
2: Evet. Henüz çok taze tabii. Yaklaşık işte 20-25 gün önce çıktı. Sus Adası.
1: Hangi yayın evinden?
2: Bengisu yayınlarından çıktı. Çıra Yayınları'nın kardeş yayın evi. Aynı bünyede yani Çıra Yayınları, Bengisu Yayınları beraber yürüyorlar. Bu anlamda ben Bengisu Yayınları'nın ve Çıra Yayınları'nın sahipleri Davut Bey, Hasan Bey'e de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ve yayın evinin yayın yönetmeni Şakir ağabeyim, Şakir Kurtulmuş ağabeye de ayrıca hasreten teşekkür ederim. Kendileri sağ olsunlar, teveccüh ettiler.
1: Evet. Eyvallah. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir ara verdikten sonra yayınımıza devam edeceğiz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah!

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri.
5: Peki Ersin Hocam, şiir meraklısı, şiir tutkunu dinleyicilerimiz mutlaka vardır şu anda bizi dinleyen. Kitaplarınıza ne şekilde ulaşabilirler? Kitaplarla alakalı sosyal medyada olabilir, gerçek dünyada olabilir. Sizinle irtibat kurma noktasında bir temas, bağ kurmak isterlerse daha doğrusu yayın evi ya da sosyal medyada nasıl irtibata geçecekler sizinlerle?
6: Tabii Susa'da

0: Çünkü işte dağıtımcı şu bu bir şekilde oradan bir emeğin karşılığını alması gerekiyor. Ama internet satış mağazalarında direkt internet satış verildiğinde bu rakam işte 7 liralara 7,5 liralara kadar düşebiliyor. Evet. Çünkü internet satış mağazaları kampanya yapıyorlar. Dolayısıyla oradaki aradaki farkı indirebiliyorlar. Özellikle şiir kitaplarında böyle bir ayrıcalık yapıyorlar. Yani çok sembolik böyle 1-2 lira gibi bir rakama o kitabın satışını gerçekleştiriyorlar. Evet. Onun haricinde de işte yayın evi üzerinden ve kitap satış mağazalarından kitaba ulaşmak mümkün. Yalnız işte DNR gibi popüler mağazaların tamamına hemen kitabın ulaşması zor olduğundan dolayı meraklı olan, bu kitaptan edinmek isteyen, okumak isteyen, kitaba ulaşmak isteyen, kitaba dokunmak isteyen, kitabı koklamak isteyen diyelim. Efendim dinleyicilerimiz varsa bir internet üzerinden alışveriş yapma imkanları yoksa bir mağazadan almak istiyorlarsa kitap satış mağazasının görevlisine kitabı sorduklarında eğer henüz gelmedi cevabı aldıklarında lütfen oradan ayrılmasınlar, sipariş desinler versinler. Ki işte o zaman getirebilir misiniz diye bir sipariş verirlerse o mağaza o kitabı getirecektir. Birkaç gün sonra o kitaba ulaşabilirler bu şekilde.
1: Ama artık bu tip şeyler bir yayıncıdan, yayın evinden, kitaptan ziyade daha çok internet üzerinden temin edilebiliyor. Böyle bir pazarlama ağı da var biliyorsunuz artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de.
0: Evet.
1: Belki de dinleyicilerin tercihini internet üzerinden temin etme noktasında kullanacaklardır. Tekrar o konuda bir hatırlatma yapalım. İnternetten sadece kitabın ismini yazmaları yeterli, Sus Adası diye temin edebilirler.
0: Evet.
1: Hatta internetten temin ederlerse bir miktar daha dağıtım payı ortadan kalkacağından dolayı bir miktar daha uyguna temin edebilirler.
0: Evet.
1: Ve hatta internette sanırım sadece işte bildiğimiz kitap yurdu gibi, kitap kurdu gibi böyle belli başlı şeylerden ziyade birçok platformda da
0: hepsinde var. Kitap yurdunda da var. Hepsinde var.
1: Eyvallah. Şayet dediğim gibi şiire gönül vermiş dinleyicilerimiz kendilerinden bir parça bulmak istedikleri, ne düşündükleri bir çalışmayı okumak, incelemek, paylaşmak isterlerse yürekleriyle Sus Adası tüm kitapçılarda ve internet ortamında temin edebilecekleri.
0: Evet, bu anlamda hani şunu da kısacık ifade edeyim.
1: Lütfen.
0: Mesela işte herhangi bir isim, işte Gül'ün adı atıyorum ya da farklı bir şey, işte Kırmızı'nın Alı gibi bir isim yazıldığında birçok kitap çıkabiliyor. Aynı isimde yazılmış bir sürü kitap var mesela. Ama hamdolsun hani Bernava yazdıklarında ya da Sus Adası yazdıklarında hiç başka bir şey çıkmayacak karşılarına. Burada direkt kitaba ulaşmış olacaklar.
1: Eyvallah. Özellikle Bernava bu konuda gerçekten iddialı bir isimde olduğunu belirtelim.
0: Sus Adası da öyle. Sus Adası da edebiyat camiası. Şimdi şöyle, tabii insan zaman geçtikçe efendim başka başka kanallar açılıyor önüne. Başka başka dostluklar, başka başka güzelliklerle karşılaşıyor. Ben özellikle son iki yıl diyelim, 2,5-3 yıl içinde biraz hani açıldım diyebilirim. Birçok yıllar içinde tanımadığım, bilmediğim ama bugün tanımaktan dolayı çok mutlu olduğum çok değerli edebiyat dünyasının isimleriyle tanışma imkanım oldu, görüşme imkanım oldu, hasbihal etme imkanım oldu. Dolayısıyla birçok önemli ağabeyin, büyüğümüzün de Sus Adası bu anlamda takdirlerini ifade ettikleri bir isim oldu.
1: Eyvallah. Biz de tebrik ediyoruz. Rabbim yolunuzu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Bu edebiyatımıza ya da işte hayata dair, her şeyden önce insanlığa dair bir kıymet ifade edecek bir çalışmaları olan insanları takip etmeye çalışıyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu anlamda son dönemdeki çalışmalarını takdirle izlediğim, takip ettiğim çok kıymetli isimler var. Mesela Şakir Kurtulmuş, efendim Nurettin Durman, Nurullah Genç gibi ağabeylerin mesela peşinden giden yanılmaz. Yanlışa düşmez.
1: Eyvallah.
0: Efendim. Böyle çok kıymetli isimler, çok kıymetli değerler var. Hala oturup bir yerde çay içebileceğimiz insanlar bunlar. Hala sohbet edebileceğimiz insanlar bunlar. Dolayısıyla sadece bununla, bu isimlerle de ibaret değil tabii bu dünya. Mesela bir Ahmet Turgut. Ben bütün çalışmalarını fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan kitaplarını okuyorum, bir yandan efendim Ehl-i Beyt sohbetleri var, onları takip etmeye çalışıyorum. Çok kıymetli, çok değerli, kendine has bir üslubu olan çok kıymetli bilgiler paylaşıyor. Geçen de onun eşimle beraber onun bir programına katıldık. Kendisi orada Tevrat'taki ilk emrin gör, İncil'deki ilk emrin ise dinle olduğunu paylaştı. O konuşurken ben de İlham dedik ya hani, ben de canlı

0: Sana şöyle şeyler oldu. Onları paylaşmak istiyorum müsaadenizle.
1: Lütfen.
0: Gör, dinle ve son emir oku. Gör denilirken kainat resminin görselinin birçok hikmetler barındırdığına atıf var. Nurullah Genç ağabey ödüllü bir fotoğrafçı aynı zamanda. Büyük bir şair. Evet. Günümüzün yaşayan en önemli şairlerinden biri olmasıyla beraber böyle enteresan farklı uğraşları da var. Mesela Bilardo Telmihleri diye bir bilardo üzerine şiir kitabı çıkardı. Bir konuşmasında fotoğrafçılığa niçin merak saldığı sorulduğunda, Hazreti Adem yaratıldığı, bedenine ruh üflendiğinde ve dünyaya gözlerini açtığında ilk gördüğü şey bir fotoğraf karesiydi diyor.
1: Enteresan.
0: Gör deniliyor. Nerede? Tevrat'ta. Tevrat'ın ilk emri. Gör. Zira görülmesi istenen bir dünya var. Sonra diğer tüm yaratılmış olmuşlar. Dinle. İncil'in ilk emri. Burada ise bir ses var. Bir söz var ki dinlenmesi gereken. Dinle diye ifade. Bizim kitabımızın ilk emri ise oku. Soruya muhatap olanın bilmiyorum cevabı kabul görmüyor. Hazreti Cebrail Efendimiz'i Efendimiz'e sarılarak oku dendiğinde verdiği cevap bilmiyorum. Ki burada mesela Ahmet Turgut konuşmasının başında şunu sormuştu. İlk hadis ne biliyor musunuz diye. Sonra cevap verdi. Bilmiyorum. Efendimiz'in ilk hadisi. Ha, bilmiyorum. Bunun üzerine çok uzun uzun belki saatlerce konuşulası bir konu aslında. Neyse o ayrı bir bahis. Biz konumuza dönelim. Oku emri 3 kez tekrarlanıyor. Madem ki ortada okunacak bir kitap, bir musaf yok. O halde Hazreti Adem'den o ana kadar genetik olarak ruh ve bedenimize kodlanmış öğrenimlerle birlikte fısıldanıyor. Ne ve nasıl okunması gerektiği. Yaradan Rabbinin adıyla oku.
1: Eyvallah.
0: Burada verilen bir ölçü var. Sonra dönelim geri. Gör, dinle bahsine. Bir sınıfta 3 öğrenci var. Biri görme makamı, diğeri dinleme makamında. Üçüncüsü son öğrenci ise okuma makamında. Görmesi gerekene en doğrusunu gösteren, dinleme makamındaki ne de sözün en güzelini söylemesi gereken de okuyan olsa gerek. Çünkü okuyan bilir.
1: Eyvallah.
0: Velhasıl böyle.
1: Eyvallah. Üstad. Üstadın da kuluyla alakalı böyle veciz bir açıklamasıyla.
0: Evet.
1: İnşallah programımızı toparlayalım. Ama toparlamadan evvel sizden son bir kapanış şiiri rica edelim. Dinleyicilerimizin eyvallah yüreklerine gelsin diyelim.
0: Eyvallah. Yani burada işte o Ahmet Bey gör dinle ve oku demesinden efendim belki ilhamen hani bende de dökülüveren şeyler bunlar
1: eyvallah,
0: oldu.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
0: Yani oradaki hikmeti biraz hani irdelemiş oldum. Çünkü kulak dinle, kulak efendim göz
1: görmek,
0: görmek ve söyleyen var. Her ikisine de görene de duyana da bir dikkat çekiliyor. Bak bir söyleyen var.
1: Bir hani, okuyan lazım
0: bir
1: aslında.
0: Bir okuyan var. Okuyan olacak ki söyleyen olsun.
1: Eyvallah.
0: Söyleyen olacak ki dinleyen ve gören olsun.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Allah doğruyu dinleyen, doğruyu görenlerden eylesin.
1: Amin.
0: Ve doğruyu söyleyene tabi eylesin.
1: Amin. Amin. Ecmain.
0: Uyan. Kaç yüz bin kelebek ömrü bu yaşadığım. İç ışığımı kırdılar ondan alınganlığım. Kokmak, gülün ibadeti, koparmamak senin. Yermek, yersiz kelime. Kırma gönül gel, kusur görücü aynalar yeter. Kurbandım, bilmekteyim o gözlerde ben, bilemezler sahibim ne der. Şiir talih geliyor ben kaçıyorum, yakalarsa vuslatım olacak. Makus talihim, memleketim, uyan sabah olacak.
1: Eyvallah.
0: Besselim.
1: Yüreğinize sağlık, dilinize eyvallah sağlık diyelim Ersin
0: eyvallah
1: hocam.
0: Ben bu fırsatı, bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür
1: bizler
0: ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Lütfettiniz. Programımızı şereflendirdiniz. Aslında Gezigat'ta da bahsettiğimiz gibi hani edebiyat dünyasının mağrur ama biraz da mazlum bir uğraşı şiirle bu hafta
0: harika bizleri, ifade ettiniz evet.
1: Estağfurullah. Bizleri hem şad ettiniz hem de zaman zaman girdiğimiz bir alanda edebiyat ama şiir konusunda açıkçası biz de biraz ihmal etmiştik. Bizleri evet de bu konuda tamamlamış oldunuz.
0: Evet.
1: Ayağınıza yüreğinize sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah ileriki çalışmalarınızda da sizleri tekrar konuk almak isteriz programımıza.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Efendim bu hafta konumuz edebiyat. Konumuz şiir. Konuğumuz şair Ersin Karaca Beyefendi'ydi. Bizleri kendi sesinden güzel ilhamlarını dille döktü. Kulağımızı, yüreğimizi, pasını sildi. Genel olarak da bir ülkenin edebiyatın bu konuda olan ilgisizliği, belki biraz da yetimliği diyelim, biraz da mazlumluğuna biraz da değindi. Maalesef tarih boyunca kaderi de olmuştur şiirin bu durum. Bir parçada da ona değindik. Güzel, hoş bir sohbet oldu. Dinleyicilerimizden şiir müdavimleri, şiir dostları içinde şairimizin iki kitabı Sus Adası ve Berneva kitapları da tanıttı üstadımız. Sus Adası'nı internette, Berneva da aynı şekilde herhangi bir farklı platformlara girip aramalarına lüzum yok. İsimlerini yazsalar zaten çıkacak, kitap isimleri çıkacak ilk etapta. Ve internet üzerinden, kitap evlerinden kolaylıkla da ulaşabilecekleri iki çalışma. Rabbim muvaffak etsin. Allah başarınızın olsun. Devamını temenni olsun. Ediyoruz Rabbim'den. Efendim, bu haftaki programımız burada sonlanıyor. Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla inşallah beraber olacağız sizlerle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 49.99, kabak 49.99, kırmızı biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzela kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
12: يا رحمن.
13: Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
14: 103.2.
15: En güzel

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
14: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
1: Özel FM.
18: www.özelfm.net.
1: ozelfm.net.
19: Namazları kabul edilmeyenler. 4. Haram kazançla alınan elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Bu konu ulema arasında ihtilaflı bir konu olmakla beraber işin ahirete intikal eden boyutuyla ilgili yanı düşünüldüğünde işlenmesi ve işletilmesi gereken bir konudur. Bu konuda öncelikle şu hadisi zikredelim. Haşim bildiriyor İbni Ömer. Kişi içlerinden bir dirhemi haram olan 10 dirhemle bir giysi satın aldığı zaman o giysi üzerinde durdukça Allah namazlarını kabul etmez dedi ve iki parmağını kulaklarına sokup şöyle devam etti. Şayet bu sözü Hazreti Peygamber'den işitmediysem şu kulaklarım sağır olsun. Bu konuda Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh şunları söylemektedir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsan namaz kılarken elbisesinde bir dirhem haramın karıştığı bir parça olsa namazı kabul edilmez. Benzer şekilde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bir dirhemi haram olan 10 dirhemle bir elbise satın alıp da o elbiseyi giyerek namaz kılan kimsenin kıldığı namaz kabul olmaz. İbn Abbas ve İbn Ömer'in ne murad ettiklerini Allah bilir. Ancak şunu söyleyeyim ki İbn Ömer'den aktarılan rivayet zayıftır ve şöyle de yorumlanabilir. Haram onun elbisesinde durduğu sürece ibadetinin faziletini eksiltir ve nihayet onu kabul olmaktan uzaklaştırır. Fakat bu görüş icmaya muhaliftir. Çünkü ümmetin tamamı namazın böyle bir nedenden dolayı tekrarlanmayacağı hususunda ittifak etmiştir. Bir grup zahit ve kurra alim aşırıya giderek şöyle demişlerdir. Haram elbise içinde kılınan namaz batıldır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya'da helal ve haramlarla ilgili bölümde bu hadisi zikretmiş ve ardından şunları söylemiştir. Bunun içerisinde haram muayyendir. Biz de yukarıda anlattığımız suretlerde bunun haram olduğunu söyledik. Bunun gibi nice mallar var ki her ne kadar alışverişinin fasit olduğuna delalet etmezse de ona ulaştırıcı sebebinde masiyet bulunduğu için namazının kabul edilmeyeceğiyle korkutulmuştur. Ezan vakti alışveriş gibi Hanbelilerden İbni Akil'in dediği gibi her korkutmak vücub ifade etmez. İbni Teymiye rahmetullahi aleyh bu konuda kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta şöyle demektedir. Haram malla ticaret yapan veya haram malları üreten yerlerde çalışan bazı insanların bütün maaşları haram olmaktadır. O haram yer ve haram giyinir. Sonra da o haram malla elde edilmiş elbiselerle namaz kılar. Buradaki soru şudur, gasp edilmiş veya haram malla elde edilmiş haram bir giysiyle namaz kılmanın hükmü nedir? Rivayet edildiğine göre kim 10 dirhemle bir elbise satın alırsa ve dirhemler arasında haram bir dirhem bulunursa o üzerinde olduğu müddetçe Allah onun namazını kabul etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle o dedi ki, Şüphesiz ki sizden birinizin ağzına toprak alması, ağzına haram bir şey almasından daha hayırlıdır. Yusuf bin Esbat'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre dedi ki, kuşkusuz bir genç ibadet ettiği zaman şeytan yardımcılarına der ki, bakın bakayım nereden yemek yiyor. Eğer kötü, haram yerden yemek yiyorsa der ki, bırakın yorulsun ve gayret etsin. Onun kendisi size yetti. Kuşkusuz ki haram yediği halde gayret etmesi ona fayda vermez. Abdullah bin Mübarek dedi ki, şüphe sebebiyle bir dirhemi reddetmem 100 bin, 100 bin sadaka vermemden daha sevimlidir. 600 bin sayısına kadar böyle devam etti. Gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmasına gelince, Ahmet'ten gelen meşhur görüşe göre namazı sahih olmaz. Bu, gasp edilmiş bir takkeyle veya altın bir yüzükle namaz kılmasının tersinedir. Böyle kılınan namaz sahihtir. Çünkü elbisenin aksine namazın sıhhati bunlara bağlı değildir. Hanefiler, Malik, Şafii ve birçok kişi dedi ki, haram olmakla beraber gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmak sahihtir. Bu aynı zamanda Ahmet'ten gelen bir rivayettir. Çünkü onun haram olması namaza has bir şey değildir. Gasp edilmiş şeyin yasaklanmasının sebebi namaz olmadığı içindir. Bu onun sıhhatine engel değildir. Kirli elbisesini gasp edilmiş suyla yıkamasının onu temiz hale getireceğinde ittifak edilmesi gibi. Celal Yıldırım da bu konuda şunları nakletmiştir. İpek veya gasp edilmiş elbiseyle namaz kılmak. İbadetin birçok hikmetleri vardır. Onlardan biri de haklara saygılı olmak, haramdan kaçınmak, başkasının malına, ırzına ve şerefine el ve dil uzatmamaktır. Sonra da Allah'ın rızası doğrultusunda hayatı tanzim edip, dünya ile ahiret, ruhla beden arasında denge kurmak, lüks ve israftan kaçınmak suretiyle sade bir ömür sürmektir. O bakımdan lüks sayılan ipek elbiseyle namaz kılmak erkeklere haram kılınmış, kadınlara cevaz verilmiştir. Çünkü erkek hayat ve hareket adamıdır. Her gün kollarını sıvayıp işinin başına koşmakla emrolunmuştur. İçinde yaşadığımız topluma ayak uydurmak, onlara tepeden bakmamak, dikkatleri çekecek şekilde süs ve ziynetten uzak durmak, onun günlük hayatının ölçüsü ve Resulullah Efendimiz'e uymaya çalışmasının belirtisidir. Gasp edilmiş yani zorla alınmış bir elbiseyle de ibadet, hedef ve amacını kaybeder. Ölçü ve anlamını bir bakıma yitirir. Çünkü namazın hikmetine ters düşen her şey ya mekruh ya da haramdır ya da mahzurludur. Konuyla ilgili hadisler. İbni Ömer radıyallahu anh'dan yapılan rivayette buyrulur ki, kim 10 dirhem bir elbise alır da onda bir dirhem haram bulunursa o elbise üzerinde bulunduğu sürece Allah onun hiçbir namazını kabul buyurmaz. İbni Ömer radıyallahu anh'dan bunu söyledikten sonra iki parmağını kulaklarına sokup şöyle dedi. Bunu eğer Resulullah'ın buyurduğunu işitmedimse ikiniz de sağırlaşın. Hazreti Ayşe'den yapılan rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir amelde bulunur da o amel üzerinde bizim emrimiz yoksa o merduttur. Aynı hadisi Ahmet bin Hanbel şu lafızla rivayet etmiştir. Kim bizim emrimiz hilafına bir iş yaparsa o iş merduttur. Her iki hadiste geçen emir tabirinden maksat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ashabının yaşadığı dini esas ve prensiplerdir. Ukbe bin Amir'den yapılan rivayette demiştir ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ardı ve eteği yırtık olan kaftan hediye edildi. O da onu giydi ve sonra üzerinde olduğu halde namaz kıldı. Namazı bitirince hoşlanmadığını belirtir şekilde tutup üzerinden çıkardıktan sonra şöyle buyurdu. Bu muttakilere layık değildir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan yapılan rivayette demiştir ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendisine hediye edilen kalın ipek kumaştan bir elbise giyindi. Sonra çok geçmeden ki onu çıkarıp Hattab oğlu Ömer'e gönderdi. Bunun üzerine kendisine ya Resulallah çok sürmedi onu üzerinden çıkardın diye soruldu. Buyurdu ki Cibril aleyhisselam beni ondan men etti. Az sonra Ömer ağlayarak geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah bir şeyden hoşlanmadın da onu bana verdin. Benim neyime? Peygamber aleyhisselatu vesselam Onu sana giyinesin diye vermedim. Satasın diye verdim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu 2000 dirheme sattı. Hadislerin açık delaletinden şu hükümler anlaşılmaktadır. 1. Haram parayla satın alınan bir elbiseyle kılınan namaz makbul değildir. 2. Dini hususlarda Resulullah'ın sünnetine uymayan, onun getirdiği prensiplerine ters düşen her amel merduttur. 3. İpek elbise erkeklere haramdır. İpek elbiseyle kılınan namaz makbul değildir. 4. İpek elbiseyle kılınan namazı iade etmek gerekmez. 5. İpek elbise takvaya aykırıdır, muttakilere layık değildir. 6. Hediye edilen bir şeyi başkasına hediye etmek caizdir. Hadislerin ışığında müçtehit imamların görüş, tespit ve istidlalleri. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhep imamlarına ve ilim adamlarının cumhuruna göre ipek elbise giyinmek erkeklere haramdır. Üzerinde ipek elbise bulunduğu halde namaz kılan kimsenin namazı sahihse de günah işlemiş kabul edilir. Namazı iade etmesi gerekmez. Gasp edilen elbise de böyledir. İmam Malik'e göre vakit içinde iade etmesi gerekir. İleride ipek konusuna daha geniş yer verip lüzumlu bütün açıklamayı yapacağız. Konuyla ilgili diğer rivayetler, yorumlar ve tahliller. 338 numaralı İbni Ömer hadisini aynı zamanda Abd bin Humeyd ve Beyhaki tahric ettikten sonra zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca El-Hatib, İbni Asakir ve Deylemi de rivayet etmişlerdir. İsnadında Hişam bulunuyor ki bu zat İbni Ömer'den rivayet etmişse de bu alanda pek tanınmıyor. Hadisin zahiri ipek ve mahsup, gasp edilen elbiseyle kılınan namaz kabul edilmeyeceğine delalet ediyorsa da sahih olmadığına delalet etmektedir. Çünkü namazın kabulü başka, sıhhati daha başkadır. Kabul edilmemesi faziletinden mahrumiyete delalet eder. Nitekim kocası kendisine öfkeli bulunduğu halde geceliğin kadının namazını Allah kabul etmez mealindeki hadiste de hüküm bu doğrultuda ele alıp yorumlanmıştır. Yani namazının feyiz ve bereketinden mahrum kalır ama borcunu ödemiş sayılır. Namazı sahihtir. Kabul edilmez şeklindeki ifade genellikle iki yorum ister. Birincisi sıhhatini olumsuz yönde etkiler, diğeri kemal ve faziletini olumsuz kılar. Konumuzu oluşturan hadiste kemal ve faziletini nefyedeceği yani olumsuz yönde etkileyeceği söz konusudur. Sıhhatini olumsuz yönde etkileyense bu bir abdesttir. Allah namazı ancak onunla kabul eder mealindeki hadiste belirtmiştir. Hadisin senedinde bazılarına göre pek tanınmayan Hişam bulunuyorsa da genellikle ilim adamları onunla istidlal etmişlerdir. 339 numaralı Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine gelince bu dini kavaitten birçok hükümleri kendisinde taşımaktadır. Öyle ki ilim adamları Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafından yasaklanan, men edilen bütün akaidler hükümsüzdür demişlerdir. Çünkü bir şeyi men etmek onun sıhhatli bir hüküm ifade etmeyeceğine, fasit olduğuna delalet eder. O halde dini kaide ve ölçülere girmeyen her türlü menhiyatı reddetmek vaciptir. O bakımdan hakimin verdiği hüküm işin ve meselenin asıl iç yüzünü değiştiremez. Haksızı haklı çıkarmak, helali haram kılmak gibi hükümler hiçbir zaman haksızı haklı, helali haram yapamaz.

Biz şer'i delillerin yarısıdır. İpek elbise zorla alınan, gasp edilen elbiseyle kılınan namazın Allah katında hiçbir fazileti yoktur. Sadece kul bir bakıma namaz borcunu ödemiş sayılır. Çünkü namazdan amaç ilahi hududa riayettir. 340 no'lu Ukbe bin Amir hadisiyle istidlal eden İmam Şafi, ipek elbiseyle namaz kılmanın haram olduğunu söylemiştir. İmamiye mezhebine salik olanlar da aynı görüştedir. Diğer birçok ilim adamlarına göre mekruh sayılmıştır. Çünkü ipek elbisenin illeti kibir ve gururdur. Namazda bu ikisi de söz konusu değildir. Ayrıca onlar, Resulullah Efendimiz, kalın ipekten dokunan elbiseyi giyip namaz kıldıktan sonra çıkarmış, fakat kıldığı namazı iade etmemiş ve ipek elbiseyle kılınan namaz iade edilmelidir diye bir ifade kullanmamıştır. İpek elbise henüz haram kılınmamıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalın ipekten mamul bir üstlük giyinmişti. Onu görenler beğendiler ve hayretlerini ifade ettiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam geçici dünya hayatında bu gibi şeyleri beğenmenin hakikatte bir değer taşımadığını belirterek şöyle buyurmuştur. Canımı kudret elinde tutan zata yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki menzili bundan çok daha güzeldir. El-Bahır kitabının sahibi diyor ki, ipek elbiseden başka örtünecek bir şey bulamazsa o takdirde onunla kıldığı namaz sahihtir. Çıplak kılacak olursa namazı hükümsüz sayılır. Ahmet bin Hanbel ise çıplak kılması evladır demişse de diğer ilim adamları ona muhalefet etmişlerdir. Nitekim yukarıda da belirttiğimiz gibi ipek giyinmek haramdır. O vaziyette namaz kılarsa namazı sahihtir ancak haramı irtikab ettiğinden büyük günah işlemiştir. 341 no'lu Cabir bin Abdullah hadisi sahihtir. İpek elbise giyinmenin tahrimine delalet etmektedir. Çıkarılan hükümler. 1. İpek elbiseyle namaz kılmak ilim adamlarının çoğuna göre mekruhtur. Ahmet bin Hanbel'e göre bir rivayette haramdır. 2. İpek elbiseyle kılınan namaz sahihtir. Ancak kemal ve fazileti gitmiştir. 3. Gasp edilen bir parayla satın alınan elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Namazın kemal ve faziletini tamamen düşürür. Ancak kılınan namaz sahihtir. 4. İpek elbise giyip onunla kibir ve gurur taslamak da haramdır. 5. Kadınların ipek elbise giyinmesi ve o vaziyette namaz kılması caizdir. Abdülkerim Zeydan El-Mufassal adlı eserinde şunları söylemiştir. Gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmak erkeğe haram olduğu gibi kadına da haramdır. Fakat acaba kadın öyle bir elbiseyle kıldığı namazı sahih olur mu? Hanbeli mezhebinde İmam Ahmet'ten bu konuda iki rivayet vardır. Birincisi namaz sahih olmaz, ikincisi sahih olur. Bu görüş Ebu Hanife ve Şafii'nin de görüşleridir. Çünkü buradaki haramlık doğrudan namazla ilgili değil, bilakis gasp edilmiş elbisenin giyilmesiyle ilgilidir. Birinci rivayetin yorumu şöyledir. Kadın namazında kullanılması kendisine haram olan şeyi kullanmıştır. Necis bir elbiseyle namaz kılması nasıl sahih değilse böyle bir elbiseyle kılması da sahih değildir. Ayrıca namaz Allah'a itaat ve yakınlaşmadır. İçinde isyan ettiği bir şeyle nasıl Allah'a yakınlaşabilir? İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, haram yolla elde edilmiş elbiseyle namaz kılan kimsenin namazını başka bir elbiseyle değiştirerek kılması ve haram elbiseyle kıldığı namazın iadesini söylemiştir. Diğer imamlarımız, Allah hepsine rahmet etsin, görünüş itibariyle namazın sahih olduğunu, haram elbiseyle namaz kılan kimsenin namazını iade etmesinin gerek olmadığını ama haram elbise giymesinden dolayı onun cezasının ayrı bir şey olduğunu söylemişlerdir. Ancak hepsinin birleştiği nokta namazdan alacağı sevabı tam olmayacağıdır. Bu konuda şu hadisi de zikredelim. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allahu Teala Resullerine emrettiğini müminlere de emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Ey Resuller! Helal şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Ve şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıklardan helal olanlardan yiyin. Sonra o uzun sefere çıkmış ve saçı başı dağılıp toz toprak olmuş ve ellerini açarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diyen yediği haram, içtiği haram ve giydiği haram olan bir adamı zikretti. Sonra da böylesi bir adamın duasına nasıl icabet edilsin buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh hadisin bir benzeri Ebu Umame radıyallahu anh'dan da şu lafızla gelmiştir.
Ebi Umame

0: el-Bahili'den dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim içinde haramdan bir ip bulunan bir elbise içinde namaz kılarsa, onun içinde kıldığı namazı Allah ondan kabul etmez. Hadisler zayıf sayılsa da İslam kanunlarının maksadına uygundur. Müslüman, haramın her türlüsünden kaçınan bir şahsiyettir. Eğer Müslümanlar haramdan kaçmaz, sakınmazsa kim sakınacak? Demokratik düzenlerin Müslümanların yaşayış tarzını önemsedikleri kesin. Demokratik düzenlerde hakim olan düşünce, kapital yani para, malın elde edilmesi düşüncesidir. Bu düşüncede de Allah'ın haram ve helal sınırları değil, malı elinde bulunduran yöneticilerin istekleri önemlidir. Onların istedikleri yönde helal haram gözetmeden kazanan, bankalarıyla faizli işlemler yapan kişilerin yaptıkları ibadetlere dikkat etmeleri esastır. Eğer ahiret gibi bir dertleri varsa, elbiselerinin eteklerini yerlere kadar uzanan kişilerin namazları kabul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisini zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan demiştir ki, elbisesini yere sarkıtarak namaz kılmakta olan bir adama Resulullah git abdest al dedi. O da gitti abdest aldı ve biraz sonra geldi. Resulullah tekrar git abdest al dedi. O adam da tekrar gitti abdest alıp geldi. Bunu gören başka bir adam, ya Resulallah, o adama abdestli olduğu halde niçin abdest almasını emrettin dedi. Resul-i Ekrem de o etekliğini yere sarkıtarak namaz kılıyordu. Şanı yüce olan Allah, elbisesini yerde sürüklenecek kadar sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Ebu Davud tercüme ve şerhinde bu hadisle ilgili olarak şunlar kaydedilmiştir. Resul-i Ekrem'in bu ismi açıklanmayan sahabiye abdestli olduğu halde abdestini yenilemesini emretmesinin sebebi, hadis-i şerifte açıklandığı üzere hadinden fazla uzun elbise içinde namaz kılmak istemesidir. Etekliğin veya benzeri giyeceklerin aşağı sarkan kısımlarının dinen tecviz ve tespit edilen ölçü ve sınırı topuklara kadardır. Bu sınırı aşmaksa kibir alameti sayılmıştır. Kibirse ibadet ve itaate aykırı olduğundan Cenab-ı Hak böylesine uzun elbiseler içerisinde namaz kılan kimselerin namazını kamil bir namaz olarak kabul etmemektedir. Bu bakımdan böyle namaz kılan bir kimse sanki abdestsiz namaz kılan bir kimse durumuna düşmüş olur. İşte Resul-i Ekrem bu sebeple hadis-i şerifte ismi açıklanmayan kimseye haddinden fazla uzun bir elbise içerisinde namaz kılmak isteyince abdestini yenilemesini emretmiştir. Resul-i Ekrem'in bu sahabiye abdestli olduğu halde abdestini yenilemesini emretmesindeki hikmeti şöyle açıklayanlar da vardır. 1. Resul-i Ekrem abdestli olan bu kimseye abdestini yenilemesini emretmekle bu kimseyi ister istemez hatası üzerinde düşünmeye zorlamıştır. Aslında bu kimsenin abdesti vardır ve uzun etekle namaza durduğu için de bozulmuş değildir. 2. Belki de Resul-i Ekrem'in emrinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir bereket yaratmıştır da bu emre uyarak abdest alan mezkur sahabinin içindeki kibir ve benzeri manevi kirler bu abdestlerle yıkanmıştır. Ayrıca maddi temizliğin iç temizliğine tesir ettiği de bir gerçektir. İkinci abdest sayesinde kibrin de dahil olduğu manevi kirler dökülmüştür. Resul-i Ekrem'in birinci emrine uyarak abdest alan sahabi, Efendimizin emrindeki hikmeti ve kendi hatasını anlayamadığı için ikinci defa tekrar abdestini yenilemesi emredilmiştir. Said Havva bu konuda şunları söylemiştir. Kendini beğenmişlik havasına kapılmak haram olduğundan dolayı bu duyguyla izarı yapıp yerlere sermek de mekruhtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izarını yayan birine abdestini tazelemesini emretmesi, bir günah işleyen birinin abdestini tazelemesinin gerektiğini ileri süren ilim adamları için bir delildir. Bu konuda İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan gelen şu rivayeti de zikredelim. İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Büyüklenerek namazda elbisesini yere sarkıtan kişinin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yahut onu ne kötülük işlemekten korur ne de bağışlar. Ebu Davud şerhinde hadisle ilgili olarak şunlar kaydedilmiştir. Hadis-i şerifte geçen فَلَيْسِ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي حَلِّ وَلَا حَرَامٍ cümlesinde İbn-i Reslan şöyle der. O kimse Allah katında harama ve helale iman etmemiş sayılır diye mana vermiştir. Allah onun kusurlarını affetmediği gibi Allah katında bir değeri olmadığından Allah onu kötülüklerden korumaz şeklinde mana verenler de vardır. Nevevi merhumsa Allah'tan uzaklaşmış ve dinini terk etmiş olur diye mana vermiştir. Bazıları da Allah Celle Celaluhu onun haram fiillerine de helal dairesinde işlediği fiillere de değer vermez şeklinde anlamışlardır. O kimse helal dairesinde bulunmadığı gibi Allah katında kıymetli bir kişi de değildir şeklinde mana verenler de vardır. Bezlül Mechud müellifi ise şöyle mana vermiştir. Kibrinden dolayı böyle davranan kimse kibir ve gururu helal saymış olacağından din dairesinden çıkmış demektir ki bu kişiye helal ve haram hükümleri taalluk etmez. Bu hadisi şerif eskiden Araplar arasında giyilmesi adet olan uzun etekli veya uzun paçalı elbiseleri giymek suretiyle kibir ve gurur duyarak namaz kılmaktan sakındırmak için gelmiştir. Said Havva rahmetullahi aleyh şunları söylemiştir. İzar böbürlenerek ökçeleri aşacak derecede uzatmak tahrimen mekruhtur. Kim bu hal üzere namaz kılarsa namazı kabul olunmaz. Hanefilere göre bunu yapan kimsenin böbürlenmekten dolayı tövbe etmesi, elbisesini yukarı çekmesi ve günahlarından dolayı abdest alması gerekir. Nitekim daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yapan bir kişiye abdest almasını emrettiği geçmişti. Bu hadisleri çoğaltmak mümkündür. Arapların giysisiyle ilgili bölümlerden ziyade hangi giysi kibirle giyilirse o kişi bu hadisin hükmüne girer. Ama asıl kibrin ne olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Hadis şöyledir. Abdullah bin Amr'dan dedi ki, ''Ya Resulallah, bizden bir kimsenin soylu ve güzel olması kibirden midir?'' Dedi ki, ''Hayır.'' İbni Amr dedi ki, ''Bizden bir kişinin elbisesinin güzel olması kibirden midir?'' Dedi ki, ''Hayır.'' İbni Amr dedi ki, ''Bizden birinin iki güzel ayakkabısının olması kibirden midir?'' Dedi ki hayır. İbni Amr dedi ki bir yemek yapıp kavmini davet edip akabinde arkamdan yürümeleri ve benim yanımda yemeleri kibirden midir? Dedi ki hayır. İbni Amr dedi ki ya Resulallah o zaman kibir nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir. İşte kibir budur. Camide namaz kılıp dışarıya çıktığında kahrolsun şeriat, kahrolsun Allah'ın hükümleri diyen, hakkı tanımayan kişilerin kibridir bu kibir. Allah'ın kanunları yeryüzüne hakim olmasın diye engel olan bütün yönetici ve onların koruyucularının kibridir bu. Böyle olmayacağını söyleyenleri küçük görmeleridir kibir. Böylelerinin haberi olsun ki kıldıkları namazlar karşılıksızdır. Bu namazlar ne dünyalarına ne ahiretlerine yön verebilmiş değildir. Namazları kabul edilmeyenler 4.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545-812-76-87.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507-163-96-73. Miftah Turizm.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalık 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
14: يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
16: 103.2.
17: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahumma ayqidh ummatana min ghaflatiha wa ahyiha min mawtatiha. Allahumma aslih hukamaha wa wulataha. Allahumma khudh bi yadihim lil haqq wa aqdif fi qulubihim al khawf mink wa anza' min qulubihim al khawf min al kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين. اللهم أعد لنا عمر. اللهم أعد لنا أبي بكر. اللهم أعد لنا عثمان. اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار. اللهم اخزي الكفار. اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة. اللهم عليك برأسهم. اللهم عليك برأسهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بالقردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك. اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. رغم أنف اليهود. يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم هذا ختام شهرك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب. اللهم إنا نعاهدك على التوبة. اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة. اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة. ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون. يا ملك الملوك. يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر. وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadi

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
21: Allah'ın dinine yardım ediniz. Kardeşlerim, hayat bizi kirletiyor ve bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Biz böyle değildik. Manevi anlamda hep ileri giderdik. Ama ne olduysa uzun bir süredir ileri değil, geri gidiyoruz. Yavaş ama etkili bir değişim ve dönüşüm, yani bozulma içindeyiz. Değişiyoruz ama gelişmiyoruz, yürüyoruz ama hedeflerimize doğru gitmiyoruz, yaşıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah Celle Celaluhu için yaşamıyoruz. Kazanıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah için kazanmıyoruz. Harcıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah için harcamıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama aslında harcanıyoruz. İrtifa ve değer kaybediyoruz. İnanın bu gidiş iyi değil. Biliyorum belki birçoğunuz yoruldunuz, belki bazılarımızın içine dünya suyu kaçtı. Belki bazılarımızın kalbi başka yerlere kaydı. Ama artık daha fazla dolaşmayalım, artık daha fazla oyalanmayalım. Aslımıza, özümüze ve Rabbimize dönelim inşallah. Çünkü gidecek başka kapı yok. Çok çalışmamız lazım. Çok gayret göstermemiz lazım. Çok çalışmak demek Allah'ın dinine daha çok yardım etmek demektir. Yani eskisinden daha çok çalışmak. Daha çok din için, dava için koşmak ve yorulmak demektir. Biliniz ki İslam düşmanları çok çalışıyor ve büyük hazırlık ve planlar yapıyorlar. Bizse yapabileceğimizin çok azını yapıyoruz ve daha kötüsü yaptıklarımızı büyük bir iş gibi görüyoruz. Halbuki büyük düşmanlar sadece topla, tüfekle yenilmez. Büyük kafa, büyük yürek ve büyük imanla yenilir. O yüzden önce imanlarımızı arttırmalıyız. İmanlarımızı arttırıcı ortamlarda bulunmalıyız. Okumayı, sohbetleri ve cemaatleri terk etmemeliyiz. Şeytani güçlerin bu ülkedeki en büyük hedeflerinden birisi de cemaatleri bitirmektir. Belki biz çok farkında değiliz ama cemaatler bu ülkede uzun yıllardır şeytani güçlerin oyunlarını bozuyor ya da geciktiriyor. O yüzden bundan çok rahatsızlar. Bunun üzerinde büyük hesaplar yapıyorlar. Biz birbirimizle uğraşa duralım, adamlar bizim her birimizi birden ortadan kaldırmanın ve etkisiz hale getirmenin hesaplarını yapıyorlar. Hafızan Allah. Bari biz derdimizden, davamızdan ve sohbet ortamlarından uzaklaşarak onların işini kolaylaştırmayalım. Dostlar, Allah'ın dinine eskisinden daha çok hizmet etmeliyiz. Hepimiz Allah'ın yardımcıları olmalıyız. Yılmadan, yorulmadan, değişip bozulmadan yardım etmeliyiz inşallah. Zor ve acımasız günler yaklaştı. Büyük hesaplaşma yaklaştı. Biz çok fazla farkında değiliz ama inanınız küffar büyük hazırlık içerisinde. Onların tüm bu hazırlıklarını ve planlarını sadece bir şekilde bozabiliriz. Allah'ın dinine hakkıyla yardım etmekle, adeta canımızı dişimize takarak dört elle davamıza sarılmakla, Allah'ın dini için yaşamakla, bunun başka yolu yoktur ve yakın gelecekte inanın buna çok fazla vakit bulamayabiliriz. Haydi artık ayağa kalkın ve onun dinine yardım edin. Ona yardım edenler asla yolda kalmazlar ve onlar aslında ahiretteki yerini hazırlarlar. Ahiret konuşanların değil koşanların olacak inşallah. Selamla. Abdülhamit Kahraman, kuraniterbiye.com.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
0: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
2: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
1: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte. Cem olduk rahmet.

için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

bileğin saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin.

0: Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
3: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalık 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun ki uzun bir süredir başladığımız Kur'an'ı nasıl okudular, Kur'an'ı nasıl anladılar, Kur'an'ı nasıl yaşadılar başlıklarını verdiğimiz seri sohbetlerimizin elhamdülillah sonuncusuna geldik. Bu programda inşallah Kur'an'ı nasıl yaşadılar başlığı altında yaptığımız sohbetlerin son bölümünü sizinle paylaşmış olacağız. Son bölümümüzü de bizim daha fazla ilgi alanımız olan namazla ilgili olarak belirlemiştik. Namazlarını Kur'an'la ikame ettiler. Ashab-ı kiram Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tarzda namazlarını Kur'an'la ikame ettiler. Başlığını verdiğimiz bölüm. Malum haliniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de imandan sonra ilk farz ibadet olarak emredilen namazı Rabbimizin kendisine öğrettiği tarzda kılmıştı, kılıyordu ve ümmetine de sallu kema raytumuni usalli, beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılınız. Sallu, namaz kılınız. Kema raytumuni, beni nasıl görüyorsanız usalli, ben namazı nasıl kıldığımı görüyorsanız aynen öyle kılınız. Ashab-ı kiram da hem şekil örüyle hem de mana itibariyle, özellikle de namazın içini doldurma ve onun ruhunu yaşama noktasında, huşu duyma noktasında, tadil erkan noktasında, itminan noktasında onu örnek alıyorlardı. Ve namazlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikame ettiği gibi ikame etmeye çalışıyorlardı. Ama savaşta, ama hazarda, ama hayatın inişli çıkışlı bütün anlarında namazı onun gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi kılmaya gayret ediyorlardı. Evet, bu konudaki örneklerle devam edeceğiz. İlk örneğimiz Bedir Savaşı ile alakalı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Biz diyor Usfan'daydık, Bedir'de. Bedir Savaşı'nda, Bedir'in bir yakınındaki bir bölge. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteydik. Müşriklerin başında da Halid bin Velid bulunuyordu. Ve onlarla karşı karşıya geldik. Bizimle kıble arasına girdiler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğle namazını cemaatle kıldırdı. Müşrikler bunu görünce, bakın yani düşmanla karşı karşıya geliniyor, henüz savaş başlamamış ama o esnada öğle vakti girmiş, Efendimiz cemaatle kıldırıyor. Onlar bu hal üzerindeyken dediler, onlara aniden hücum etseydik, onları gafil avlardık dediler. Yani tam namaz kılarken kıble tarafından gelmişler müşrikler. Fakat aralarında konuşuyorlar, keşke bu gafil halde onları hücum edip avlasaydık dediler. Devamla namaz dediler onlar için her şeyden, hatta canlarından ve çocuklarından daha sevimlidir. Bakın bu tespiti o zaman henüz tabii içinden sonradan Müslüman olan Halid bin Velid gibi insanlar Müslüman oldular. Diğer bazıları da, ama çoğu müşrik olarak kaldı. Bir müşrik zihin nasıl bakıyor olaya? Müslümanların hayatına bakıyor, ilişkilerine bakıyor, hayatlarının merkezine aldıkları, namaza verdikleri öneme bakıyor. Namaz onlar için her şeyden, hatta canlarından ve hatta çocuklarından daha sevimlidir. Biraz sonra bir namaz vakti daha gelecek, onu da biliyorlar ve namaza duracaklar. O zaman biz onlara baskın yaparız dediler. Bunun üzerine daha ikindi olmadan korku namazına dair ayet nazil oldu. Bakın böyle bir durumda namazlarınızı terk edin demiyor ayet-i kerime, fakat çok daha dikkatli, çok daha efendim namazı da ihmal etmeden ama savaşla ilgili tedbirlerinizi de ihmal etmeden bir namaz çözümü nasıl olur Rabbimiz, bakın Nisa suresinin 102. ayetinde korku namazı dediğimiz namazı Rabbimiz Müslümanlara şöyle tarif ediyor Efendimiz'e hitaben. İşte bu arada diyor nazil oldu. Sen onların içinde olup da cephede onlara namazı kıldırırsan, çünkü birazdan savaş başladı ve efendim göğüs göğüse neredeyse vuruşmalar başladı. Askerin bir kısmı seninle namaza dursun, silahlarını da yanlarına alsınlar diyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Bunlar secdeye vardıkları zaman ötekiler arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan grup gelsin, sizinle beraber namazı kılsınlar. Onlar da ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil bulunasınız da onlar size ansızın baskın yapsınlar. O niyetlerini Rabbimiz burada fahş etti. Eğer yağmurdan dolayı size bir eziyet gelirse veya hastaysanız, bakın sayır zamanlarda silahlarınızı bırakmanızda üzerinize bir günah yoktur. Çünkü Bedir'de bir yağmur da söz konusu olmuştu. Yağmurdan dolayı size bir eziyet gelirse veya hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda üzerinize bir günah yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayınız. Şüphesiz Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır, diyor Rabbimiz Nisa suresinin 102. ayetinde. Buradan şunu anlıyoruz ki Bedir Savaşı gibi 313 Müslüman, bunun da 7-8 tanesi geride görevlendirilmişti. 305 Müslüman savaşıyor. Karşıda 900 küsur müşrik var Müslümanlara karşı. 3 katı düşmanlarla savaşılıyor. Bu ortamda bile, savaş ortamında ve bu kadar dengesiz bir ortamda silahlarını da, ağırlıklı silahlarını da almamış Müslümanlar. Çünkü Bedir Savaşı biraz da müşriklerin, Mekkelilerin Müslümanlara ait malları satıp da onun karşılığında elde ettikleri kardan hareketle bir ordu düzenleyip Müslümanlara saldırmaları ile ilgili bir haber gelmişti ve bu haber üzerine seferber olunmuştu ve amaç kervanın yolunu kesmek, kervanı durdurmaktı niyet olarak. Fakat öyle bir durum ortaya çıktı ki onlar yol değiştirip kaçınca onları korumaya gelen Mekke müşrik ordusuyla savaşmak durumu hasıl oldu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar'ın, Muhacir'in, efendim Evs ve Hazreç'in hepsinin onayını alarak, onların da onaylamasıyla böyle bir savaşa girişti. Ve bu dengesiz savaşta zırhları, efendim uzun mızrakları ve bir takım savaş gereçleri az olmasına rağmen, sayısal olarak az olmalarına rağmen Allah onlara zafer nasip etti. Fakat bu zaferde, işte bu korku anında dahi terk etmedikleri namazın hayatlarında, canlarından ve çocuklarından daha sevimli olan, her şeyden daha sevimli olan namazın, namazı terk etmemenin çok büyük bir etkisi vardı. Çünkü namaz onlar için bir enerji ve güç kaynağıydı. Evet, bakın benzer bir savaş ortamında yine benzer bir durum gözümüze çarpıyor. Zatürrika gazvesi var. Bu Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla birlikte onların başında bulunduğu bir gazve. Müşriklerden biri Nahle'de hanımına sataşıldığı gerekçesiyle bu Zatürrika'dan dönüşte. Böyle bir olay da aslında belki olmamış yahut bir kışkırtma söz konusu, bir yanlış anlama söz konusu. Muhammed'in arkadaşlarından birini öldürmeden onlardan vazgeçmeyeceğim diye yemin ediyor ve İslam ordusunun peşine düşüyor. Tabi bundan haberleri yok Müslümanların. Ordu konakladığında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu gece benim için kim nöbet tutar, diyor. Bu arada bu nöbet meselesini konuşurken Zatürrika ilginç bir ifadedir. Bir rivayete göre Müslümanlar bu savaşta o kadar yol yürüyorlar ve zorlanıyorlar ki ayaklarındaki çarıklar, ayakkabılar parçalanıyor ve o taşlar, topraklar, işte efendim dikenler ayaklarına batmasın diye ayaklarına bir takım bez parçaları, işte deri parçaları sarmaya çalışıyorlar. Bu o açıdan rika o demek, yani deri parçası, bez parçası anlamında. Böylesine zorlu bir savaş. Evet, herhangi bir vuruşma, çarpışma çok fazla olmuyor ama orada bir müşrik, efendim İslam ordusunun kendi hanımına oradan bir tanesinin belki sataştığını varsayarak, düşünerek bunun intikamını almaya karar veriyor, orduyu takip ediyor ve orduda bir yerde dinlenmeye çekilmiş. Bu esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nöbet tutacak birilerini arıyor ki herhangi bir tehlikede anında orduyu haberdar etsin, uyandırsın diye. İki kişi, bakın bu tür durumlarda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim nöbet tutar, yani gönüllü birilerini istiyor. Sen nöbet tut diye verebilirdi. Genelde böyle bir uygulaması var. Bunu da bir kenara kaydetmek gerekiyor. Muhacirlerden Ammar bin Yasir, Ensardan da Abbad bin Bişir diyorlar ki biz nöbet tutalım ya Resulallah. O da peki diyor, vadinin çıkış yerinde bekleyin. Yani bir giriş çıkış yeri var, orada bekleyin. Tehlikenin oradan gelebileceğini Efendimiz sezdiği için oranın tutulması gerekiyor. Onlar da vadinin çıkış yerine geldiler ve Abbad ve Amr ikisi beraber bekliyorlar nöbeti. Dediler ki Abbad Ammar bin Yasir'e, gecenin başında mı sonunda mı nöbet tutmak istersin? Hani bir ben nöbet tutayım, sen uyu, sonra sen nöbet tut ben uyuyayım gibi. Ammar dedi ki gecenin başında sen dur dedi. Yani önce sen nöbet tut ben uyuyayım. Bunun üzerine Ammar uzandı. Abbad bin Bişir de nöbet tutmaya başladı. Fakat baktı ki zaman var. Gece sakin, etrafı gözetledi. Herhangi bir tehlike falan da yok. Namaza durdu. Gece namazı. Müslümanlara takip eden o müşrik o yol ağzına, vadinin çıkış yerine kadar gelmişti. Namaza duran Abbad bin Bişir görünce baktı ki namaz kılıyor ve tek başına, onun nöbetçi olduğunu anladı ve ona bulunduğu yerden bir ok attı. Çok iyi bir ok atıcı olduğu anlaşılıyor. Efendim ok Abbad bin Bişir'in sırtına isabet etti. Abbad bin Bişir onu çekip yere attı ve namazını bozmadan namazına devam etti. Adam bir ok daha attı, o da Abbad bin Bişir'in yine sırtına saplandı. Onu da aldı yere attı, namazına devam etti. Adam üçüncü bir ok daha attı. Bu oku da çıkarıp yere attıktan sonra rüküye vardı, secdeye gitti ve dayanamadı Abbad bin Bişir. Üçüncü oku da yiyince arkadaşına, yani Ammar bin Yasir'e dedi ki kalk ben yaralandım artık hareket edemiyorum. Yani bu hale gelinceye kadar namazını sürdürdü. Ammar birden yerinden fırladı. Adam onu görünce kendisini fark ettiklerini anlayarak kaçtı bu arada. O ok atan kişi ikinci bir şahsın uyandığını görünce kaçtı. Ammar bir baktı ki Abbad bin Bişir kanlar içerisinde. Sübhanallah dedi. Niye beni uyandırmadın? İlk yarayı alınca, ilk oku yiyince niye uyandırmadın da bu kadar yaralandın? Abbad bin Bişir'in cevabı çok ilginçti. Ben dedi bir sure okuyordum. Kehf suresini okuyordum. Onu yarıda kesmek istemedim. O kadar dalmıştım ki, o kadar güzelliğine, o surenin mana deryasına, anlam deryasına dalmıştım ki yarıda kesmek istemedim. Fakat adam bana ikinci ve üçüncü okuda atınca artık rüküye varıp sonra secdeye varıp seni uyandırdım. Allah'a yemin ederim ki eğer bende Hazreti Peygamber'in beklenmesini emrettiği bu yerin nöbetçisiyiz ve bu yer nöbetçisiz kalacak düşüncesi olmasaydı, yani Resulullah Efendimiz'in verdiği bir görev olmasaydı, ben bu sureyi yarıda bırakacak değildim. Onu tamamlamadan asla bırakmazdım. Belki o sureyi tamamlayarak beni de öldürmüş olurdu ama Efendimizin verdiği görev ve İslam ordusunun durumu aklıma gelince bitirmeye ve rüküye varıp secdeye varıp seni haberdar etmeye karar verdim diyor, durumu anlatıyor. Evet, bu Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin Ebu Davud'un Sünen'inden aktardığı, keza Beyhaki'de de yer alan ifadeler. Zaten Kehf suresini okuyordum ifadesi de Beyhaki'deki varyanttan alınıyor. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, Abbad bin Bişir el-Eşheli Kur'an mesajı, Kur'an'ın tebliği Yesrib ufuklarında belirdiğinde, yani Medine'ye ulaştığında, Musab bin Ümeyr tarafından orada tebliğe başlandığında ona ilk katılanlardandı. Musab bin Ümeyr sıcak ve gümüş gibi sesiyle, düşündürücü vurgularıyla Kur'an okurken dinlemişti ve Allah'ın kelamına aşık olmuştu. Kur'an'a kalbinin ortasında geniş bir yer açmış, onu kendisinin devamlı meşguliyeti haline getirmişti. Bir Kur'an aşığı olmuştu. Gecesinde, gündüzünde, savaşta, hazarda, seferde devamlı Kur'an okuyordu. Bu yüzden sahabe arasında imam diye bilindiği gibi aynı zamanda Kur'an dostu, Kur'an velisi olarak da tanınmıştı. Böyle bir insandı Abbad bin Bişir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece Ayşe annemizin mescide bitişik odasında namaz kılıyordu. Cebrail'in kalbine indirdiği şekliyle Kur'an'ı taptaze okuyan Abbad bin Bişir'in sesini işitti ve sordu. Ya Ayşe dedi, bu Abbad bin Bişir'in sesi midir? Evet ya Resulallah deyince Allah'ım ona mağfiret et buyurarak ona dua etmişti. Bakın bunlar ne güzel hadiseler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Kur'an sesi işitiyor. Hemen tanıyor Abbad bin Bişir'in sesi. Çok yanık, son derece güzel Kur'an'ı öğrenmiş. Musab bin Ümeyr'den Kur'an'a aşığı olmuş, Kur'an dostu olmuş. Efendimiz Medine'ye hicret edince de bu özelliğini daha da geliştirmiş ve Ayşe annemiz de tanıyor bu sesi, o da tanıyor ve dua ediyor. Allah'ım ona mağfiret et. Hazreti Ayşe annemiz der ki Ensar'dan 3 kişi vardır ki fazilette hiç kimse onların üstüne çıkmamıştır. Hepsi de Beni Abdüleşhel'den olan bu şahıslar Sad bin Muaz'dır, Useyd bin Hudayr'dır ve Abbad bin Bişir'dir. Evet, bu da ilginç bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. İşte Abbad bin Bişir'in bize aslında örneklediği bu hadise, namazın, hele hele namazda okuduğu Kehf suresinin mana deryasına dalarak, orada okuduğu Kur'an'ın farkına vararak, o Kur'an'ı duyumsayarak, tefekkür ederek, tezekkür ederek, tedebbür ederek namazını nasıl ikame ettiğinin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz de bu tatta, bu kıvamda, bu güzellikte namazlar kılarsak ve namazımızı canımızdan, çocuklarımızdan, çoluğumuzdan, işimizden, gücümüzden, her şeyden daha sevimli hale getirirsek, işte o namazı ikame etmiş oluruz inşallah. Evet, benzer bir olayı yine aslında idam fermanı imzalanmış, idam sehpası hazırlanmış, idam sehpasının önünde namaz kılan Hubeyb bin Adi'nin namazında görüyoruz. O, onların Kur'an'la namazda okudukları, Kur'an'la nasıl bir namaz ikame ettiklerinin bir örneğini de onda görüyoruz. Rici olayında, Rici ve Biri Maune faciaları var malum. Rici'de 6-7 Müslüman, efendim Biri Maune faciasında 70 Müslüman, tebliğci, davetçi, Kur'an hocası düşmanları tarafından pusuya düşürülerek şehit edilmişti. İşte Rici olayında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı tebliğ amacıyla gönderdiği Hazreti Asım bin Sabit başkanlığındaki Kur'an hocaları Beni Lihyan kabilesince tuzağa düşürülmüştü. Asım ile 7 arkadaşı şehit edilmişti ve Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık ise müşrikler eman verince teslim olmuşlardı. 3 kişi de teslim olmuş. Evet, Hazreti Asım ile 7 arkadaşı, demek ki 10 kişiydiler. Ama onlar verdikleri emanı bozarak bu 3 sahabeyi yay ipiyle bağlayıp esir aldılar. Yani eman veriyoruz, tamam, size bir kötülük yapmayacağız, sizi serbest bırakacağız demelerine rağmen sözlerinde durmadılar, onları esir ettiler. Hubeyb, Zeyd ve Abdullah, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık Mekke'ye getirilerek satıldılar, satılığa çıkarıldılar. Tabi bunların, o Beni Lihyan kabilesi, Mekkelilerin bu Müslümanlara, Mekke'den göç eden muhacirlere nasıl bir düşmanlık beslediklerini biliyorlar. Merruzahran denilen bölgeye gelince, yani Mekke'nin hemen yakındaki tepeye gelince, Abdullah bin Tarık elini ipten kurtararak kılıcını alıyor eline. Onlar da biraz geri çekilip taş yağmuruna tutarak onu şehit ediyorlar. Hani bir mücadeleye girmek istiyor ama orada şehit ediyorlar. Onun mezarı Merruzahran'da bulunuyor. Allah ondan razı olsun. Hubeyb ile Zeyd'i ise satıyorlar esir pazarında. Hüzeyl'den Mekke'de esir bulunan 2 kişi karşılığında Mekkelilere satıyorlar. Hubeyb'i Hüceyr bin Ebu İhab et-Temimi satın alıyor. Hüceyr kısaca. Zeyd bin Desine'yi de oğlunun yerine öldürmek üzere Saffan bin Ümeyye alıyor. Kölesi Nistas'a onu Mekke'nin dışına çıkarmasını emrediyor. Zeyd'in şehit edilmesini, Zeyd bin Desine'nin şehit edilmesini, aralarında Ebu Süfyan bin Harb'in de bulunduğu bir müşrik topluluk izliyordu. Zeyd öldürülmek için oraya getirildiğinde Ebu Süfyan ona, "Ey Zeyd, Allah adına söyle, istemez miydin ki senin yerine şimdi Muhammed olaydı da biz onun boynunu vuraydık, sen ise ailenle olaydın." Bunun üzerine Zeyd bin Desine şu tarihi cevabı veriyor: "Allah'a yemin ederim ki ben ailemin arasında olayım da Muhammed'in ayağına bir diken bile batsın istemem." Bunun üzerine Ebu Süfyan şöyle söylemekten kendini alamadı: "Ben arkadaşlarının Muhammed'i sevdikleri gibi bir sevgi görmedim." Yani dünyada hiç kimsenin, bir kralın, bir yöneticinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kadar, ashabın tarafından sevildiği kadar sevildiğini görmedim diyerek hayretini gizleyemedi. Kureyşliler Zeyd bin Desine'yi dininden döndürmek için onu ok atarak korkutma yolunu denediler. Ama o bütün bunlara karşı imanı ve teslimiyetini bırakmadı. Tam tersine imanı arttı, teslimiyeti arttı. Sonra onu bu şekilde şehit ettiler. Hubeyb bin Adi'ye gelince onu idam etmek için Mekke'den çıkarıp Tenim bölgesine götürdüler. Şu an malum Tenim bölgesi bir mikat yeridir. Efendim orada mikatta girilir, efendim ihrama girilir bilindiği gibi. Oraya getirdiler. Hubeyb, "Eğer bana müsaade ederseniz," dedi, "idam edecekler çünkü. Orada her türlü şeyi hazırlamışlar, hatta kalabalıklar toplanmış. Ve bana müsaade ederseniz 2 rekat namaz kılayım," dedi. "Onlar da kılabilirsin," dediler. Hubeyb ağır ve güzel bir şekilde huşu içinde 2 rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız namazı biraz daha uzatırdım. Yani tadını daha fazla çıkara çıkara namaz kılardım," dedi. Evet, bu çok önemli bir şey. Gerçekten onlar namazlarının her birinden böyle tat alıyorlardı ama elbette biraz sonra idam sehpasına gidecek olan Hubeyb bin Adi'nin Rabbine kavuşmadan önce mana aleminde efendim onun huzurunda onun divanına durarak namaz kılmak suretiyle onunla baş başa olması elbette doyumsuz bir güzellikte kılınan bir namazdı. Onun içinde ve seyredenler içinde böyleydi. İslam tarihinde öldürülürken iki rekat namaz kılma usulü de böylece Hubeyb bin Adi'nin bu namazıyla başlamış oldu. Bundan sonra kim idama mahkum edilecek olsa veya bir biçimde öldürülecek olsa ondan önce isteyeceği son isteği iki rekat namazdır. Bu bir gelenek haline gelmiştir. Sonra Hubeyb'i bir ağacın üstüne kaldırıp bağladılar. Hubeyb kafirlere beddua etti ve şöyle dedi: "Ey Allah'ım, biz senin peygamberinin emrini tebliğ ettik." Yani bizi tebliğ ile görevlendirmişti peygamberimiz efendim ve o görevle gitmiştik. "Bu sabah başımıza gelenlerden onu haberdar et," dedi. Yani görevimizi yaptık, esir olduk, geldik. Bakın şimdi idam ediliyoruz. "Bu sabah başımıza gelenlerden onu haberdar et ya Rabbi," diye dua etti. "Allah'ım, bizi suçsuz olarak öldüren şu zalimlerin ise kökünü kazı, onları teker teker yok et ve onlardan hiç kimseyi sağ bırakma." Aslında bu Hubeyb bin Adi'nin bu duasındaki bedduanın son kısmını Nuh Aleyhisselam'ın bedduası olarak Kur'an'da buluyoruz. Hubeyb bin Adi de elbette Kur'an'ı en iyi bilen sahabeden biri olarak ve Kur'an hocalarından biri olarak oraya gönderilmişti. Beni Lihyan kabilesine, ama pusuya düşürülüp esir edilip satılmıştı. İşte o elbette Kur'an'ı ve bu ayeti biliyordu. "Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara." "Ya Rabbi, yeryüzünde bu dolaşıp duran kafirlerden bir tanesini dahi sağ bırakma." Anlamına gelen Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için en son yaptığı 950 yıl mücadele verip de Kur'an'daki ifadeyle belki de 900 yıl mücadele etti, tebliğ etti, uğraştı ama sonunda baktı ki insanlar dinlemiyor, anlamıyor. Öyle beddua etmişti. Bu bedduayı tekrarladı Hubeyb bin Adi. Kureyşler Hubeyb'i asmadan önce aynı soruyu ona da sormuşlardı. Yani Zeyd bin Besine'ye sordukları soruyu ona da sormuşlardı. "Allah için doğru söyle, şimdi senin yerinde Muhammed'in olmasını istemez misin? Yani o ölsün sen sağ kalasın," gibi. İstiskar etmek istiyorlar kendilerince, alay etmek istiyorlar ama o da "Allah'a yemin ederim ki ölümden kurtulmam için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına bir dikenin batmasını bile razı olmam," dediğini tarihler kaydeder. Bu durum onları da elbette, müşrikleri de şaşırtır. Hubeyb ile Zeyd bin Desine aynı gün de şehit edildiler ve Zeyd bin Desine daha erken şehit edildi. Hubeyb bin Adi ise tabiri yerindeyse törenle daha kalabalık bir grubun huzurunda şehit ettiler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı gün "Allah'ın selamı ikinizin üzerine olsun, Kureyşliler Hubeyb'i öldürdüler," dediği işitilmiştir. Kaynaklarda bu rivayet olarak geçer. Elbette Allah dilediği anda peygamberine dilediğini duyurmayı, efendim, bildirmeyi bilir ve buna kadirdir. Amenna ve saddakna. Evet, Hubeyb bin Adi'nin bu son namazı, Zeyd bin Desine'nin ve Hubeyb bin Adi'nin kıldıkları son namaz, ama özellikle Hubeyb bin Adi'yi son kez kıldığı namazı seyrederken bir zat vardır orada. Said bin Amir el-Cumahi. Hazreti Ömer'in Said bin Amir'i bir ara Humus'a vali tayin ettiğini ve onun bu olayı, şu an anlatacağımız şu olayı ömrü boyunca unutmayacağını, unutmadığını ve bunun onun hayatında çok belirleyici olduğunu şimdi daha iyi anlamış olacağız. Evet, Said bin Amir el-Cumahi radıyallahu anh sonradan Müslüman oldu genç yaşta ve bu Hubeyb bin Adi'nin şehadet sahnesini bizzat gözlemlemişti. Bundan etkilenerek Müslüman olmuştu. Rici olayında pusuya düşürülüp esir alınan ve Kureyş'e satılan Hubeyb bin Adi'nin idamını seyretmek için Mekke'nin dışındaki Tenim'e çıkan binlerce Kureyşli'den biriydi sadece Said bin Amir radıyallahu anh. Gençti, uzun boyluydu ve başkalarını kenara iterek Ebu Süfyan bin Harp, Safvan bin Ümeyye gibi ön sıralarda bulunan Kureyş ekabiriyle yan yana durabilmişti ve merakla olacakları seyrediyordu. Bir taraftan Mekke müşrikleri gelenlerin, bir taraftan da şehit edilecek olan Müslüman Hubeyb bin Adi'nin daracının önündeki halini seyrediyordu. Said neredeyse onun tam karşısında duruyordu ve onun "bırakın da ölmeden önce iki rekat namaz kılayım," dediğini bizzat neredeyse işitmişti ve Kabe'ye yönelerek huşu içinde kıldığı iki rekat namazı da saniye saniye seyretmişti. Sonra Kureyş ileri gelenlerine karşı, "Vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz daha fazla namaz kılmak isterdim," dediğini de duymuştu. Ve Bütün bu konuşmalardan sonra Hubeyb radıyallahu anh'ın Kureyş müşriklerinin mızrak ve kılıç darbeleriyle nasıl şehadet şerbeti içtiğini de bizzat tanık olmuştu. Onu bir ağaca bağlamışlardı biraz önce anlatıldığı gibi. Sonra kılıç ve mızrak darbeleriyle onu şehit etmişlerdi. Kureyşliler Mekke'ye dönmüşler. Günlük hayatın akışı içinde Hubeyb'i ve onun öldürülüşünü çabucak unutmuşlardı. Fakat onu unutmayan, bunu belleğinde, hafızasında, gönlünde derin izler bırakmak suretiyle unutmayan, hatırlayan biri vardı. İşte o genç Said bin Amir el-Cumahi'ydi. O anı hiç hatırından çıkarmamıştı. Uyuduğunda rüyasına giriyordu adeta. Uyanıkken hayalinde onu görüyordu. O hep dar ağacının önünde iki rekat namaz kılan Hubeyb'i gözünde, zihninde canlandırıyordu. Onun Kureyş'e ettiği beddua yine kulaklarında çınlamaktaydı. Bu yüzden kendisine bir yıldırım çarpmasından veya üzerine gökten bir taş düşmesinden korkuyordu. Yani bu hadiseyi seyretmiş olmaktan dolayı kendisini suçluyor. Keşke engel olabilseydim diye daha sonra içinden elbette geçiriyordu. Ve Hubeyb, Said'e daha önce bilmediği birçok şeyi adeta öğretmiş gibiydi. Hayatın anlamının Hakk'a iman etmek ve bu Hak dava ve inanç uğrunda ölünceye kadar mücadele etmek olduğunu, son nefesine kadar inancının gereklerini yerine getirmek, iman ettiği ilkelerden taviz vermemek olduğunu öğrenmişti. Hubeyb'in o kısa süre seyrettiği andaki o davranışları onun belleklerine kazınmıştı. Yine ona köklü bir imanın olmazları olur hale getirdiğini öğrenmişti. Hubeyb'in şehadeti ona başka bir şey daha öğretmişti. Allah'tan başka hiçbir güce baş eğmeyen, boyun eğmeyen, mutlaka Rabbine kavuşacağına iman eden bir insan, onun mesajını insanlığa ulaştıran Hazreti Peygamber'e kesin bağlıydı ve onun bağlılığının sarsılmaz olduğunu da öğrenmişti. Böylece Allah Teala Said bin Amir'in göğsünü İslam'a açtı. Herkesin içinde kalkıp Kureyş'in işlediği günahlardan uzak kaldığını, onların putlarını kaldırıp attığını ve Allah'ın dinine girdiğini açıklayıverdi. Sonra da Medine'ye hicrete karar verdi ve Medine'ye hicret etti. Hayber'de ondan sonraki bütün savaşlarda Efendimiz'le beraber oldu. Evet, görüldüğü gibi huşu içinde namazdan önceki tavrıyla, namaz kılarkenki tavrıyla, namazdan sonraki tavırlarıyla namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak ikame eden, Kur'an'la ikame eden Hubeyb bin Adi'nin namazının nasıl bir dirilişe vesile olduğunu böylece görmüş olduk. Efendim, bu konuda elbette sahabenin hayatında son derece fazla örnekler var. Bu örneklerden kısa kısa birkaçını daha paylaşalım ki bizim de kıldığımız namazlar ashab-ı kiramın ikame ettiği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görerek, onu örnek alarak ikame ettiği, Kur'an okuyarak, Kur'an'ın mana deryasına dalarak ikame ettikleri namazlar gibi olsun inşallahü teala. Abdullah oğlu Halid'in, Halid bin Abdullah'ın azat ettiği Ebu Galip şöyle anlatıyor. Abdullah bin Ömer Mekke'ye geldiğinde, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Mekke'ye geldiğinde sık sık bize misafir olurdu. Geceleri teheccüd namazı kılardı. Bir gece sabah namazı yaklaştığı zaman bana kalkıp namaz kılmayacak mısın dedi ve Kur'an'ın üçte birini de okusan yeter dedi. Bir kendince bir espri de yapmış oldu. Orada ince bir espri. Kalkıp namaz kılmayacak mısın? Sabah namazı yaklaşmış ve Kur'an'ın üçte birini okusan da yeter. Ben dedim ki, diyor Ebu Galip, sabah yaklaştı. Kısa zamanda Kur'an'ın üçte birini ben nasıl okuyayım da yetiştireyim? Bana dönerek dedi ki, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine eşittir. Yani burada hem İhlas suresinin önemini vurgulamış oluyor, hem de bu bilinçle Kur'an'ın üçte birine denk bir sure okuduğu, bilinciyle okuması gerektiğini ona öğretiyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının namaza dair bu tür yaşanmışlıkları, namazlarına dair bu tür güzel örnekler gerçekten son derece önemli. Onların namazı yaşamalarına, yani hayatlarının her anında huşu içinde kıldıkları namazlarına dair elbette çok daha fazla örnekler aktarmak mümkün. Biz aslında bu tür örneklerin daha pek çoğunu Namaz Bir Tevhid Eylemi isimli çalışmamızda vermiştik. Yine elbette çeşitli çalışmalarımızda da, çeşitli sohbetlerimizde, programlarımızda da bunları paylaşıyoruz. Aslında bu örnekler, yukarıdaki örnekler, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ashabının namaz hassasiyetlerini kavramamıza yardımcı olacak miktarda örneklerdir. Onlar can pazarının yaşandığı savaş ortamından tutun da barış zamanlarına, hayatın zor ve kolay anlarından idam sehpasının önlerine kadar her ortamda namazlarını gereği gibi ikame ettiler ve onlar huşu içinde kıldıkları namazlardan güç alarak düşmanlarına, nefislerine ve şeytana karşı dik durmayı başardılar ve yine onlar her türlü olumsuz şartlara huşu dolu namazlarının ikram ettiği huzur iklimi sayesinde direndiler. Bunları unutmamak gerekiyor. Bugünün Müslümanların da yapması gereken şu ki hayatlarının hiçbir anında onları yalnız bırakmayan, günde 5 vakit huzur-u ilahiye çıkmalarının kapılarını aralayan huşu dolu namazları sayesinde modern dünyanın aldatıcı ve ayartıcı saldırılarından korunabilirler ve istikamet üzere yaşayabilirler. Bunları unutmamak gerekiyor. Evet, şimdi son bir örneğimiz var. İnşallah bu örneğimizle işte namaz duyarlılığını ashab-ı kiramın hayatın her anında savaşta, barışta, iyi günde, kötü günde, inişli çıkışlı hayatın her anında namazı dolu dolu yaşayarak kıldıkları gibi son demlerinde de namaza ne kadar önem verdiklerine dair, tıpkı Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desine gibi, ama bu öyle bir savaş ortamında, öyle bir idam sehpası önünde değil ama ölüm döşeğinde vefatı yaklaşmış bir sahabenin önde gelenlerinden Ubade bin Samit'in Ensar'ın önde gelenlerinden biri. Onun örnekliğini işleyeceğiz son olarak efendim. Ubade bin Samit radıyallahu anh. Akabe biatında nakip seçilenlerden biriydi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama biat edip edenlerden ve onların içinde temsilci, yöneticilerden biri olarak seçilen, ileri gelen bir sahabeydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret buyurduklarında Mekke müşriklerine karşı Bedir zaferini kazanmış ve bu durum Medine Yahudilerinin Müslümanlara olan kinlerini iyice artırmıştı. Ubade bin Samit'i daha iyi tanımak bakımından bu olayı hatırlamakta fayda var. Bedir Savaşı sonrasında Medine Yahudileri Müslümanlara karşı daha fazla kin ve nefret duymaya başlıyorlar. Beni Kaynuka Yahudilerinin bir Müslüman hanıma saldırmaları üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara Bedir'i hatırlatarak kendilerini şiddetle uyarıyor. Bak, Bedir'de nasıl ki onları yendik, size de böyle ders veririz anlamında uyarıyor. Sağlam kalelerine güvenen Kaynukalılar bu olaydan dolayı özür dileyip efendim olayı yatıştırmak yerine meydan okuyorlar ve diyorlar ki savaşmasını bilmeyen kimselere karşı, yani Kureyşlilere karşı kazanılan zafer, Bedir zaferiniz önemli değildir. Müslümanlar bir gün bizlerle çarpışırlarsa o zaman harp etmenin, savaş yapmanın ne demek olduğunu öğrenirler. Onun ne olduğunu biz onlara tattırırız demeye kalkıştılar. Kibirlendiler, efelendiler ve meydan okudular. Artık beni Kaynuka'ya, Kaynuka oğulları diye bilinen Yahudilere ders vermenin zamanı gelmişti. Ve Resulullah Efendimiz bu durumu ve onların bu meydan okumalarını ashabıyla değerlendirdi. İstişare etti. Münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selül, İbni Selül kısaca, Yahudilerle benim aramda bir anlaşma var, ben onların dostluğunu bırakamam dedi. Yani tabi İbni Selül münafık başı ama münafıkların hepsi kendisini Müslüman olarak takdim ediyorlar. Dışarıdan Müslüman görünüyorlar, Müslümanların mescitlerine geliyorlar. Müslüman görünüp alttan alta bir yığın desise çeviriyorlar. Bu İbni Selül'ün bu davranışı karşısında işte ilk defa Ubade bin Samit, Hazreti Ubade bin Samit çok net ve kesin bir tavır ortaya koyuyor. Ve Efendimizin çok hoşuna gidiyor bu tavır. Ya Resulallah diyor, benim kabilem de Yahudilerle dostluk anlaşması yapmıştır. Yani İbni Selül gibi. Fakat onlar bütün sözlerini ayaklar altına aldılar. Anlaşmalarını bozdular. Artık bundan sonra benim Allah ve Resulünden başka dostum yok. Allah ve Resulüne sığınıyorum ve emirlerini bekliyorum. Yani onlarla ben de anlaşma yapmıştım İbni Selül gibi. Fakat o onların dostluğunu bırakmak istemedi. Ben ise anlaşmalarını çiğneyen, sözlerinde durmayan bu Yahudilere karşı Allah ve Resulünden başka dost tanımıyorum ve Allah ve Resulüne sığınıyorum, emirlerini bekliyorum ya Resulallah. Efendimiz bundan çok memnun oldu ve tabii ki İbni Selül'e seslendi. Ey İbni Selül, kendin için seçtiğin Yahudilerin dostluğu senin olsun. Ubade'nin seçtiği Allah ve Resulünün dostluğu da onun olsun diyerek ikisi arasındaki ayrım çizgisini çok net ve kalın çizgilerle ifade etti. Aşağıdaki Kur'an ayetinin Hazreti Ubade bin Samit hakkında indiğine dair bir rivayet vardır ki bu da çok önemli bir tecellidir. Bu tavır üzerine kim Allah'ı ve Resulünü ve müminleri dost edinirse, ayet-i kerime bu. Kim Allah'ı ve Resulünü ve müminleri dost edinirse iyi bilsin ki Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. Maide suresinin 56. ayet. Ayet Allah ve Resulünden yana olanların üstün ve galip olacağını ve olmakta olduğunu ebediyen ilan eden bir ayet-i kerimeydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara derhal harekat emrini verdi. Kaynukalılar, Beni Kaynuka Yahudiler kalelerine çekildiler. Çok güvendikleri kalelerine. Gıda stoku da yapmışlardı. Müslümanlar 15 gün boyunca kaleyi kuşatma altında tuttular. Sonunda kaçacak yer bulamayan Yahudiler teslim olmaya mecbur kaldılar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan eman dileyip onun merhametine sığındılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara karşı pek merhametli davrandı doğrusu. Ve Kaynuka oğullarının canlarını bağışladı. Sadece Medine'den çıkarılmalarını emretti. Bu görevi de Hazreti Ubade bin Samit'e verdi. Evet bakın farklı tavır ve bunun üzerine Ubade bin Samit'in bu görevi yerine getirdiğini, hassasiyetle yerine getirdiğini görüyoruz. İşte böylesine kararlı, böylesine Allah ve Resulüne bağlı ve böylesine Allah ve Resulünü ve müminleri dost edinen bir Ubade bin Samit böyle bir hayat yaşadı. Birçok savaşta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oldu ve nihayet yaşlandı, hastalanmıştı. Hastalığın çok ileri hale geldiğini ve vefat etmek üzere olduğunu da anladı ve şöyle seslendi. Dedi ki ne kadar akrabam varsa, ne kadar azatlı, hizmetli, kendi hizmetinde bulunmuş, kendi kölesiyken azat ettiği insanlar var, komşularım var, hepsini toplayın dedi. Yani bir anlamda kendisiyle hukuku olan, hak, hukuk geçme ihtimali olan kim varsa hepsini topladı, toplayın dedi. Onlar gelince hepsine şöyle hitap etti. Sanıyorum bugün dünyadaki son günümdür. Ahiretteki ilk gecem de olabilir. Yani öldüm, gittim, gidiyorum. Bazılarınızı elimle veya dilimle incitmiş olabilirim. Bakın bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı, insanlara karşı tavrının nasıl olması gerektiğine dair muhteşem bir örnek. İşte şimdi bana kısas yapabilirsiniz. Yani birinizi elimle incitmişsem gelin elinizde siz de beni kısas yaparak adeta şeyinizi alın. Hakkınızı dilimle incitmişsem söyleyebilirsiniz. Kısas yapın. Çünkü bu dünyada kısas yapmazsanız yemin ederim ki öbür dünyada hakkınızı benden elbette alacaksınız. Bunu biliyorum. Bu dünyada alın da öbür dünyada rahat edeyim diyor. Etrafındaki tamamıyla helalleşiyor. Sonra son vasiyetini yapıyor. Değerli kardeşlerim, bu cümleleri lütfen dikkatle dinleyelim ve birlikte paylaşalım. Ruhumu diyor teslim eder etmez. Hepiniz kalkınız. Güzelce abdest alınız. İkişer rekat namaz kılınız. Ve hem kendinize hem de şu garip Ubade'ye dua ediniz. Çünkü Cenab-ı Hak yüce kitabında buyuruyor ki ey iman edenler istiinu bis sabri ve salah, sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin diyor. Bakara suresi 153. ayette geçiyor bu. Bir başka ayette yine Bakara suresinde geçiyor. Daha sonra da hiç bekletmeden diyor beni kabrime götürünüz diyor. Bakın bir namaz istiyor son istek olarak iki rekat. Bana dua edin diyor. O namazınıza duayı katık edin. Duanıza namazı katık edin her neyse. Ama son istek bu. Hazreti Ubade bin Samit'in akrabalarından, dostları ve komşularından kendisi için dua etmelerini isterken onlara iki rekat namaz kılmalarını vasiyet etmesi bütün Müslümanlar için çok güzel bir tavsiye ve nasihat niteliğindedir. Bakın bunları bizler de benzer tavsiyelerde, nasihatlerde, vasiyetlerde bulunabiliriz. İşte ashab-ı kiram hayatlarında da, ölümlerinde de, savaşta da, barışta da, herhalde de Kur'an ilkelerini ayakta tutan ashab-ı kiram, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi yaşayan Kur'an olan ashab-ı kiram namaza böylesine önem verdiler. Son nefeslerinde Kur'an-ı Kerim'in talimatları doğrultusunda hep hareket ettiler. İşte Ubade bin Samit de bunlardan biriydi. Onlar aslında Kur'an'la oturan, Kur'an'la kalkan, Kur'an'la yaşayan insanlardı. Kur'an'la konuşuyorlardı. Hayata, olaylara Kur'an gözlüğüyle bakıyorlardı. İliklerine, kemiklerine, hücrelerine, zerrelerine kadar Kur'an sinmişti. Onların ticareti, siyaseti, kardeşliği, aile ilişkileri, komşu ilişkileri, her şeyleri, selamlaşmaları, edepleri, hayatlarının tamamı Kur'an şekil vermişti. Onlar yaşayan Kur'anlardı. Öyleyse biz de ashab-ı kiram gibi Kur'an'ı yaşayanlardan olalım inşallah. Değerli kardeşlerim, böylece Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar başlığını verdiğimiz ve bundan sonra da inşallah farklı biçimlerde devam etmeyi düşündüğümüz Kur'an iklimi programımızın bu bölümünü sonlandırmış oluyoruz. Rabbim bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Kur'an'ı en güzel şekilde okuyan, en güzel şekilde anlayan ve en güzel şekilde yaşayanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz.
0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an iklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: sellim.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63, emel okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2.
4: En güzel ezgi ve

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbim.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmud Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilme ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir. Amma ba'd. Değerli kardeşler, inşallah bu dersimizde Hazreti Ömer radıyallahu anh'un müsnedinden İmam Müslim'in efradı olan hadislerden iki tanesini okuyacağız. 11. ve 12. hadisleri okuyacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. İlk okuyacağımız hadis keler ile ilgili bir hadis. Keler eti yemek haram mı, mekruh mu, yoksa mubah mıdır? Biliyorsunuz bu husus ihtilaflı. Bununla alakalı bir hadis okuyacağız. An Ebi Zübeyri an Cabirin enne Umar ibn el-Hattabi kâle fi'z-zabbi. Ebu Zübeyr rahimehullah dedi ki Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu keler hakkında şöyle dedi. Hazreti Ömer'den bu hadisi rivayet eden yine sahabeden Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu keler hakkında dedi ki İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme lem yuharrimhu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keler etini haram kılmadı. Haram saymadı. Sonra Hazreti Ömer keler hakkında kendisi şöyle buyurdu. Ve inne Umar'a kale ve Ömer radıyallahu anhu dedi ki keler hakkında İnna Allaha yenfa'u bihi gayra vahid. Allahu Teala bu keler ile, keler eti ile pek çok kimseye fayda sağlamaktadır. Pek çok kimsenin yiyeceği bu keler etidir. Tabi kimler bunlar? Ve innema ta'amu ammetir ri'ai minhu. Çobanların çoğunluğunun yiyeceği gıdası bundandır. Özellikle çöl olan yerlerde çobanlık yapanların çoğunluğunun Arabistan'da hasreten gıdası yiyeceği bu kelerdendir. Sonra şöyle buyurdu. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي تَعِمْتُهُ. Eğer benim yanımda şu anda o keler etinden bir şeyler olsaydı ben de onu yerdim. Yani mubah olduğunu ifade etmek üzere böyle buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anhu. İmam Müslim rahimehullah bu hadisi Kitab-ı Saydi ve Zebaihi Av hayvanları ve kesilen hayvanlar ile ilgili kitapta Babu İbahati Zabbi keler etinin mubah olduğunu gösteren hadislerin babı diye bir başlık altında 1950. hadis olarak rivayet etmektedir. Bu hadisimizde tabi keler etinin mubah olduğu açık bir şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anhu tarafından beyan edilmekte. İnşallah bununla alakalı alimler arasındaki ihtilafı özet bir şekilde inşallah beyan edelim. Alimler biliyorsunuz keler eti mubah mıdır, yoksa mekruh mudur, yoksa haram mıdır? Bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Alimlerin cumhuruna göre, fakihlerin cumhuruna göre, çoğunluğuna göre keler eti mubahtır. Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler ve ayrıca tabi'in dönemindeki pek çok alimler, aynı şekilde zahiri mezhebine mensup olanlar ve sahabenin de pek çoğu bu görüşte. Yani bunlara göre, çoğunluğa göre, Şafiiler, Malikiler, Hanbelilere göre keler eti yemek mubahtır. Tabi kerahetsiz olarak yani. Mekruh olmaksızın mubahtır. Bunların delili Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun burada Resulullah Efendimiz'den aktarmış olduğu hadis. Hiç şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keler etini haram kılmadı. Ki yine Müslim'de geçen Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'unun rivayetinde Hazreti Ömer şöyle diyor. İnnemâ âfehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah keler etini haram kılmadı. Fakat keler etini yemekten hoşlanmadı. Keler etini iştahı çekmedi yani. Yani ondan nasıl diyelim böyle tiksindi gibi. Tabi Resulullah Efendimiz herhangi bir yiyeceği kınamazdı, ayıplamazdı yani. Yemek istemeyince yemek istemediğini belirtir ve ondan uzak dururdu. Keler eti de böyleydi. Abdullah İbni Abbas'ın müsnedinde gelecek uzun bir hadis. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birinin evindeyken Abdullah İbni Abbas'la Halid İbni Velid radıyallahu anhum, onlar da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gidiyorlar. Tabi sofra kuruluyor. Sofraya bir de keler eti konuyor. Resulullah Efendimiz pişmiş eti görünce elini ete doğru uzatıyor. Normal et olduğunu sanıyor. Hanımlarından biri Meymune radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemek istediği etin ne olduğunu ona haber verin diyor. Söyleyin yani ne eti diye. Oradan diyorlar ki ya Resulullah o keler eti. Resulullah Efendimiz elini hemen çekiyor. Resulullah Efendimiz elini çekince Halid bin Velid diyor ki ya Resulullah bu haram mı? Resulullah Efendimiz diyor ki hayır haram değil. Ancak ben ondan hoşlanmadığımı hissediyorum. Ondan tiksindiğimi artık ifade doğruysa hissediyorum yani. İştahım çekmiyor bunu. Çünkü benim yaşadığım yerde bu çok tüketilmiyordu. Çok yenilmiyordu. Yani alışkın değilim yani. Keler etini yemeye alışmamışım. Bünyem bunu kaldırmıyor. Onun için yemedim. Yoksa haram değil. Tabi o böyle deyince Resulullah Efendimiz'in huzurunda Halid bin Velid tabağı önüne çekiyor. Ondan sonra onu afiyetle yiyor yani. Resulullah Efendimiz de bir şey demiyor. Yani Resulullah Efendimiz'in sofrasında onun huzurunda keler eti sahabeleri tarafından yenildiği halde bir şey demiyor. Demek ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canı keler etini çekmediği için veya ondan hoşlanmadığı için, alışkın olmadığı için, bünyesi onu kaldırmadığı için kendisi onu yemekten uzak durmakla beraber, hayır bu bir sebep, başka bir sebep daha var. Önceleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keler etinin İsrail oğullarından mesh edilen veya kelerin İsrail oğullarından mesh edilen yani hayvana dönüştürülen işlemiş oldukları günahlar yüzünden, isyankarlıklar yüzünden hayvana dönüştürülen bir kavmin kalıntısı olduğunu zannediyordu. Ondan dolayı da yemekten sakınıyordu. Ama daha sonra kendisine vahiy geldi ve mesh edilen herhangi bir toplumun hayvana çevrilen domuza, maymuna veya başka bir hayvana çevrilen herhangi bir toplumun 3 günden fazla yaşamadıkları, hepsinin öldükleri bilgisi kendisine Cebrail aleyhissalatü vesselam tarafından bildirildi. Böylece keler etinin mesh edilen bir toplumun kalıntısı olmadığı anlaşıldı. Ancak bununla beraber yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keler etinden hoşlanmadığı için, bünyesi bunu kaldırmadığı için kendisi yemekten yine sakınıyordu, uzak duruyordu ama sahabesi yiyordu. Bununla alakalı pek çok hadisler var. Alimlerin cumhuru bu hadisleri delil getirerek keler etini yemenin mubah olduğunu ifade etmişler. Bazı alimler tabi'in döneminde, özellikle bazı alimler A'meş gibi, Zeyd bin Vehb gibi, ki İbnül Münzir'in nakliyle Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun da bu görüşte olduğu belirtilmiş. Bunlar keler eti yemenin haram olduğunu söylemişlerdir. Bununla alakalı da tabi bazı hadisler var yine. Şimdi Hanefilerin mezhebini inşallah söylediğimizde, onların delillerini söylediğimizde o hadisleri aktaracağız. Yani keler etini yemeyi yasaklayan bazı hadisler var. Bu hadisleri delil getirerek demişler ki keler eti yemek haramdır diyen alimler de var, ancak bu zayıf bir görüş. Üçüncü görüş İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'den nakledildiğine göre onlar keler eti yemeyi mekruh kabul etmişler. Yani Hanefi mezhebine göre keler eti yemek mekruhtur. Peki bu kerahet, kerahet-i tenzihiye mi? Yani tenzihen mekruh mu? Yoksa kerahet-i tahrimiye mi? Tahrimen mekruh mu? Tahrimen mekruh harama yakın. Yani İmam Muhammed ona haram diyor. İmam Ebu Yusuf'la İmam Ebu Hanife rahimehumullah haram demekten sakınıyorlar. Tahrimen mekruh diyorlar ama haramın bir derece altı yani.

Hanefilerde keler eti yemenin mekruhluğu tenzihen mekruhluktur. Yani bir insanın onu işlemekten sakınması tavsiye edilir. İşlemekten sakınması gerekir. Ama eğer onu işlerse günahkar olmaz. Sakınılması gerekir babından bir kerahet söz konusudur. İmam Tahavi'nin nakline göre, ancak Hanefi mezhebindeki alimlerin çoğunluğuna göre, Hanefi mezhebinin fıkhını yazan muteber metinlerin de zahirinden anlaşıldığı kadarıyla bu kerahet, kerahet-i tahrimiyedir. Yani Hanefi mezhebine kelere eti yemek tahrimen mekruh olarak kabul edilmiştir. Hanefilerin bu konudaki delili ne peki? Hanefiler bu konuda İmam Ebu Davud rahimehullah'ın süneninde geçen Abdurrahman İbni Şibil radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği şu hadisi delil getirmişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keler eti yemeyi yasakladı. Hadis bu şekilde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keler etini yemeyi nehyetti, yasakladı. Nehi de haramlığa delalet eder. Ancak bu kat'i bir delil olmadığı için, zanni bir delil olduğu için Hanefiler zanni delille sabit olan haramlığa haram demiyorlar. Ona tahrimen mekruh diyorlar. Bundan dolayı da bu hadisi delil getirerek keler eti yemenin tahrimen mekruh olduğunu söylemişler. Yine Hanefilerin delil getirdiği diğer bir hadiste İmam Muhammed rahimehullah, Hanefilerin büyük imamlarından 3. imamı İmam Muhammed rahimehullah, El-Athar isimli kitabında şu tarikle, şu senetle Ebu Hanife'den, o da Hammad bin Ebi Süleyman'dan, o da İbrahim en-Nehai'den, o da Hazreti Aişe radıyallahu anhadan şu hadisi aktarmış İmam Muhammed rahimehullah. Hazreti Aişe radıyallahu anhaya bir keler eti hediye edilir. Hazreti Aişe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu yeme hususunda sorar. Keler etini yiyeyim mi diye Resulullah Efendimiz'e sorar. Resulullah Efendimiz keler etini yemeyi Hazreti Aişe'ye yasaklar, nehyeder, der ki yeme. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir dilenci gelir, bir şeyler ister. Hazreti Aişe radıyallahu anha da bu keler etini o dilenciye vermek ister. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur ki اَتُطْعِم۪يهِ مَا لَا تَأْكُل۪ينَ, kendin yemediğin bir şeyi dilenciye mi veriyorsun, ona mı yediriyorsun, yapma bunu der yani. Senin yemediğin bir şey, sakındığın bir şey başkasına da verme der. İmam Muhammed rahimehullah'ın kitabında bu hadis aktarılır. Sonra İmam Muhammed hadisin devamında der ki işte biz Hanefiler bu hadisi esas alıyoruz. Ben bu hadisi esas alarak keler eti yemenin mekruh olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda İmam Ebu Hanife rahimehullah da bu görüşte idi der İmam Muhammed rahimehullah. İşte Hanefilerin delil getirdiği hadisler de bunlar. Peki keler eti Resulullah Efendimizin sofrasında bazı sahabileri tarafından yenildi. Resulullah Efendimiz de o haram değil. Ancak ben ondan hoşlanmadığımı hissediyorum buyurması bunun mübah olduğunu gösteriyor. Ve bu hadislerde Buhari Müslim hadisler, tefakun aleyh olan hadisler. Ebu Davud'un süneninde geçen hadis de yine hasen derecesinde bir hadis. Yani delil olarak getirilebilir bir hadis. Ve İmam Muhammed rahimehullah'ın Kitabul Asar'ında geçen hadisi de okuduk, gördük. Bu hadislerin arasını nasıl bulacağız? Tabi cumhur bu hadisleri şöyle değerlendirmişler. Keler eti ilk önceleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nehyedilmişti, yasaklanmıştı. Neden? Çünkü önceki ümmetlerde kelere mesh edilen, yani hayvana dönüştürülen bir toplumun devamı, kalıntısı olduğu Resulullah Efendimiz tarafından düşünülüyordu, zannediliyordu. Onun için Resulullah Efendimiz ne yaptı? Keler etini yemeyi yasakladı ilk başta. Daha sonra Cebrail aleyhisselam vahiy getirip hayvana mesh edilen herhangi bir toplumun 3 günden fazla yaşamayacağını kendisine bildirince, kelerin de mesh edilen bir toplumun devamı olmadığı anlaşılınca
Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yememekle

0: beraber sahabesine yemeği ne yaptı? Mubah kıldı, serbest kıldı. Dolayısıyla keler etini yemenin mubah olduğunu gösteren hadisler, keler eti yemeyi yasaklayan hadisleri nesh etmiş oldu. Cumhura göre mubah kılan hadisler, yasaklayan hadisleri nesh etmiştir. Dolayısıyla keler etini yemek mubahtır. Ancak Hanefilerden büyük muhaddis ve fakih Bedrüddin el-Ayn rahimehullah bunun tam tersini savunur. O da der ki ilk başta keler eti yemek mubahtı ancak daha sonraları keler eti yemek yasaklandı. Yani Hanefilere göre de keler etini yemeyi yasaklayan hadisler mubah kılan hadisleri nesh etmiştir yani. Dolayısıyla son hal keler etinin yenilmesinin yasak olduğu şeklinde sabit olmuştur Hanefilere göre. Ancak insan iki tarafında delillerini geniş bir şekilde karşılaştırdığında görür ki cumhurun delilleri daha kuvvetli. Çünkü muttefakun aleyhi yani Buhari ve Müslim hadisleri ve pek çok hadislerde defaatle tabii ki bu varit olmuştur. Dolayısıyla Allahu alem cumhurun görüşü, fakihlerin çoğunluğunun görüşü daha racih, daha kuvvetli gibi görünüyor. Evet, keler etiyle ilgili mevzumuz böyle. Tabi bu hadisimizden çıkan bir iki husus daha var. Onları da inşallah özetle ifade edelim. İbni Hübeyre rahimehullah El Cem'u Beyne Sahihayn isimli kitabımızın şerhi olan El İfsah isimli kitabında şöyle diyor. Bu hadisten diyor şunlar da anlaşılmaktadır. Birincisi üstün nefis sahibi olan, üstün ruh sahibi olan, üstün kişilik sahibi olan kimseler, yani örneğin peygamberler gibi üstün kişiliğe, şahsiyete sahip olan bazı kimseler diyor. Böyle olmayan kimselerin yiyeceği bazı şeylerden bünyeleri gereği, ruhları gereği, üstünlükleri gereği diğer insanların yediği bazı şeylerden sakınabilirler. Onların bünyeleri normal insanların yediği bazı şeyleri kaldırmayabilir. Ve bu da kibir veya lüks olarak değerlendirilmez. Yani üstün şahsiyetli bir insan o şahsiyetini, o üstünlüğünün gereği olarak eğer bazı şeyleri yemekten diyelim ki sakınırsa, ha, bu kibirli olduğu veya lüks ve refah içerisinde yaşamayı tercih ettiği anlamına gelmez. Nitekim biz burada görüyoruz ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'in ve diğer sahabelerin yediği keler etini yemekten ne yapıyor? İçtinab ediyor. Ondan sakınıyor. Uzak duruyor. Kendi konumu gereği, kalbi konumu gereği, ruhani konumu gereği, küçüklükten beri alışkanlıkları gereği bünyesi keler etini yemeyi ne yapıyor? Kaldırmıyor. Nefsi ondan hoşlanmıyor, iştahı çekmiyor. Dolayısıyla onu yemekten sakınıyor. Ha, bu meşru bir şey, bu doğal bir şey, bu olabilir yani. Dolayısıyla kişilerin yiyecek hususundaki tercihleri hemen kibir veya lüks ve refah bu tip olumsuz ve kötü manalara yorulmaz, hamledilmez. Kişiler yiyecek konusunda kendi bünyelerine göre, kendi mizaçlarına göre, kendi konumlarına göre tercihte bulunabilirler. Bu kelerle ilgili hadislerden böyle bir inceliği de çıkarabiliriz demiş İbni Hübeyre rahimehullah. Diğer bir husus İbni Hübeyre rahimehullah yine bununla irtibatlı diyor ki eğer bir kişi ya küçüklükten beri olan alışkanlığının gereği olarak ya da az önce söylediğimiz üzere yani konumu, şahsiyeti, yüceliği, üstünlüğü bunların gereği olarak eğer bir şeyi yemekten hoşlanmıyorsa, eğer bünyesi, iştihası, midesi onu kaldırmıyorsa kendini onu yemeye zorlamamalıdır. Onu yemekten sakınması kendisini onu yemeye zorlamasından kendisi için daha hayırlıdır, daha güzeldir, müstehaptır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışından bunu da görmekteyiz, öğrenmekteyiz. Allahu alem, sıhhat açısından da, bedenin afiyeti açısından da, bedenin istemediği, bedenin arzulamadığı veya kalbin, ruhun ağırlık duyduğu, iştahlamadığı bir şey yemekten insan sakınırsa, sıhhat ve afiyet açısından da, hem bedeni sıhhat ve afiyet açısından, hem kalbi ve ruhani sıhhat ve afiyet açısından, Allahu alem, daha hayırlıdır, daha güzeldir, daha müstehaptır diye İbni Hübeyre rahimehullah bu nükteye de, bu inceliğe de ne yapıyor burada? Temas ediyor. Bu da önemli bir şey. Evet, keler etiyle alakalı hadisimiz bu şekilde. Öbür hadise geçelim. Bu hadisimizde yine hac esnasında temettü haccı yapılır mı, yapılmaz mı? İlk başlarda bu konuda bazı ihtilaflar meydana gelmiş ama daha sonra bütün alimler bu konuda ittifak etmişler. İhtilaf ortadan kalkmış. Aynı şekilde nikah hususunda mut'a nikahı haram mıdır yoksa durumu nedir? Bununla alakalı Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun tespitlerini, ifadelerini okuyacağız, görüşlerini okuyacağız. İnşallah okuyalım, sonra da değerlendirmeye çalışalım. 12. hadis. Ebu Nadra rahimehullah diyor ki Kâne ibn-i Abbasin ye'muru bil mut'ati ve Kâne ibn-i Zübeyri yenha anha. Sahabe döneminde temettu haccı hususunda ihtilaf vardı. İbn-i Abbas radıyallahu anhu temettu yapmayı emrediyordu. Hac eden kimselere temettu haccı yapmalarını emrediyordu. Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anhuma ise temettu haccını nehyediyordu. Hac yapacak kimselere diyordu sakın temettu yapmayın. Tabii temettu haccı kişinin hacca giderken mikat yerinden önce ümre için ihrama girip ümresini yapıp ihramdan çıkması, hac zamanı gelinceye kadar ihramsız bir şekilde Mekke'de kalarak hac günü gelince bu defa hac için ihrama girerek haccını yapmasıdır. Yani ümre ile hacı tek seferde, bir seferde bir defa gidip hem ümreyi hem haccı yapması. Eğer arada ihramdan çıkarsa, ümreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkıp sonra hac zamanında tekrar ihrama girerse buna temettu haccı diyoruz. Çünkü o arada kişi ihramsız olan kimselere mubah olan her şeyden istifade edebiliyor. Yani haccın veya ihramın yasakları bu arada kişiyi bağlamıyor yani. Dolayısıyla orada faydalanma koku, diyelim ki evliyse hanımından yararlanma veya av hayvanların etini yeme gibi hususlardan faydalandığı için mut'a yararlanma, faydalanma manasına geliyor. Bundan edinilmiş temettu haccı denilmiş. Arada yararlandığı, faydalandığı için. Ancak eğer kişi mikat yerinde hem ümre hem de hac için birlikte ihrama girmeye niyet eder ve gider ümresini yapıp ihramdan çıkmayıp bekler, hac zamanı geldiğinde aynı ihramla hacı da yaparsa, tek bir ihramla hem ümre hem hacı yaparsa buna ne diyoruz? Kıran hacı diyoruz. Bu da tabi temettu haccı manasındadır aslında. Çünkü yine tek seferle hem ümreyi hem haccı yapmış olur yani. Tabi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına gittiği zaman ifrat haccına niyet etmişlerdi veya bazıları kıran haccına niyet etmişlerdi. Yani hem ümreyi hem haccı tek ihramla yapmaya. Daha temettu, yani arada ihramdan çıkmak meşru kılınmamıştı. Ne zaman ki Mekke'ye gittiler, vahiy geldi, temettu meşru kılındı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifrat için hacca girmiş, yani ihramdan çıkamayacak olan sahabesine dedi ki şimdiye kadar temettu meşru değil idi. Şu anda temettu meşru kılındı. İhramınızdan çıkınız. Mekke'de helal olarak, ihramsız olarak kalınız. Hac zamanı gelince tekrar ihrama girip haccınızı yapınız dedi. Ama kendisi yanında hedi kurbanını getirdiği için kendisi ihramdan çıkmadı. Hedi kurbanını Medine'den yanlarında getirenlere de ihramdan çıkmamalarını, onların karan gibi olduğu için çıkmamalarını emretti. Ama yanında hediye kurbanını getirmemiş olan bütün sahabeye dedi ki, hac ihramınızı feshedin, bozun, ümre ihramına çevirin onu, ümrenizi yaptıktan sonra Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasını sa'y ettikten sonra tıraş olup ihramdan çıkınız, ihramsız bir şekilde Mekke'de hac gününe kadar kalınız diye söyledi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz döneminde sahabeler Resulullah Efendimiz'in emriyle, izniyle temettü yaptılar. Ancak daha sonra sahabeler arasında bu konuda ihtilaf çıktı. Bazı sahabeler bunun o gün sahabeye has olduğunu, daha sonra yapılmayacağını düşündüler, böyle zannettiler. Ondan dolayı az sonra gelecek Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da temettü yapmayı yasaklayacaklar veya nehyedecekler. İşte Abdullah İbni Zübeyir de temettü yapmayı Hazreti Ömer'in mezhebine uyarak nehyediyordu, yasaklıyordu yani. Kim hacca gelecekse bir seferle sadece hac yapsın, sonra dönsün memleketine gitsin. Eğer ümre yapmak istiyorsa bu defa ümre için yeni bir sefer inşa etsin, gelsin ümresini de ayrı bir seferle hac ayları dışında yapsın. Böylece Kabe sürekli dolu olsun yani. Sürekli insanlar Kabe'ye gelmiş olsunlar. Yoksa insanlar hac zamanında gidip hacla beraber ümreyi de yaparlar, daha sonra gelirler, sene boyunca Kabe'ye gitmezler. Kabe'de ne olur? Boş kalmış olur diye Hazreti Ömer radıyallahu anh şimdi gelecek, ne yapıyor? Temettü yapmayı uygun görmüyor yani. İşte burada ne diyor Ebu Nadra? Diyor ki İbni Abbas temettü yapmayı emrediyordu. Yani temettü yapılabilir, temettü yapınız diyordu. Abdullah İbni Zübeyir ise temettü yapmayı nehyediyordu. Ebu Nadra böyle iki sahabe arasında ihtilaf olduğunu görünce diyor ki ben bu konuyu Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'ya anlattım. Dedim ki nedir bu konu yani? Sahabe arasında bu konuda ihtilaf var dedim. Cabir radıyallahu anhu dedi ki ala yedeyye daral hadisu dedi. Bu konu meydana geldiğinde ben de orada hazır idim dedi. Yani Resulullah Efendimiz döneminde temettü'ün yapılması emredildiğinde ve sahabeler temettü haccı yaptıklarında ben de orada hazır bulunuyordum. Konuyu bütün tafsilatıyla müşahede edenlerdenim. Yani sen doğru yere geldin yani. Doğru kişiye soru soruyorsun diye söyledi. Sonra devam etti. Dedi ki temettâna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte temettü hacı yaptık. Yani Resulullah Efendimiz döneminde temettü hacı olduğu kat'i, kesin. Zaten ayeti kerimede de var. Az sonra gelecek. Felemma qama Umaru qala, daha sonra Ömer radıyallahu anhu halife olunca Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi. Dedi ki İnna Allah kana yuhillu li rasulihi ma sha'a bi ma sha'a. Allah azze ve celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için dilediği şeyi dilediği sebeple helal kılıyordu, mubah kılıyordu. Yani evet, Resulullah Efendimiz döneminde temettü mubah kılındı. Temettü helal kılındı ve yapıldı. Bunun da o döneme has Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özel bazı sebepleri bulunabilir. Ancak ve innel Kur'an kad nezele menazilehu. Artık Kur'an'ın belirlemiş olduğu hükümler artık takarrur eyledi, sabit oldu. Her şey yerli yerince oturdu. Dolayısıyla bundan sonra diyor فَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْاُمْرَةَ لِلّٰهِ. Bu aynı zamanda bir ayetin de ifadesi. Haccı da umreyi de Allah için kamil bir şekilde, tam bir şekilde yerine getiriniz. كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ. Allah'ın size emrettiği şekilde. Haccı da umreyi de Allah-u Teala'nın size emrettiği şekilde, kamil bir şekilde, tam bir şekilde yerine geçirin diyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Diğer bir rivayette şöyle tamamlıyor bu cümlesini: Fafsilu haccakum min umratikum. Haccı ümreden ayırın. Haccı ayrı bir seferle yapın, ümreyi de ayrı bir seferle yapın. Hacca geldiğinizde sadece hacci ifrat tek başına hacı yapın o seferle. Sonra haçtan memleketinize döndükten sonra yeni bir sefer inşa edip yeni bir seferle gelip ömrenizi yapınız. Ve innehu etemmu li haccikum ve etemmu li umratikum. Çünkü bu şekilde yaparsanız hem haccınız tam olur, ayrı bir seferle daha meşakkatli, daha zorlu, sevabı daha fazla, daha kamil bir şekilde meydana gelmiş olur haccınızda, hem ömreniz için de daha kamil ve daha tam olmuş olur. Çünkü o da müstakil bir seferle daha meşakkatli, daha zorlu ve sevabı daha fazla olarak meydana gelmiş olur. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anhu ihram hususunda müteşeddit olanlardandı. Haçta ne kadar zorluk, ne kadar meşakkat varsa o kadar kamil olur. Ömrede ne kadar meşakkat, ne kadar zorluk varsa o kadar kamil olacağı görüşündeydi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dolayısıyla bu ayeti de haccı da ümreyi de Allah için tam ve kamil yapın ayetini de böyle anlıyordu yani. Her birini ayrı bir seferle yaparsanız, ayrı bir yolculukla yaparsanız o zaman daha kamil, daha tam olur diye anlıyordu Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Bundan dolayı da temettü yapmalarını uygun görmüyordu. Tabii bu uygun görmüyordunun manası ne? İnşallah az sonra ona değineceğiz. Önce hadisimizi bitirelim. Bu hadiste beyan edilen birinci husus. Haçtaki temettü. Bir de nikahtaki mut'a var. Mut'a nikahı. O da tabii ilk dönemde bazı diyelim ki sahabeler tarafından cumhurun görüşüne aykırı olacak şekilde anlaşıldıysa da daha sonra ihtilaf ortadan kalktı ve bütün ümmet yani ehli sünnet vel cemaat mut'anın haram olduğu hususunda ne yaptılar? İcma ettiler, ittifak ettiler. Ama ilk başlarda diyelim ki Abdullah İbni Abbas'tan ve bazı sahabelerden muhalif, muarız bir görüş nakledildi ama daha sonra bu ihtilaf ortadan kalktı. Bununla alakalı da Hazreti Ömer diyor ki وَاَبِدْتُ نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ. Şu kadınlarla evlendiğinizde, şu kadınlarla yaptığınız nikahı sürekli olacak şekilde yapınız. Sürekli. Nikahın temel esası tebit üzere olmasıdır. Yani sürekli devam edecek niyetiyle, kararıyla, sürekli devam edecek ifadelerle nikah akdi meydana getirilir. Dolayısıyla nikahı da kesin, kesin kopmayacak, devam edecek, sürekli bir şekilde kalacak bir siha ile, bir kalıp ile, bir akit ile yapın diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sonra devam ediyor. Felen uta bir raculin nekahem ra'eten ile ecelin illa racemtuhu bil hicaret. Bunu size beyan ettim ya diyor. Bunu size açıkladım ya. Bundan sonra bana belirli bir süreye kadar bir kadınla evlenmiş bir adam getirilecek olursa, adam kadınla nikah akdini muakkat yani süreli olarak yapmış. Bir ay, iki ay, üç ay, üç gün, bir hafta süreli olarak nikah akdini yapmış. O süre bittiğinde nikah akdi de ne olacak? Bitecek. Tabi ücret mukabilinde. Süreli bir şekilde bir kadınla nikah akdi yapan bir adam bana bundan sonra getirilecek olursa hiç şüpheniz olmasın ki ben onu taşlarla recm edeceğim diyor. Her kim ki evli olduğu halde bir kadınla süreli bir nikah yaparsa yani mut'a nikahı dediğimiz nikahı yaparsa bu haram, mensuh, neshedilmiş yani. Dolayısıyla bu zina etmiş olarak kabul edilecek. Dolayısıyla ben de onu taşla recm edeceğim diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu kesin bir şekilde ne yapıyor? Mut'a nikahını yasaklıyor kendi hilafeti döneminde ve yapanları da çok şiddetli bir şekilde ne yapıyor? Uyarıyor. Onları adeta taşlamakla tehdit ediyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Evet, iki mesele var bu hadisimizde. Hadisimiz bu şekilde. Bu hadis İmam Müslim'in sahihinde Hac kitabında hac ve ümreyi birlikte yapma temettü haccı babında 1217. hadis olarak geçmekte. Bu hadisimizde iki mesele bulunmakta. Birincisi temettü haccı ile alakalı mesele. İkincisi de mut'a nikahı ile alakalı mesele. İnşallah özetle bu iki meseleyi açıklayıp sonra dersimizi bitirelim. Evet, temettü haccı ile ilgili olarak dediğimiz gibi Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğer bazı sahabeler temettü haccı yapılmasını uygun görmüyorlardı. Ancak muhakkik alimlerin çoğunluğuna göre bu sahabelerin temettü haccını uygun görmemeleri ifrat haccı yapmayı daha evla gördüklerinden dolayıdır. Yani temettü haccını haram veya mekruh olarak değil, evlaya aykırı olarak görüyorlardı. Bir insanın bir seferle sadece haccı, diğer bir seferle de sadece ümreyi yapmasını, yani ifrat haccı yapmasını daha uygun görüyorlardı, daha evla olarak kabul ediyorlardı, daha eftal olarak görüyorlardı. Yoksa temettü haccı yapmak caiz değil şeklinde bir görüş sahibi değillerdi Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğer bazı sahabiler. Tabi bu mesele ihtilaflı, daha önceki derslerimizde de geçmişti. Yani ifrat haccı mı daha eftal, yoksa temettü haccı mı daha eftal, yoksa kıran haccı mı daha eftal? Alimler arasında bu mesele ihtilaflı. İfrat haccını eftal gören alimler de var, temettü haccını eftal gören alimler de var, kıran haccını eftal gören alimler de var. Sahabeler arasında da mesele ihtilaflı, mezhepler arasında da yine mesele ihtilaflı. Ancak burada önemli olan şu: Hazreti Ömer radıyallahu anh'un burada temettü'ü zahiren yasaklaması ve haccı tek bir seferle ifrat olarak yaparsanız bu hac için daha tam olur demesi, ifrat haccının daha evla gördüğünden, daha eftal olarak gördüğünden dolayıdır. Yoksa temettü'ü mekruh veya haram veya caiz değil şeklinde gördüğünden dolayı değildir. Çünkü İbni Abdülber rahimehullah bu temettü ile ilgili فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, her kim hac ile beraber umre de yaparak böylece temettü'te bulunursa bunun şükrünü eda etmek üzere gücünün yettiği bir hedi kurbanı, gücünün yettiği bir kurbanlık kessin diyor. Bakara suresi 196. ayet-i kerimede bu ayetin tefsirinde İbni Abdülber rahimehullah şöyle diyor: buradaki temettürden maksadın hac aylarında hac ile ümreyi birlikte yapmak olduğu hususunda alimler arasında ihtilaf yoktur. Yani bütün alimler ittifak etmişler ki hac aylarında hem ümreyi hem haccı yapmak caizdir. Bu ayrı bir seferle de olsa, tek seferle de olsa yine bütün alimlere göre bu caizdir. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh'un hac aylarında sadece hac için sefer yapınız, ifrat hacı yapınız demesi bunu caiz görmediği için değil, bunu daha evla gördüğü için, daha eftal gördüğü içindir. Yoksa bütün alimlere göre temettü hacı da, kıran hacı da, ifrat hacı da hepsi de caizdir. Mesele sadece evleviyet konusunda, eftaliyet konusunda ihtilaf edilmiştir diye İbni Abdülber, İmam Nevevi ve diğer alimler beyan etmişlerdir. Tabi Hazreti Ömer'in burada istidlal ettiği ve etimmu el hacce vel umrete lillah, Allah için haccı da ümreyi de tam ve kamil bir şekilde eda ediniz, bu ayeti kerimeden maksat nedir? İbnül Cevzi rahimehullah Keşfül Müşkil isimli eserinde diyor ki bu ayeti kerime ile alakalı alimlerin dört görüşü bulunmaktadır. Hazreti Ömer'in burada geçen görüşü, aynı şekilde Hasan-ı Basri ve Atâ rahimehumullah'ın da görüşü. Bunlara göre bu ayeti kerimeden murat haccı ayrı bir seferle, ümreyi de ayrı bir seferle yapmaktır yani. Haccı tam yapınız, yani tek bir seferle sadece hac yapınız. Ümreyi de tam yapınız, yani ayrı bir seferle ümreyi de tam olarak meydana getiriniz. Bu şekilde Hazreti Ömer, Hasan-ı Basri ve Ata bu şekilde anlamışlar. İkinci görüş, bu ayet-i kerimeden maksat kişinin memleketinden, köyü, kasabası, şehri, evinin bulunduğu, meskun olduğu yerden ihrama girerek hacca gelmesidir. Yani Allah için hacı ve ömreyi tam olarak yapın, yani yerleşik bulunduğunuz yerden ihrama girerek hacca gelin. Bazı alimler de bu manada almışlar. Çünkü bu durumda ihram süresi daha uzun sürecek, daha meşakkatli olacak. El ecru ala kadri nasabi, Ecir, mükafat, yorgunluğun, meşakkatin miktarına göre, oranına göre verilir kaidesinden ötürü ecri daha kamil olacak. Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan bu şekilde rivayet edilmiş. Aynı şekilde Tavus ve Said bin Cübeyr de bu görüşü benimsemişler. Üçüncü görüş, bu ayetten maksat hac için ihrama girenin hac ihramını bozup umre ihramına çevirmemesi, aynı şekilde umre için ihrama girenin bu umre ihramını bozup hacca çevirmemesidir. Dedik ya, Resulullah Efendimiz döneminde hac için ihrama girmişlerdi. Mekke-i Mükerreme'ye gelince temettü hacı meşru kılındı. Resulullah Efendimiz onlara dedi ki hac ihramınızı bozun şu anda. Umre ihramına onu çevirin. Umrenizi yapın, ihramdan çıkın. Sonra hac zamanı gelince tekrar hac için ihrama girip haccınızı yapınız. Bu yeni meşru kılındığı için, temettü hacı yeni meşru kılındığı için sahabeye has bir şeydi. Hac ihramını bozup onu umreye çevirme sahabeye has bir şeydi. Dolayısıyla bu ayet diyor ki haccınızı da tam olarak yapın, umrenizi de tam olarak yapın. Hac ve umre için ihrama girdiğinizde onu sonuna kadar sürdürün. Sakın ihramınızı bozup diğerine çevirmeyin manasındadır. İbni Abbas radıyallahu anhuma bu şekilde söylemiştir. Tabii bu meselede alimler arasında yine ihtilaflı. Hac için ihrama giren kimse bu hac ihramını bozup umre ihramına çevirebilir mi? Yoksa ona devam edip bitirmeli mi? Bu da yine alimler arasında ihtilaflı. İbni Abbas ayeti bu şekilde tefsir etmiş. Dördüncü görüş, Mücahid bu görüşü benimsemiş. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın ayetinin manası Mücahid'e göre haccı da umreyi de eksiksiz bir şekilde Allahu Teala'nın hac ve umre erkanı adabı hususunda emirlerine uygun bir şekilde yerine getirir. Haçta ve umrede Allah size her neyi emretmişse, haccın rükünleri, farzları, vacipleri, sünnetleri, haccın adabı, Allah-u Teala'nın dininde her ne ise, Allah-u Teala haccın menasikini ise nasıl beyan etmişse, haccın menasikini tam bir şekilde yerine getirin. Aynı şekilde umrenin menasikini tam bir şekilde yerine getirerek haccınızı da umrenizi de tam ve kamil bir şekilde yapınız manasındadır demiş İmam Mücahid rahimehullah. Evet, temettü ile alakalı bu hadisin delaleti bu yönde. Yani özetle Hazreti Ömer radıyallahu anhu burada haccı ifrat yapmayı tavsiye ediyor, temettü yapmayı ne yapıyor? Nehyediyor, ama temettü'ü evla görmediği için nehyediyor, yoksa mekruh veya haram gördüğü için değil. Ancak dediğimiz gibi daha sonra alimlerin bütününe göre, yani ittifak ile temettü haccı da caizdir, kıran haccı da caizdir, ifrat haccı da caizdir. Ancak hangisi daha evla, alimler bu hususta ne yapmışlar? İhtilaf etmişlerdir. Bu hadisimizin delalet ettiği ikinci konu mut'a nikahı, yani belirli bir süreye kadar ücret mukabilinde bir kadınla evlenme şeklinde yapılan nikah, mut'a nikahı. Tabi daha önce cahiliye döneminde Araplar böyle bir nikah yapıyorlardı. İslam'ın ilk dönemlerinde de bu daha yasaklanmamıştı, mubahtı yani. Dolayısıyla bazı gazvelerde, bazı savaşlarda yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle, daha haram kılınmadığı için, bazı sahabeler mut'a nikahı yapmışlardı. Ancak daha sonra ilk olarak Hayber Savaşı'nda mut'a nikahı yasaklandı, haram kılındı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Daha sonra Mekke'nin fethinde yine mut'a nikahı yapanlar oldu. Mekke'nin fethinde mut'a nikahı yapanlar acaba Resulullah Efendimiz'in izniyle mi mut'a nikahı yaptılar? Yoksa Resulullah Efendimiz'in Hayber'de mut'a nikahını haram kıldığı, yasakladığı bilgisi kendilerine ulaşmadığı için onlar daha önceden mubah olduğu düşüncesiyle mubahlığı hala devam ediyor diye düşünerek mi mut'a nikahı yaptılar? Bu konuda alimler arasında bir ihtilaf var. İbnül Cevzi rahimehullah diyor ki mut'a nikahı Hayber'de haram kılındı, daha sonra da asla mubah kılınmadı. Mekke'nin fethinde Resulullah Efendimiz onun haramlığını iyice tekit etti ve kıyamet gününe kadar artık haram olacağını beyan etti. Mekke'nin fethi esnasında mut'a nikahı yapanlar Resulullah Efendimiz'in Hayber'de bunu haram kıldığı bilgisi kendilerine ulaşmamış olduğu için daha önce mubah olduğunun mubahlığının devam ettiğini düşünerek muta nikahı yapmışlardı diye söylüyor İbnül Cevzi rahimehullah. Ancak bazı alimler diyorlar ki muta nikahı önce mubahtı, sonra mubahlığı neshedildi, haram kılındı. Sonra bu haramlığı neshedildi, yine mubah kılındı. En son Mekke'nin fethinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim hadislerinde geçtiği üzere kıyamet gününe kadar artık kesin bir şekilde haram olduğunu sahabe-i kirama bildirdi. Ve ondan sonra bütün sahabeye ve daha sonra bütün alimlere göre muta nikahı haram olarak kabul edildi. Dediğimiz gibi ilk dönemlerde İbni Abbas radıyallahu anhu muta nikahının mubah olduğuna dair fetva veriyor olsa da daha sonralar bu görüşünden rücu ettiğine dair bazı nakillerde bulunmakta. Bu görüşüne devam ettiğini gösteren bazı nakiller de yine var. Ancak İbni Abbas'ın bu fetvası terk edilmiş bir fetvadır. Esas alınmamış, doğru görülmemiş bir fetva. Daha sonra alimler, ehli sünnet vel cemaate mensup olan bütün alimler muta nikahının haram olduğu hususunda icma etmişlerdir. Bu konuda Buhari ve Müslim'de sahih hadisler bulunmaktadır. Kıyamete kadar muta nikahı haramdır. Bütün Müslümanlar haram olarak kabul etmişlerdir. Ancak meş'um bir mezhep olan Şia mezhebi pek çok noktada ehli sünnet vel cemaate muhalefet ettiği gibi, Kur'an ve sünnete muhalefet ettiği gibi bu konuda da yine Kur'an ve sünnete muhalefet ederek, ehli sünnet vel cemaate muhalefet ederek, yani Müslümanların cumhuruna muhalefet ederek muta nikahının hala mubah olduğunu söylemektedirler ve muta nikahını da kendi aralarında, hele hele şu anda diyelim ki çok çirkin bir şekilde, hatta böyle otellerde diyelim ki icra etmektedirler. Bu da çok çirkin bazı görünümlerin, manzaraların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yani fuhuş benzeri bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Allah Azze ve Celle bizleri dünyanın gizli açık her türlü fitnesinden muhafaza eylesin. Tabi Şia mezhebi biliyorsunuz itikadi konuda da fıkhi ameli konuda da pek çok diyelim ki batıl veya yanlış görüşlere sahip olan bir mezhep. Şu anda da İslam dünyasında Müslümanlara musallat olmuş, ehli sünnet vel cemaate mensup olan Müslümanlara zulmeden, kafirlerle bu konuda ittifak eden, İslam düşmanlarla ittifak eden bir mezhep hüviyetine bürünmüş. Allah-u Teala bütün Müslümanları bu mezhebin fitnelerinden muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle bizleri gizli açık her türlü günahtan hıfzu emin eylesin, korusun inşallah. Evet, hadislerimiz bu şekilde. Burada inşallah noktayı koyalım. İnşallah bir Gazze için bir dua edelim. Öyle bitirelim. Allah Azze ve Celle İslam aleminde, hasreten Şam'da, hasreten Filistin'de, hasreten Gazze'de kendi rızası uğrunda cihad eden Müslümanlara yardım eylesin. Onların ayaklarını sabit eylesin. Kalplerini sabırla doldursun. Onların birliklerini kuvvetli eylesin. Attıklarını isabetli eylesin. Allah Azze ve Celle mazlum olan kardeşlerimizden zulmü defeylesin. Kardeşlerimize, Müslümanlara zulmeden zalimleri kahru perişan eylesin. Yahudileri kahru perişan eylesin. Hristiyanları kahru perişan eylesin. Diğer mülhitleri, müşrikleri, münafıkları, zındıkları kahru perişan eylesin. Müslümanlara karşı Yahudilere destek veren sözüyle, görüşüyle, kalemiyle, diliyle, eliyle, malıyla Müslümanlara karşı Yahudilere, Siyonistlere, zalimlere destek veren her kim varsa Allah Azze ve Celle onları kahru perişan eylesin. Allah-u Teala bu zalimlerin, kafirlerin birliklerini dağıtsın. Allah-u Teala onları zelzelelere uğratsın. Allah Azze ve Celle onları birbirleriyle meşgul ederek Müslümanları onlardan halas eylesin. Allah Azze ve Celle yeryüzünde tekrar tevhid bayrağının, İslam şeriatının bayrağının dalgalandığı günleri görmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Allah Azze ve Celle'nin dinini koruyan, Müslümanları koruyan, mazlumları koruyan, yeryüzünde adaleti icra eden, raşidi bir hilafetin kaim olacağı günleri görebilmeyi Allah Azze ve Celle bizlere, zürriyetlerimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursilin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala hepimizden razı olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.

Kayser FM. Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler. Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: pişman olacaklar çok. Batıdan doğarsa gün, yapacak bir şeyin yok, yapacak bir şeyin yok.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, çekirdeksiz üzüm 79.99, Çengelköy salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresiyle birlikteyiz. Savaştan söz eden bir sure olduğunu öğrendik 40. ayete kadar. 40. ayetten sonra da aynı minval üzere, aynı konu üzere devam eden bir sure. Fakat bu kez savaşın, çatışmanın sıcak ortamında Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlardan ziyade savaşın öncesinde ve savaşın sonrasında, yani risk faktörünün yükseldiği bir ortamda, fedakarlığın çok fazla gerektiği bir dönemde samimi olanlarla olmayanların ayrıştırıldığı, ayrışmasına vesile olan bir zeminden, bir ortamdan bahsedecek bundan sonraki ayetler. Yani buna siz münafık deseniz de, biz münafık desek de bu tiplere, Kur'an-ı Kerim'in bu bölümünde uzunca ayetlerden çok sonra münafık kelimesi telaffuz edilmiş olacak. Burada isimlendirme, niteleme, münafıklar kimlerdir gibi bir sorgudan ziyade onların tavır ve davranışları üzerinde Rabbimiz duracak. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Uhud Savaşı'ndan söz eden Ali İmran'da, Bedir Savaşı'ndan söz eden Enfal'de, Tebük Savaşı'ndan ya da seferinden söz eden Tevbe suresinde, Ahzab Savaşı'ndan yani Hendek Savaşı'ndan söz eden Ahzab suresinde ve Beni Nadir Yahudilerine yönelik yapılan savaştan söz eden Haşr suresinde, bu savaşlardan söz eden bu surelerin tümünde ortak şöyle bir nokta var. Hepsinde savaştan söz ederken bu surelerde Uhud, Bedir, Hendek, Tebük, bunlardan bahsederken özellikle bu süreçlerde Müslüman olduğunu söyleyen, Müslümanlarla birlikte kalan, Müslümanların onlara Müslüman muamelesi yaptığı kesimlerin, insanların durumunu Allah Teala ön plana çıkararak anlatır. Bu surelerin tamamında ortak nokta bu. Bu bize şunu anlatır. Demek ki sıkıntılı dönemlerde fedakarlığın çok fazlasının gerektiği ya da gerektirildiği dönemlerde samimi olanlarla sahtekar olanlar birbirinden ayrılır. Onun için Allah Teala bu savaştan söz eden bu surelerin tümünde böyle dönemlerde foyaları ortaya çıkan bu tip insanların durumlarından haber verecek Rabbimiz. Mesele sadece Tebük değil, mesele sadece Medine veya Mekke değil ya da herhangi bir kabile ve herhangi şahıs ya da topluluk değil. Burada evrensel bir mesaj olarak Kur'an-ı Kerim'in bize söylediği şey, özellikle bu tür sıkıntılı durumlarda ortaya çıkan bu insanlara dikkat edin. Tekrar edeyim, özellikle sıkıntılı dönemlerde ortaya çıkan, foyaları ortaya çıkan, renkleri belli eden bu tip insanlara biraz daha dikkat edin. Yoksa onları dışlayın anlamına zaten bir ifadeyi Kur'an-ı Kerim kullanmıyor. Bu ayetlerin hiçbirinde. Dışlamak ayrı bir konu. Kur'an'ın lügatinde zaten bu yok. Ama özellikle Müslümanların da her dönemde Müslümanca tavır ortaya koyan, samimi olan insanlara verilen değerle, sadece rahat ortamların Müslümanlığını taslayanlara verilen değerin aynı olmamasını Allah Teala ister. Bu surelerin tümünde ortak nokta bu. İşte okuyacağımız 41. ayetten itibaren uzunca bir bölüm halinde de hep bu konular gündeme getirilmiş olacak. Özellikle tekrar edeyim, özellikle iki yüzlü davranan, riskli ortamlarda kendilerini göstermemeyi akıllıca bir davranış olarak ortaya koyan, yani işini bilen, tırnak içerisinde işini bilen insanlar rolüne soyunan bu tip insanlara Allah Teala dikkat edin der. Çünkü bu peygamberin başında bulunduğu toplumda da bunlar var. Peygamberin başında bulunmadığı toplumlarda zaten fazlasıyla olacaktır. Allah Teala bu noktada dikkatlerimizi çeker. Rabbim güzel anlayanlardan ve gereğini yerine getirenlerden eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 41. İnfiru hifafen ve sikalen. İster hafif ister ağır. İster süvari ister piyade. Bu iki kelimenin böyle bir anlamı var. İster zor zaman ister kolay zamanda. İster zengin olun ister fakir olun. Her halükarda savaşa katılın. Umumi bir seferberlik, bir çağrı yapıldığında durumunuz, haliniz nasıl olursa olsun bir şekilde bu çağrıya cevap verin. Hasta yatağınızda gidemiyorsanız paranızla destek verin. Ya değilse bedeninizle destek verin. Başkalarını donatarak destek verin. Eğitimlerine katkıda bulunarak cihad edin vesaire. Nasıl gerekiyorsa o şekilde. Herkesin kendine düşen bir görevi olduğunu Rabbimiz burada hatırlatır. Ve cahidu ve cihad edin. Bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Allah yolunda canlarınızla ve mallarınızla, canınızı ortaya koyarak ve malınızı ortaya koyarak cihad edin, gayret edin. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz, eğer bilseydiniz bu sizin için çok daha hayırlı. Zillet içerisinde yaşamaktansa izzet içerisinde yaşayıp sonuçta izzetle ölmek varken zillet içerisinde yaşantıya yaşantı demezdiniz eğer bilseydiniz. Onun için bu sizin için çok daha hayırlıdır. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاسِدًا. Eğer yakın bir menfaat olsaydı, kolay elde edilebilir bir çıkar olsaydı ya da sefer, yolculuk rahat ve sıkıntısız, zahmetsiz olsaydı lettebe'uk, sana tabi olurlardı. Dikkat edelim. Bu 42. ayetten itibaren münafık kelimesi veya nifak kelimesi kullanılmadan sadece tavır ve davranışlarıyla bu kesimlerden bahsedildiğini hatırlatayım. Aynen neresi gibi? Kur'an-ı Kerim'in başında, Kur'an'ın başında biliyorsunuz Elif, La, Mim, Bakara suresiyle birlikte Allah Teala müttakilerin özelliklerini 5 ayette anlatır. Sonra 2 ayette kafirlerin durumunu anlatır. Sonra 18 ayette ise münafıkların durumundan bahseder. Bakara suresinin girişi. Bu 18 ayetlik bölümde bir tek nifak kelimesi geçmez. Bir tek münafık kelimesi geçmez. Ne geçer sadece? Nereden biliyoruz münafıklardan bahsettiğini? Onların tavır ve davranışlarını ortaya koyar. İlla da nitelemek gerekmiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumayı anlamaya çalışırken illa da bir etiket, illa da bir mührün basılmasını, vurulmasını beklemeyin. Allah Teala bir tablodan bahsediyor. Bu tabloya kim uyuyorsa odur. Fark etmez ki. İlla da Allah Teala şu münafıktır demesini beklemeyin. Onun için burada da aynen Bakara suresinin başında olduğu gibi nifak ve münafıklardan söz etmez. Münafık kelimesinin bu bağlamda ilk karşımıza geleceği yer neresi biliyor musunuz? 64. ayet. 41. ayetteyiz. 64. ayette, yani yaklaşık 4 sayfa sonra gelecek karşımıza. Münafık kelimesi o zaman ilk defa kullanılmış olacak bu surede. Bu şu anlama geliyor. Nitelemeyi bırakın, özelliklere bakın. Bunlar kimde varsa bu tablo onunla alakalı. Bu ayetler kimden söz ediyor? Nasıl bileceğiz bunu? Nasıl anlayacağız? Bakacağız tavır ve davranışlarına, bu ayetlerle kıyas edeceğiz, ölçeceğiz. Kefenin bir tarafına bu ayetleri, diğer tarafına beni koyacağız, seni koyacağız, sizi koyacağız. Acaba ne kadar buna uyuyor, örtüşüyor? Eğer bu tablonun içerisinde yer alıyorsak hafizanallah, Allah cümlemizi korusun, kendimizi bunun dışında tutma gayretine girmiş olacağız. Allah Teala bunun için söyler. Onun için ne şahıs var, ne mekan var, ne zaman var, ne de niteleme var. Sadece tavır ve davranışlar. Yeniden okuyorum 42. ayeti. Eğer bir menfaat, kolay elde edilebilir bir menfaat olsaydı, yolculuk da kolay olsaydı, zor olmasaydı, sana tabi olacaklardı. Velakin ba'udet aleyhimuş şukka. Fakat bu zorluk onlara sıkıntılı geldi. Çok uzak geldi. Onlar için çok uzak bir mesafeydi. Ve seyahlifune billahi lev istata'na leharacna ma'akum. Ve yemin ederler bu sefere katılmayanlar. Yemin ederler, derler ki eğer gücümüz yetseydi kesinlikle sizinle birlikte çıkardık diye yemin ederler. Yuhlikune enfusehum, boşuna yalan yere yemin ediyorlar. Kendilerini böylece helak ediyorlar. Vallahu ya'lemu innahum lekazibun. Allah biliyor ve bildiriyor ki bunlar yalan söylüyorlar. Gücümüz yetseydi sizinle birlikte çıkarız dedikleri cümle yalandır. Sözleri de yalandır. Yeminleri de yalan yere yemin niteliğindedir. Allah biliyor ve bildiriyor ki bunlar yalan söylüyorlar. Müslümanlar, değerli kardeşler, birlikte yaşamak zorunda oldukları ve kendilerini mümin olarak gösteren bu ikiyüzlü insanlara karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağrılmaktadır bu ayetler bağlamında. Hep beraber yaşarız. Hep beraber yaşarlar. Hep birliktedirler. Ama sonuçta Müslümanlar bunlara dikkatli davranmak zorunda, uyanık davranmak zorundadır. Dolayısıyla münafıklardan söz eden bütün Kur'an ayetlerinde hep aynı nokta vurgulanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklara tavır ve davranışlarını kendimize ilke ve prensip olarak eğer alacaksak, ki almak zorundayız, onun yöntemi şuydu. Münafıklığı savaş meydanlarında test edildikten sonra, anlaşıldıktan sonra veya mescitte bu anlaşıldıktan sonra veya infak söz konusu olduğunda bu teste tabi tutulup da iki yüzlü davrandıkları ortaya çıktıktan sonra bu insanlara hiçbir zaman baş tacı etmezdi. Onları istişare ekibinde bulundurmazdı. Hayati bir karar söz konusu olduğu zaman ne söylersin diye bunların fikrini sormazdı. Ama şunu da yapmazdı. Bir daha sizi görmeyeceğim demezdi. Bir daha görmeyeceğim demezdi. Onlarla ilişki kesmeyi kendisi de önermezdi. Hiçbir Müslüman da bunu tavsiye etmezdi. Sadece tanımak gerekiyor. Yani samimi olan bir Müslümana verilen değer ile böyle birine verilen değer eğer aynı olursa Müslümanın izzeti, onuru rencide edilir. Aleyhissalatü vesselamın hayatı boyunca dikkat ettiği en önemli ilkelerden bir tanesi buydu. Aynı yere koyamazdı. Dışlamak yok ama hiçbir zaman Müslümana verdiği değeri ona vermezdi. Onun için Allah Teala Müslümanların özellikle bu zor dönemlerde kendilerini belli eden, sıvışıp giden, kaçmak için yollar, bahaneler arayan bu tip insanlara karşı Müslümanların daha uyanık ve dikkatli olmasını tavsiye eder. Bu 42. ayette özellikle seferden geri kalmanın nedenlerini Allah Teala şarta bağladı. Dedi ki yakın bir sefer olsaydı tabi olacaklardı. Menfaat elde etmek çok basit olsaydı, fedakarlık gerektirmeyen, bedel ödemeyi gerektirmeyen bir şey elde etme imkanı olsaydı hemen damlayacaklardı, hemen dalacaklardı. Ama sefer uzun, sefer uzun. Günlerce süren bir sefer, mevsim sıcak. Tebük için söylüyorum, oradan buraya gelelim. Mevsim sıcak, sefer uzun, hurmalar, ürünler olgunlaşmış, tam hasılatı toplama zamanı. Öyle bir zaman imanın gerçekten varlığıyla yokluğunun test edilmesi için en önemli zamanlardan, kriterlerden bir tanesi. Üstelik seferin sonucu belirsiz, Kendi memleketinde değil. Bir nevi sınırın ötesine, tabiri caizse sınırın ötesine yapılan bir sefer. Geri dönüşü Bizans gibi bir düşmana karşı. Yani öteden beri bugünün süper güçlerine baş kaldırmak, küçük bir İslam coğrafyasının bugünün süper güçlerinin meydan okuması anlamına gelen bir seferdi bu. İşte böyle bir seferden dolayı bunlar geri döndüler ya da geri durdular, bahaneler üretmeye başladılar. Eğer kolay olsaydı, eğer geri dönüş garantisi olsaydı, eğer çıkarlarına uygun olsaydı sana tabi olacaklardı. Onun için de yemin ederler, seni ya da sizleri kandırmaya çalışırlar. Vallahi de billahi de eğer gücümüz yetseydikse tabi olurduk. Peki peygamber ne yaptı? Peygamber bu noktada gelip de tabii ben savaşa katılmayacağım diyen yok. Böyle bir münafık yok yani. Zaman zaman Hazreti Peygamber dönemindeki nifak hareketleriyle günümüzdeki nifak hareketlerini karşılaştırdığımız zaman samimiyetle söylüyorum, oradaki münafıklara haksızlık yapıyoruz. Yani insanlar, hani münafıklığın da tabiri caizse bir namusu var ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani adamlar kitabına uyduruyor kendince, kabul etmek anlamında değil. Yani peygamberin mescidinden ayrılmadıkları için münafık oluyorlar. Şart bu. Anlatabiliyor muyum? Yani yanlış anlaşılmasın. Namaz kılmama değil. Peygamberin camisine, mescidine, cemaatine devam etmek suretiyle ancak ayakta durabiliyorlardı. Cemaate devam etmedikleri zaman zaten çizilen insanlardı. Cihat meydanlarına açıkça ben gelmiyorum, ben katılmıyorum, burada benim işim ne diyemiyorlar dedikleri zaman zaten küfürle damgalanacaklardı. Bunu demek yok. Onun için kitabını uyduruyorlar. Mesela Tebuk seferine davet edildiği zaman surenin bağlamına zaman zaman döneyim diye Tebuk hatırlatmasını yapıyorum. Ama sadece orayı hatırlatmak adına değil, takılmayalım ama. Oraya gidelim ve tekrar sürekli git ve gel yapalım. Tebuk'e çıkarken münafıklar biz gelmeyeceğiz kardeşim. Bizim ne işimiz var? Şimdi zamanı mı diye bir tane itiraz yoktur. Ne var ya? Hepsi peygambere geliyor ve hepsi peygamberden izin istiyorlar. İzin isteme onların en azından kafir olarak ilan edilmesini engelliyordu. Onu biliyorlardı. Onun için aleyhissalatü vesselamdan bu izinle alakalı konular gündeme getirilecek. Aleyhissalatü vesselamın izin verdikleri var. İzin vermesi bile tek başına onları kurtarmayacaktır. Dünyevi anlamda belki kendilerini kafir olmaktan kurtaracaklar ama neticede iki yüzlü olarak damgalandıkları Allah'ın yanında münafık olarak devam edecekler. Allah Teala peygambere hitaben diyor ki afallahu ank, Allah seni affetsin. Peygambere diyor Allah Teala, ne yaptı ki peygamber? Bir kusur mu işledi? Hayır, ne münasebet. Bir kusur işlediğinden dolayı değil. Yani Allah Teala'nın bir kuralını çiğnedi diye değil, bir haramı işledi diye değil, bir farzı terk etti diye değil. Ya lime ezinte lehum, onlara niye izin verdin? İzin vermek peygamber için Allah seni affetsin demeyi gerektiriyor. İzin vermek. Peki izin veremez miydi? Verebilirdi. Ama Allah Teala başka bir şey diyor. Niye izin verdin onlara? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'lemel kâzibin. Sadık olanlarla, samimi olanlarla olmayanların birbirinden ayrışması için. Bunları sen tanıyıncaya kadar niye izin verdin? Netleşseydi. O sürede gelip gerçekten mazeret olup geride kalanlar var. Arada kaynıyor. Hiçbir mazeret olmadığı halde bir mazeret beyan ederek, en azından vitrine koyduğu bir mazeret var. Vitrine koyduğu bir mazeret beyan ederek geride kalanlar var. Müslümanlarla samimi gerçekten özür olup da geride kalanlarla diğerleri arasında bir fark kalmamış olacak. Sen niye izin verdin? Ey peygamber, Allah seni affetsin. Bilseydin kim samimi, kim yalancı, bu ortaya çıkıncaya kadar, sen onları tanıyıncaya kadar niye izin verdin? Allah Teala peygamberi kınıyor bu yönüyle. Bundan sonraki birkaç ayet bu konuyla alakalı. Allah Teala peygamberin sefere katılmamak için özür beyan eden kimselerin özürlerini kabul etmesi yüzünden, mazeretlerini kabul etmesi nedeniyle sorumlu tutulmayacağını bildiren bir ifadedir. Aslında bir yönüyle. Yani sen sorumlu değilsin. Elbette günah işledin değil. Ama bu gerçekten izin vermemen gereken bir şeydi. Bu ifade Hazreti Peygamber'i bu konuda serbest davrandığı endişesiyle kendini suçlamaması içindir. Yani ben bunlara izin verdim ama acaba yanlış mı yaptım? Kendini kınamasın diye Allah seni affetmiştir dedi zaten. Yoksa Hazreti Peygamber'in günah işlemiş bir kimse olduğu anlamı elbette burada çıkmaz. En azından bu bağlamda çıkmaz. Çünkü ortada herhangi bir kural yoktur ki, ya da peygamberin çiğnemiş olduğu bir kural söz konusu değil ki peygamberin günah işlediğinden bahsetmiş olalım. Mesele o değil. Afallahu ank, Allah seni affetsin, peygamberin günah işlemesiyle alakalı değil. Kendini izin verdiği için, bir takım insanlara izin verdiği için sorumlu tutmaması için Allah Teala problem değil ama niye izin verdin ki? Niye izin verdin ki? Bu bağlamda Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir uyarının gerçekten çok enteresan anlamları da var. Çok önemli incelikleri var bu bağlamda özellikle. Niye? Çünkü daha önceki dersleri hatırlayalım. bir ya da iki önceki dersten hareketle bir şey hatırlatayım. Yahudilerin Üzeyr'e Allah'ın oğlu, Hristiyanların İsa'ya Allah'ın oğlu ya da Yahudilerin ve Hristiyanların kendi rahip ve hamların Rab edinmelerinden söz ettiydi. Böyle bir bağlamda Allah Teala Hazreti Peygamber'in peygamberliğiyle beraber yine de bir kul olduğunu, ilah olmadığını, bir kul olduğunu açıklamak üzere. Böylece Hristiyanların da Hazreti İsa hakkında düştükleri o ifrata, o aşırılığa düşmelerini engellemek için bir ifadedir bu. Yani peygamber peygamber olmasına rağmen zaman zaman Allah'ın uyarısına muhatap olmuştur. Sizin zannettiğiniz gibi ilah değildir diye bir mesaj veriyor. Kime? En azından Kur'an'ın indiği dönemde Yahudi ve Hristiyanların inançlarına yönelik bir mesaj. Bir peygamber, peygamber olmakla birlikte hiçbir zaman ilah olamaz. Allah seni affetsin demesi biraz da bunu hatırlatır. Hele bir de yapılan Tebük seferinin Hristiyanlara yönelik, Hristiyanlara karşı yapılmış olduğunu gördüğümüz zaman bir kez daha anlamı artıyor tabii ki. Hristiyanlara yönelik yapılan bir seferde bu söz konusu ediliyor. Bunun anlamı bir kat daha artıyor. Bir başka nedeni bunun, başka insanlar mesela bizler affa uğramakla sorumluluktan kurtulurlar. Oysa Hazreti Peygamber mutlak afla müjdelenmiş olduğu halde sorumlu tutuluyor. Yani Allah seni affetti ama buna rağmen sorumluluğun bitmedi. Oysa aynı şey bizim için geçerli değil. Allah bizi affettiyse mesele bitmiştir. Zaten beraatı aldık demektir. Ama peygamber affedilmiş olması ayrı bir konu ama yine sorumlulukları devam ediyor. Demek ki peygamberin bir şey yapılması serbestse illa da yapılacak anlamına gelmemesi lazım yaptığı şeylerin. Bazı şeyler yapılması serbest olduğu halde peygamber bir strateji uygulaması lazımdı. İşte onun için Allah Teala peygamberi bu yönüyle uyardı. Allah seni affetsin dedi. Ve en önemli bir neden de Allah seni affetsin ifadesinin burada gelme nedeni ileride gelecek yaklaşık 4-5 sayfa sonra 73. ayette şöyle bir ayet gelecek. Ya eyyühen nebi cahidil kuffara vel münafikine vaglul aleyhim diyecek Allah Teala. Ey peygamber, 73. ayet Tevbe suresinde. Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Bu üslup Kur'an-ı Kerim'in sıra dışı bir üslubudur. Genel anlamda yumuşak muameleyi öngören bir din, yumuşak bir dil kullanan Kur'an bu bağlamda 73. ayette gelecek münafıkların çok yoğun bir şekilde işlendiği bir bölüm içerisinde Allah Teala peygamber üzerinden diyor ki ey peygamber bütün Müslümanlara hitaben aslında kafir ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Vaglul aleyhim. Tavizsiz davran. Benzer bir ifade bir de Tahrim suresinde geçer. O da bunun benzeridir. Aynı ifadelerle kullanılır. Onlara sert davran der. Neden? Çünkü bu ortam, bu bağlam, böyle bir zemin münafıklarla ve kafirlerle müsamahakar, toleranslı, yumuşak bir dil kullanmayı gerektiren bir zemin, bir ortam değildir. Onların anlayacağı dil bu değil. İşte burada özellikle münafıklara iki yüzlü olan insanlara Hazreti Peygamber'in izin vermiş olmasını Allah Teala eleştirirken afallahu anke demesinin bir nedeni de bu. Yani o 73. ayette gelecek olan sert muameleyi emreden o emre bir başlangıç olmak üzere bir nevi girizgah olmak üzere münafıklara karşı daha çetin olması, yumuşak davranmaması gerektiğine dair bir uyarıdır. Buradan itibaren peygamberin biraz daha münafıkları daha çok sıkıştırması, biraz daha işlerini zora sokmasını Allah Teala özellikle istiyor böyle zemin, böyle zamanlarda. Bu izinle alakalı olarak şunu da hatırlatayım. Özellikle bu 43. ayette niye izin verdin, neden izin verdin sorusu ya da bu itap, bu kınama acaba neyle alakalı? İkiyüzlü insanların savaşa katılmamak için izin istemeleriyle mi alakalı? Dikkat edin ikincisi, yoksa münafıkların savaşa katılmak için izin istemeleriyle mi alakalı? Birine tam ters iki şey söylüyorum. tefsir kaynaklarımızın birçoğunda anlatılan şey nedir? Münafıklar peygamberden izin istiyorlar. Niçin izin istiyorlar? Savaşa katılmamak için. Kaytarmak için izin istiyorlar. Bu ayetlerin bağlamı öbür ikinci düşünceyi de söylemeye müsait. Yani münafıklar Tebük seferine peygamberle birlikte katılmak istiyorlar. Peygamber onlara izin vermemesi gerekiyor. Çok ters bir cümle. Bu özellikle tefsir kaynaklarımızda var. Mesela Kurtubi'de var, Fahreddin Razi'de var. İlk dönem tefsirlerinde de bu düşünce var. Ama bu çok geri planda kalmış. Bunu da düşünebiliriz yani. Çünkü o zaman mana ne olur? Yani münafık savaşa katılmak isteyebilir mi? İster. İsteyebilir ganimet için. Peygamber aleyhisselam da buna izin vermemesi gerekir. Niye? Çünkü yolda fitne fesat yapacak. Yolun yarısına çekip gelecek, dönecek, Müslümanların moralini bozacak. Ordunun içerisinde bir takım problemler, anarşik kaosa neden olacak. Münafıkların savaşa katılmasını bu anlamda peygamber istemiyor gibi bir söylem de mümkün burada özellikle. Bunu da en azından bir yere not edersiniz diye söylüyorum ama diğeri çok daha fazla ön plana çıkarılan, diğeri daha fazla dile getirilen bir söylem. Yani münafıklar savaştan kaytarmak için izin istediler. Peygamber de bunlara hemen ilk izin istediklerinde izin verdi. Bundan dolayı kırandı gibi cümle çok daha fazla söylenen cümledir. Biz de bunu en azından selef alimlerinin söylediklerini dikkate alarak, yani bunlar bir şey bilmiyordu, biz biliyoruz hesabıyla söyleme imkanımız yok. Onların bu söylediklerini dikkate alarak bu görüşte tercih edebiliriz. Bunu da söylüyorum. O yüzden hatırlatayım dedim. Ayet 44. La yestezinuke ellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim. Allah'a ve ahiret güne iman edenler, Allah'a ve ahiret güne iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Vallahu alimun bil muttakin. Allah muttakileri en iyi bilendir. Peki kim ister? İnnemâ yeste'zinukellezîne la yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler senden izin isterler. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler senden izin isterler. Vertâbet kulûbuhum. Onların kalpleri hep şüphe içerisindedirler. Fehum fî raybihim yetereddedûn. Onlar hep tereddüt içerisinde, hep şüphe içerisinde, gidelim mi gitmeyelim mi, inanalım mı inanmayalım mı, bir öyle bir böyle gidip geliyorlar. Kur'an'ın bir ifadesiyle müzebzebine beyne zalik la ilahe ula ve la ilahe ula, zıp zıp topu gibi bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelirler. Ne ondandır ne bundandır, yetereddedun, hep gidip gelirler, bir türlü karar veremezler. Bu 44 ve 45. ayetler kimin izin istediğini ya da kimin izin istemediğini tanımlama açısından önemli. Kim izin isteyebilir? Ancak Allah'a ve ahiret günü iman etmeyenler. Savaştan geri kalmak için kim izin isteyebilir? Ancak bunlar izin isteyebilir. Ya da kalplerinde şüphe olanlar. Ama Allah'a ve ahiret günü iman edenler asla ve asla senden izin istemezler elbette. Aslında Hazreti Peygamber'e bu konu bırakılmış. Nur suresinde, Nur suresinin 62. ayet-i kerimesinde Hazreti Peygamber'e zaten önemli meselelerde başvurup izin isteyenlere izin verme yetkisini vermiş. Ne diyor orada Allah Teala? Orada da enteresandır. İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman eden müminler. E zaten mümin deyince Resul ve Allah'a iman etmeyi gerektirmiyor mu? Detaylandırıyor bakınız. Allah'a ve Resulüne iman eden müminler. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ toplumu ilgilendiren bir konuda onunla birlikteyken لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئِذِنُوا ondan izin almadıkça oradan gitmezler. Peygamber ile birlikteyken mümin olan kişi peygamberden izin almadan oradan gitmez. Kur'an-ı Kerim'in amellerimizin her türlüsünü İmanla nasıl ilişkilendirildiğinin bir örneğidir bu. Bir toplantı halindeyken toplantıyı idare eden özelde peygamber, genelde toplantıyı idare eden herhangi bir kişi onun izni olmadan çıkmayı münafıklık olarak nitelendirir. İzin alarak çıkmayı da imanın bir özelliği olarak, imanın bir gereği olarak anlatır. İman edenler senden izin istemeden çıkmazlar. Peki izin isterlerse ne yapacaksın sen? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَئْذِنُونَكَ Senden izin isteyenler var ya, böyle durumlarda, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Savaş ortamında değil, toplantı halinde. Nur 62'yi okuyorum. Onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Senden izin isteyenler. Çünkü 63. ayet-i kerime de sıvışıp gitmeyi de münafıklık olarak anlatır. Nur 63. ayette sıvışıp gitmeyi de, gizliden gizle gitmeyi de, kimseye çaktırmadan toplantı yerini terk etmeyi de münafıklık olarak anlatır. 63. ayet. O yüzden izin isteyerek gitmeyi iman etme şekli olarak anlatır. فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَئْنِهِمْ Bazı işleri için senden izin isterlerse فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Onlardan istediğine sen izin ver. Nur 62. Onlardan istediğine sen izin ver. İzin verme inisiyatifi peygambere veriliyor zaten. Burada durum biraz daha kritik, biraz daha hassas, biraz daha can alıcı bir noktada. Onun için insanların samimiyetle samimiyetsizliklerinin ortaya çıkması gereken bir ortamda buna fırsat vermeden peygamberin izin vermiş olması bunların ortaya çıkmasına mani olduğu için Allah Teala peygamberi bu anlamda kınıyor. Allah seni affetsin diyor. Yoksa böyle bir izin zaten var. Burada özellikle Hazreti Peygamber'den izin isteyenlerin iman problemi olduğunu ifade ediyor. Müminlerin ise izin istemeyeceklerini istemediklerini, böyle bir özelliğe sahip olamayacaklarını açıkça ifade ediyor Allah Teala. Bunun pratik karşılığına bakıyoruz Hazreti Peygamber döneminde. Mesela Tebük seferine giderken Hazreti Peygamber kimi Müslümanların Medine'de kalmasını istiyor. Özellikle Medine'de kalın diye ısrar ediyor. Stratejik anlamda gereken şeyler. Çünkü bu surenin sonunda, bu Tevbe suresinin sonunda, yani 122. ayette mesela gelecek Allah nasip ederse, cihat söz konusu olduğu zaman herkes cihada gitmesin. Kimileri geride kalsın, çünkü gidenlerin hiçbiri geri dönmeyebilir. En azından toplumu ıslah edecek bir kesim kalsın diye Allah Teala 122. ayette söylüyor. Biraz buna yönelik, biraz da belki önemine binaen kimi insanın orada kalmasını istiyordu Hazreti Peygamber. Peygamber kalın dediği halde zorlarına gidiyordu. Müslüman böyle bir fırsatı kaçırdığı için zoruna gidiyor. Bakın, izin istemeyi bırakın bir tarafa. Peygamber onlara siz kalın dediği için, lazım işiniz var dediği için onların zoruna gidiyordu. Hatta bu surenin ilerleyen ayetlerinde gelecek 92. ayet kelimesinde cihada katılmadıkları için üzüntülerinden dolayı ağlayan müminler var diyor Allah Teala. Cihada katılmadığı için ağlıyor. Katıldığı için değil. Mümin böyle bir şeydir. Öbürleri bundan kaytarmanın yollarını ararken Müslümanlar katılamamanın verdiği hüzünle ağlıyor. Numaradan değil bu ya. Hazreti Ali'yi Tebük seferine çıkarken Hazreti Peygamber Medine'de kal diye ısrarla söyleyince Hazreti Ali ısrarla katılmak istiyordu. Sonra onu şöyle bir cümleyle teskin etti, ikna etti. Dedi ki Harun Musa'ya göre neyse sen de bana göre öylesin dedi. Yani Musa Tur'a çıktığı zaman geride nasıl Harun'u bırakmıştı? Sen de benim Harun'umsun dedi. Hazreti Ali bu cümleyle ikna etti, öyle bıraktı. Müslüman seferden kaytarmak için izin almaya yeltenen değil. Tersine peygamber ona bunu söylese bile ne yapıp edip katılmak için can atan, katılma imkanı bulamadığı zaman da hüzünlenen, kahrolan, ciddi bir servet kaybeden, ciddi bir imkanı, fırsatı elden kaçıran bir insan görüntüsüyle üzülür. Onun için burada Allah Teala risk ortamlarında geri durmayı, bulutlu havada nem kapar düşüncesiyle geri durmayı, hani Bakara suresinde bir karanlık, yıldırım, şimşek örneği var. Yıldırım var, şimşek var, bulut var, karanlık var. Böyle bir ortamda o 200'lerden bahsederken şimşeğin parıltısıyla bir iki adım atar, şimşeğin aydınlığı çekilince, karanlık olunca yerinde çakılı kalır. Ne demek bu? Buradaki yapının aynısıdır. Rahat ortamlarda vitrindedir Müslüman olduğunu söyleyen bu kesimler. Rahat ortamlarda, risk olmayan ortamlarda hep ön plandadırlar. Hep büyük işleri becerdiklerini söylerler. Müslüman olmanın onurunu ve gururunu her şeyiyle ortaya koymaya çalışırlar. Ama pabucun pahalı olduğu bir ortamda, riskin yükseldiği bir ortamda hiç piyasada görülmezler. Sadece Medine döneminde değil ki, her zaman bu böyledir. Onun için Allah Teala bize en azından yanı başımızdaki insanların bu sıkıntılı durumlarda kendi keyiflerine bakarken rahat ortamlarda ortaya çıkıp Müslümanlık tafrası atan insanlara Müslümanların dikkat etmesi için Allah Teala bunu söylüyor. Tevbe suresini okursak, bu bölümü okursak özellikle bu cümlelere de dikkat çekmek gerekecek. Elbette fetihten önce infak edip savaşmakla fetihten sonra infak edip savaşmak asla bir değildir. Bunu Allah Teala Hadid suresi 10. ayette söyler. Fetihten önce infak edip savaşmakla fetihten sonra infak edip savaşmak hiçbir zaman bir değildir. Allah Teala önce de sonra da bunu yapanların mükafatını tabii ki verir ama hiçbir zaman fetihten sonra. Ne demek bu? Tehlikenin durulduğu, riskin ortadan kalktığı, dumanların, bulutların dağıldığı bir ortamda Müslümanlık yapmakla önceki dönemde Müslümanlık yapmak bir değil. Onun için her şartın ameli aynı değildir kardeşler. Her ortamda yapılan aynı amel aynı katsayıyla çarpılmaz. Mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Her zaman aynı amel aynı katsayıya sahip değildir. Başörtüsünün serbest bırakıldığı bir ortamda, herkesin başörtülü olmakla iftihar ettiği bir ortamda, başörtülü olmanın baş tacı edilme nedeni olduğu bir ortamda, tabii ki ne var yani? Onu 10 sene önce görecektik. 10 sene önce belli olacaktı. Bu dönemde herkes yapar, ne var ki? Dün köşe bucak kaçanlar ya da parayı kaybetmemek için İslam'ın izzetini kaybetmeyi göze alan Müslümanların bugün samimi Müslüman pozuyla ortaya çıkmaları da geçmişte bu fedakarlığı yapan insanlarla aynı mükafatı paylaşacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Allah'ın ayeti bunu ortaya koyar. Mekke'nin fethi demiyor Allah Teala. Fetihten önce. Fetih neyse açılımdır. Rahatlama dönemidir. Tarihsel anlamda Mekke'nin fethi olabilir. Ama Kur'an Mekke'nin fethi ifadesini kullanmıyor. Fetihten önce ve fetihten sonra. Onun için zor dönemlerde kaytarmaya çalışmak, bir mazeret bulmaya çalışmak zor değil. Kolaydır. Kendi kendinizi kandırabilirsiniz. Kendi kendimizi kandırabiliriz ama Allah'a asla. Onun için bu tür dönemlerde, böylesi sıkıntılı dönemlerde samimiyet testi önemlidir. Onun için Allah Teala senden Allah'a ve ahiret günü iman etmeyenler izin ister. İman etmeyenler izin ister. İman edenler böyle bir şey istemezler. İzin istemede tenezzül etmezler. Aslında bu beraberinde bir şey daha bana hatırlatıyor. Bir mazeret nedeniyle, meşru bir mazeret. Yani Kur'an'ın da, hadisin de, İslam'ın da önümüze koyduğu meşru bir mazeret nedeniyle, mesela bazı ibadetleri yapamayan veya bazı yasakları çiğnemek zorunda kalan kimi Müslümanların bundan rahatsız olmaları veya olmamaları da, bakın, bir mazeret, meşru bir mazeret. Meşru mazeretten dolayı bir ibadeti yapamamak, meşru bir mazeretten dolayı bir haramı çiğnemek zorunda kalmak, bir Müslümanla münafığın ayrıştığı bir özelliktir bu kardeşler. Nasıl yani? Müslüman bir mazerete binaen bile ibadetini yapamadığından dolayı şurası kan ağlar. Bir münafık ise bunu fırsata dönüştürür. Nasılsa mazeretim var, ne var yani? Öyle değil. Söz gelimi Allah Teala diyor ki: "Leysa alel a'ma haracun ve la alel meridi harac. Ve la leysa alel a'ma haracun ve la alel meridi haracun ve la alel a'raci harac." Ya da ayeti ters mi söyledi? Topala, köre ve hastaya zorluk yok. Savaşa katılmama konusunda Fetih suresinde. Kör, topal ve hastaya savaşa katılması zorunlu değil. Katılmaması bir problem değil. Kimse onu kınayamaz. Söz gelimi bu mazeretler nedeniyle katılmadı. Oh be, tam da zamana denk geldi ya, ne tesadüf derse bunun iman problemi var demektir. Yani sıkıntı duyacak. Hani zaman zaman örnek verilir ya, diyelim ki aç kaldı, leşten başka bir şey yeme imkanı yok, domuz etinden başka bir şey yeme imkanı yok, yenebilir mi? Gayra muttar, فَمَنِ اِتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ der Allah Teala. Yani mecbur kaldığı zaman haddi aşmamak şartıyla evet yiyebilir. Ne demek bu? Yer ama fırsattan istifade dönüştüremez bunu. Niye yedim? Yemez olaydım, niye yedim diye kahrolması lazım. Çok rahat bir şekilde yasağı çiğneyemez mazereti olmasına rağmen. Çok rahat bir şekilde ibadetini terk etmemiş olması lazım. Mesela sabah namazını kaçırdı bir Müslüman. Olamaz mı? Olabilir, insan halidir. Kaçırdı bir mazerettir. Bunun yolu yordamı var, telafisi mümkün. Ama nasıl olsa ben telafi edeceğim bunu deyip rahat yapamazsınız. Müslüman bundan ızdırap duyar. Hani bir günün kazancını kaybe dönüştürürseniz ne yapıyordunuz? Üzülüyordunuz değil mi? Bilançoyu çıkarıyorsunuz, bir hafta uykunuz gelmiyor. Sabah namazı kaçtığı zaman da aynı rahatsızı yaşamak zorundasınız. Bakın meşrudur, sabah namazını uyuduğunuz zaman, uykudan dolayı kaçırdığınız zaman problem değil. Alışkanlık haline gelmemesi şartıyla.

bir hazırlık yaparlardı. Savaşa hazırlanmak niyetleri olsaydı bu insanların, elbette bir hazırlık yaparlardı. İkinci görüşü hatırlatayım tekrar. Yani savaşa katılalım diye peygamberden izin isteme biçiminde anlarsak her ayeti, unutmadık değil mi? Yani savaşa katılabilir miyiz? Münafıklar katılmak istiyor. Peygamber hayır katılmayacaksınız diyor. Numaradan katılmak istiyorlar. İşte 46. ayet bunu anlatıyor bize. Diyor ki Allah Teala, onlar eğer gerçekten bu savaşa katılma niyetleri olsaydı bir hazırlık yaparlardı. Hazırlık olmadığına göre biz de savaşa katılalım mı demeleri numaradan öteye geçmiyor. Numara yapıyorlar. Eğer, tekrar okuyayım. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجُ Eğer çıkmaya istekleri, arzuları olsaydı لَا عَدُّوا لَهُ عُدَّةً O cihad için, o sefer için bir hazırlık yaparlardı. وَلَكِنْ Fakat ne oldu? كَرِيَ اللّٰهُمْ بِعَاثَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ Onlar çıkışlarını Allah Teala dilemedi. Yani onlar yere çakılınca Allah da onlara yere çakılmayı çok daha rahat ve süslü gösterdi. فَسَبَّتَهُمْ Onlar da orada kaldılar. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Oturanlarla birlikte oturun denildi. Kim dedi bunu? Allah diyor. Kim dedi bunu? Peygamber diyor. Ya da münafıklar kendi aralarında hadi beraber oturalım dediler. Eğer gerçekten çıkma gibi niyetleri olsaydı bir hazırlık yaparlardı. Bir şeye inanan, kardeşlerim, bir şeye inanan onun için hazırlık yapar. Bir şeye inanıyorsa hazırlık yapması gerekmiyor mu? Bir şeyin olmasını kafaya koymuşsa, bu olmalıdır diyorsa hazırlık yapması gerekmiyor mu? Yarın yolculuğa karar verdiniz. Yarın yolculuğa karar verdiniz ama hiç yolculuk yapma gibi bir emare yok. Hiçbir hazırlık yok. Demek ki niyetiniz yok gibidir. Yolculuğa çıkacağınıza inanmıyorsunuz demektir ya da niyetiniz yok. Öylesine söylüyorsunuz demektir. Yolculuk için hazırlık yapıyorsanız en azından zihnen, en azından bir takım tedbirler vesaire şeklinde. Farklı bir şekilde olabilir. Ama ya yolculuk yolculuk diyorsunuz, hiçbir hazırlık yoksa bu cidden tartışılır. Şimdi bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz bu beldede gerçekten İslam'ın yaşanmasını, İslam'ın hakim olduğu bir kent haline gelmesini mi istiyoruz? Hiç kimse buna hayır demez. Hiç kimse buna red cevabı vermez. İmanın gereği de budur zaten. Hepimiz de biliyoruz bunu. Peki herkes istiyorsa gerçekten bu coğrafyada, bu beldede İslam'ın gerçekten egemen olmasını, İslam'ın kurallarının geçerli olmasını, çarşıya çıktığınız zaman Müslüman görüntüsünü hissetmeyi herkes istiyorsa, peki buna yönelik hazırlığınız ne? Mesela kendi evinizde, mesela kendi sokağınızda, mesela kendi apartmanınızda, kendi iş yerinizde, kendi mesai arkadaşlarınız arasında gerçekten buna yönelik hazırlık var mı yok mu? Hazırlık yoksa o zaman edebiyat yapıyoruz demektir. Bu genel bir kural da buradan çıkarabiliriz. Cihada arzulu olan bir insan cihad için hazırlık yapar. Hazırlık yapmıyorsa numaradan cihada arzuluymuş gibi görünür ya da öyle göstermeye çalışır. Allah Teala onların bu hal ve hareketlerini böylece deşifre ediyor. Ayet 47. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ Eğer sizinle birlikte bunlar çıkmış olsalar, yani cihada buna rağmen çıkmış olsalar, مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا Sadece ve sadece sizin وَلَاوْضَعُوا خِلَالَكُمْ Sizin aranızda fitne fesat için koşuştururlardı ve sizin için bozukluk ve şer ve kötülükten başka bir şey istemezlerdi. Eğer bunlar bu kafayla savaşa katılmış olsalardı, moral bozmaktan, bozgunculuk yapmaktan başka hiçbir şey yapmazlardı. Aranızda sadece bunu gerçekleştirmek için yürürlerdi. وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ Ve fitne çıkarmaya çalışırlardı. وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ İçinizde de onlara kulak verecekler olabilir. Dün vardı, bugün de olabilir. Aslında samimi ama bu tip sahtekarların yekün tutması nedeniyle, biraz daha büyük bir kitle oluşturması nedeniyle, hani çok fazla kalabalık olunca çokluk biraz haklılık anlamına gelir düşüncesi gelişiyor ya, buna da meydan veren kimi insanlar olabilir içinizde, kulak verenler olabilir içinizde, gelseler de bunu yapacaklardı. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Bu tip insanlara dikkat edin. Yani faydadan çok

0: zarar verecekse beraberinizde olmaları, dikkat edelim, beraberinizde olmaları faydadan çok zarar verecekse, onların katılmamaları katılmalarından daha evladır, diyor Allah Teala. Onun için onların katılmasına da ihtiyaç duymayın, duymanıza da gerek yoktur. Çünkü لَقَدِ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ Daha önce de birçok seferde olduğu gibi ta başından beri zaten fitne peşinde koşuyorlar. وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورِ Ve sana karşı her türlü entrikayda planı da çeviriyorlardı. Hatta ca'el hak, nihayet hak ve hakikat geldi. Ve zahara emrullah, Allah'ın emri ortaya çıktı. Ve hum karihun, onlar istemediği halde Allah'ın gerçeği, hakikati, hak ortaya çıkmış oldu. Daha önce de bunları yapmışlardı. Tebuk seferinden bahseden ayetler okuyoruz. Uhud savaşında aynısını yapmışlardı. Yola çıktılar, aslında bir taktikti. Yani hiç katılmamak mı zarar verici, katıldıktan sonra ayrılmak mı? Elbette ikincisi. Katıldıktan sonra ayrılmak, yolun yarısında Müslümanların moralini bozmak için gerçekten enteresan bir hedefti, bir ilkeydi. Onu yaptılar. Daha önce de bunu yaptılar. Sadece Uhud Savaşı'nda değil. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettiği andan itibaren, İslam'ın güçlendiği andan itibaren zaten nifak hareketleri bunu yapmayı adet ahlak haline getirmişti. İlk defa yapmıyorlardı, sürekli bunu yapıyorlardı. Böyle kritik ortamlarda şöyle teklifler de gelecekmiş. Ayet 49. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّ İçlerinden kimleri der ki, bana izin ver, başıma iş açma, beni günaha sokma. Tehdit değil, yanlış anlamayın. Yani bak, ya bana izin verirsin ya da sen bilirsin. Öyle değil, o anlamda değil. Ben katılmayacağım da, fakat katılmamayı senin izninle gerçekleştirmek istiyorum. Münafıklığın haysiyetine bakın şimdi. Yani bana izin ver, başıma iş açma, beni günaha sokma. Aslında şunu söylemiyorlar, ben tamamlayayım. Zaten gelmemeye gelmeyeceğiz de, hiç olmasa sen fetvasını ver. Bize de var değil mi benzeri? Kafasına koymuş zaten, bir de hocaya tasdik ettirip onaylatmaya çalışanlar var yani. Bir soralım ya. Yani yapmayı kafasına koymuş. O yüzden ben de alıştım artık. Böyle soru soran diyor, bak ben dediğimi yapmayacaksan sorma ha. Aynı şeye bakın. Peygamber'e diyor ki, وَلَا تَفْتِنِّي Beni günaha düşürme, fitneye düşürme. Sözüm ona dürüst davranıyor. Mesela şöyle bir örnek de anlatılır burada. Münafıklardan birisi, Cid bin Kays gibi birisi mesela, Hazreti Peygamber, bu isimleri veya mekanları verirken yanlış anlaşılmaz. Yani ayeti bir mekana, bir şahsa hapsetmiş olmayalım sakın. Sadece ayeti biraz daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı ümidiyle bunu söylüyorum. Münafıklardan biri gelip Peygamber'e diyor ki, benim kadınlara karşı zaafım var. Zaten zar zor kendimi tutuyorum Medine'de. Bizans'a doğru gidersek orada o kadınlara karşı, sarışın kadınlara karşı, ifade böyle kullanıyor. Sarışın kadınlara karşı bir zaafım olabilir, günaha girebilirim, bana izin ver de gelmeyeyim. Yani gelmeyeyim de günah işlemeyeyim. İnandırıcı gibi değil, değil mi? İnandırıcı gibi değil. Bütün kaynaklarda bu ifadeyi söyleyen insandan bahsedilir. Yani adamın ne kadar iyi niyetli olduğunu anlıyoruz değil mi? Ne kadar iyi niyetli ya? Günaha girmemek için ben cihada katılmasam olmaz mı? Diyor bunlara. Allah Teala diyor ki, ela, dikkat edin. Kulağınızı ve gözünüzü dört açın. Fil fitneti sakatu. Zaten fitnedeler. Zaten başları belada. Zaten günahın derinliği içerisindedirler. Ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin. Elbette cehennem kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Onlar da çepeçevre kuşatmaktadır. Yani hem dindar ve takva sahibi insanlar olarak görünecekler, görüntü öyle, hem de sorumluluktan kaçacaklar. Ne şiş yansın ne kebap derler buna, değil mi bizde? Aynen öyledir. Yani izni peygamberden koparacak, sözüm ona, bunun adı da nedir? Aslında kendim için istiyorsam namerdim hesabına dönecek. Yani benim amacım aslında günaha girmemek, yoksa cihada katılmaz mı insan? Katılır elbette deyip kendi kendine bir takım çıkarımlarda bulunacak. Bunu da diyenler olabilir mi? Olur tabii ki. Aslında vallahi benim niyetim öyle değil. Yani ben yıllardır dışarıdayım, yıllardır içinizde değilim, aranıza katılmadım ama öyle niyetim yok bakın. Yani zarar vermeyeyim diye dışarıda kaldım ha diyenler var ya hani bazen. Ya niye şimdiye kadar piyasada yoktun, niye gizlendin, inzivaya mı çekildin, dağa mı çıktın, ne yaptın? Ya yok ya, günah olmasın, kimseye zarar vermeyeyim diye. Herkesin fedakarlık üstüne fedakarlık yaptığı bir ortamda Bizimki keyif çatıyor. Sonra da aynı şeyi söylüyor. Günaha girmemek için de, sıkıntıya düşürmemek için, bazılarına zarar vermemek için. Keşke verseydin, bu fedakarlığı görseydik senden keşke. Diyebiliriz değil mi? 50. ayet. İn tusibke hasenetun tesu'hum. Nifakı, karakteri Allah Teala tahlil ediyor. Eğer sana, eğer size bir iyilik dokunsa, bir avantaj yakalasanız, bu onları üzer. Onların moralini bozar. Ve in tusibke musibetun. Size hoşunuza gitmeyen bir musibet gelse, başınıza dert açsa mesela, sıkıntı yaşasanız, yakulu derler ki bu tipler, kad ahadna amrana min qabl. Biz daha önce bu tedbirleri almıştık zaten. Biz uyanıklık yaptık. Zaten tedbirlerimizi aldık. Siz tedbirinizi almadığınız için bu musibet başınıza geldi. Ve yetevellev ve hum ferihun. Ve şımarırlar onlar. Arkalarını dönerler. Kardeşlerini yapayalnız bırakırlar. Bu tavır ve davranış tarih boyunca bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edecek. Ne yani? Aslında uyanıklığa vuracak bunu. Kafayı çalıştırdım, ben sıkıntıya girmeden bu süreci atlattım diyen insanlar her dönem olacakmış. Peygamber döneminde de bunu söylemişler. Başlarına bir musibet geldiği zaman, ya biz size söylemedik, biz dinlemediniz. Bak biz ne güzel tedbirler önermiştik. Bizim planlarımız vardı, stratejilerimiz var, dinlemediniz bizi. Onlara bir iyilik dokunduğu zaman moralleri bozulur. Nereden geldi bu iyilik onlara diye moralleri bozulur. Aslında başkasının iyiliğine üzülen, başkasının kötülüğüne sevinen münafıktır biliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla. Müslümanların başına gelen bir iyiliğe üzülen, Müslümanların başına gelen bir kötülüğe sevinen, onu sevinç nedeni olarak gören bir insanın samimi bir Müslüman olması, mümin olması imkanı yoktur. Bunun adı münafıktır. Allah için sıkıntı çekmeyi göze alamayan, fedakarlığa katlanmayan veya katlanamayanlar, musibetlerden sıyrılmayı kendilerince, evet musibetlerden kurtulmayı, kaytarmayı, sıyrılmayı kendilerince başarı zannederler. Oysa galibiyet ya da mağlubiyet, zafer ya da hezimet dünya ölçüleri hesap edilmez ki. Ben cennetin kokusunu duyuyorum diyerek cihat ortamında ölüme doğru koşan insan mı kazançlı, yoksa peygamberden izin alıp Medine'de keyif süren, keyif çatan insanlar mı kazançlı? Zaferi elde etmek amacıyla giden ama zaferi görmeyen, zaferi sonraki kardeşlerine miras olarak bırakanlar mı kazançlı? Sonra hayatı kafalarına göre yaşayan insanlar mı kazançlı? Kim kazançlı ki? Ya da bedel ödeyenler ve sonra bedel ödemeyenlerle yan yana geldiklerinde hangileri kazançlı ki? Hangileri eşit midir dersiniz? Kim kazançlı, kim kaybetti ki? Mesela Yasin'de bir konu anlatılır. O konu aslında böylesi meselelerin gerçekten izahına çok müthiş katkı sunan bir konu. İkinci sayfada elçilerin Allah tarafından gönderildiğinden bahsedilen bir bölüm. Allah iki elçiyi gönderir. Nereye? Bizim memleket olsun fark etmez. İsim yok çünkü. Bizim memlekete iki elçi geliyor. Üçüncü elçiyle Allah Teala destek veriyor. Bir çatışma başlıyor. Tebliğ yapıyorlar ama cevap veren yok. Onlara katılan kimse yok. Katılmak şöyle dursun, ölüm tehditleri alıyorlar. Tam bu sırada şehrin uzağından kaçan, koşarak gelen bir adam var. وَجَاءَ مِنَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Koşarak gelen ama nereden gelen? Şehrin varoşlarından, uzaklarından gelen. Demek tebliğ oraya kadar gitmiş. Geliyor. اِتَّبِعُ مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَمُهْتَدُونَ. Ya kendileri dürüst mü? Evet. Peki ücret istiyorlar mı sizden? Hayır. Sizden ücret istemiyorsa, kendileri de dürüstse ne diye uymuyorsunuz ki diye ilan etti. Bunların tam öldürülmesi sırasında. Kendisini feda etti. Durup dururken, yani üç tane elçi öldürmeyi kafaya koyan, cinnet geçiren bu toplum, o kişi dördüncü şahıs olarak varoşlardan koşan gelen kişi böyle söyleyince onu şehit ettiler. Yasin'in devamında Allah Teala قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ. Allah Teala ona diyor ki cennete gir. Allah Teala şahitlik yapıyor. Cennete gir. قَالَ. Dedi ki يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ve cealeni minel mukramin. Keşke kalbim bilseydi. Keşke kalbim Rabbimin bana nasıl ikramlarda bulunduğunu bilseydi. Beni öldürmeseydi diye Allah onun öldükten sonraki halini biz dirilere anlatıyor. Biz diriler de gidip bunu ölüye anlatıyoruz. Ne münasebet ya? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın. Burada şunu mu söyleyeceğiz şimdi? Bu koşup gelen adam uyanık davransaydı. Yani biraz daha bekleseydi. Ya strateji diye bir şey var ya. Değil mi? Zeka diye bir şey var kardeşim. Yani durup dururken ne diye başına iş açıyorsun? Biraz bekleseydin ne yapsaydın yani? Akıllı hareket etseydin. Biraz kaldırıp indirseydin bakalım. Biraz böyle takıya yapsaydın. Mesela numara yapsaydın. Mesela onlardan gibi görünseydin, alttan girseydin, üstten çıksaydın. Amaç ne? Kazanmak mıydı? Peki bu adam kayıp mı etti şimdi? Yanlış yapıyorsunuz. Eğer bu cümleleri peş peşe konuşursanız Allah'ın söylediklerinin hepsi boşa gitti demektir. Sonuç cennet zaten. Peki sizin önerdiğiniz taktikleri yaptığı takdirde nereye gidecekti? Amacınız cennet değil mi yoksa? Amacınız peşin mi çalışmak yoksa? Başarı ne? Ölüm başarıdır bakınız. Allah'a göre bu ölüm başarıdır. Böyle değil de hayatta kalsaydı Allah'a göre fiyaskoydu. Anlatabiliyor muyum? Onun için başarının kriteri, başarının ölçüsü dünya ölçüleri olmaz. Bize göre başardı, bize göre başarısız oldu diyemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Onun için bir Müslüman özellikle galibiyeti ve mağlubiyeti, zaferi veya hezimeti kendi dünya ölçülerine, başkalarının önümüze koyduğu ölçülere göre hesap edemez, etmemelidir. Peki ne diyecek Müslüman? Kul, de ki, لَنْ يُسِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Allah'ın bize yazdığından başkası bize dokunmaz. Allah'ın bize yazdığından başkası bize gelmez. İyilik ve kötülük anlamında. هُوَ مَوْلَانَا. O bizim Mevlamız. O bizim yakınımız. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Bu hiçbir zaman bir iş yapmamayı anlatmıyor zaten. Ayetin devamında müminler Allah'a tevekkül etsinler derken yan gelip yatsınlar. Allah zaten kendi eliyle bunu yapar. Size ihtiyaç yok demiyor ki Allah Teala. Bunu kimse anlamadı ilk dönemlerde. Sonraki dönemlerde ya bu böyleyse acaba biz ne iş yapacağız demeye getirirler. Yanlış anladılar. Hayır. Yani Allah yazdı, biz de sadece bu senaryoyu mu oynayacağız? Biz yani rüzgarın önünde bir yaprak gibi mi olacağız? Ne münasebet? Ama şunu bilecek bir Müslüman. Bir Müslümanın bütün hayatını Allah ezeli ilminde biliyor. En büyük olaylardan en küçük ayrıntılara, detaylara kadar. En yukarıdan en aşağıya kadar. Allah Teala hepsini biliyor bakınız. Allah'ın yanında yazılıdır. Yazılı olduğu için başımıza gelmiyor. Başımıza geldiği için Allah yazıyor. Hadid suresinin 22 ve 23. ayetleri var. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizle alakalı olarak size dokunan, isabet eden hiçbir şey yoktur ki başınıza gelmeden önce Allah'ın yanında bu yazılı olmasın. Yani başınıza gelen yeryüzünde ve kendi nefsinizle alakalı, kainatla ve nefsinizle alakalı başınıza gelen her şey meydana gelmeden önce Allah'ın yanında yazılıdır. Bu Allah'a göre kolaydır. Niye bunu Allah Teala bunu söylüyor? Kaçırmış olduğunuz nimetlerden dolayı üzülmeyesiniz. Ayet okuyorum. Hadid 22-23. Kaçırmış olduğunuz nimetlere üzülmeyin. Ve de elde ettiğiniz bir takım başarılardan dolayı da şımarmayın, gurura kapılmayın. Zaten bu böyledir. Zaten bu böyle olacaktı. Siz sadece bilinmeyene kürek çekiyorsunuz. O kadar. Bunu bilin. Dolayısıyla mümin ne felaketlerden dolayı ümit ve cesaretini kaybeder, ne de başarılardan dolayı gururlanır ve şımarır. Bir Müslüman hayatında bu olmaz. Bu ilkeye inandığımızdan dolayıdır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şu söz ne kadar anlamlı değil mi? Müminin her hali kârdır, kazançtır. Başına bir musibet gelir, sabreder kazanır. Bir nimete kavuşur, hamd eder yine kazanır. Bu kazancı yaşayan Müslümanlardan olmak ümidiyle Allah hepinizden razı olsun. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
3: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
0: Allah'ın dinine yardım ediniz. Kardeşlerim, hayat bizi kirletiyor ve bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Biz böyle değildik. Manevi anlamda hep ileri giderdik. Ama ne olduysa uzun bir süredir ileri değil, geri gidiyoruz. Yavaş ama etkili bir değişim ve dönüşüm, yani bozulma içindeyiz. Değişiyoruz ama gelişmiyoruz, yürüyoruz ama hedeflerimize doğru gitmiyoruz, yaşıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah Celle Celaluhu için yaşamıyoruz, kazanıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah için kazanmıyoruz, harcıyoruz ama eskisi gibi sadece Allah için harcamıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama aslında harcanıyoruz, irtifa ve değer kaybediyoruz. İnanın bu gidiş iyi değil. Biliyorum belki birçoğunuz yoruldunuz, belki bazılarımızın içine dünya suyu kaçtı. Belki bazılarımızın kalbi başka yerlere kaydı. Ama artık daha fazla dolaşmayalım, artık daha fazla oyalanmayalım. Aslımıza, özümüze ve Rabbimize dönelim inşallah. Çünkü gidecek başka kapı yok. Çok çalışmamız lazım. Çok gayret göstermemiz lazım. Çok çalışmak demek, Allah'ın dinine daha çok yardım etmek demektir. Yani eskisinden daha çok çalışmak. Daha çok din için, dava için koşmak ve yorulmak demektir. Biliniz ki İslam düşmanları çok çalışıyor ve büyük hazırlık ve planlar yapıyorlar. Bizse yapabileceğimizin çok azını yapıyoruz ve daha kötüsü yaptıklarımızı büyük bir iş gibi görüyoruz. Halbuki büyük düşmanlar sadece topla tüfekle yenilmez, büyük kafa, büyük yürek ve büyük imanla yenilir. O yüzden önce imanlarımızı arttırmalıyız. İmanlarımızı artırıcı ortamlarda bulunmalıyız. Okumayı, sohbetleri ve cemaatleri terk etmemeliyiz. Şeytani güçlerin bu ülkedeki en büyük hedeflerinden birisi de cemaatleri bitirmektir. Belki biz çok farkında değiliz ama cemaatler bu ülkede uzun yıllardır şeytani güçlerin oyunlarını bozuyor ya da geciktiriyor. O yüzden bundan çok rahatsızlar. Bunun üzerinde büyük hesaplar yapıyorlar. Biz birbirimizle uğraşa duralım, adamlar bizim her birimizi birden ortadan kaldırmanın ve etkisiz hale getirmenin hesaplarını yapıyorlar. Hafızan Allah. Bari biz derdimizden, davamızdan ve sohbet ortamlarından uzaklaşarak onların işini kolaylaştırmayalım. Dostlar, Allah'ın dinine eskisinden daha çok hizmet etmeliyiz. Hepimiz Allah'ın yardımcıları olmalıyız. Yılmadan, yorulmadan, değişip bozulmadan yardım etmeliyiz inşallah. Zor ve acımasız günler yaklaştı. Büyük hesaplaşma yaklaştı. Biz çok fazla farkında değiliz ama inanınız küffar büyük hazırlık içerisinde. Onların tüm bu hazırlıklarını ve planlarını sadece bir şekilde bozabiliriz. Allah'ın dinine hakkıyla yardım etmekle. Adeta canımızı dişimize takarak dört elle davamıza sarılmakla, Allah'ın dini için yaşamakla, bunun başka yolu yoktur ve yakın gelecekte inanın buna çok fazla vakit bulamayabiliriz. Haydi artık ayağa kalkın ve onun dinine yardım edin. Ona yardım edenler asla yolda kalmazlar ve onlar aslında ahiretteki yerini hazırlarlar. Ahiret konuşanların değil, koşanların olacak inşallah. Selamla. Abdülhamit Kahraman, kuraniterbiye.com.
2: Makale arası. Makale arası. makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 156. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Efendim, bu sayfada, sayfa başından 3. satırda İkra'il emsiletel atiyete li cem'il muzekkeris salim başlıklı ikinci alıştırmayı görüyoruz. Bu alıştırmada verilen toplam 6 cümleyi programımızın bir önceki bölümünde okuduk. Ve burada bu 6 cümlede cem müzekker salim olan isimlerin altlarını çizdik hatırlarsanız. Öğretmenler sınıflarda anlamındaki el-müderrisune fil-fusuli cümlesinde el-müderrisune'nin altını çizdik. Mühendisler nerede anlamındaki İkinci cümlede el-muhendisune, eynel-muhendisune cümlesinde el-muhendisune'nin altını çizdik. Bunlar çalışkan öğrencilerdir anlamındaki ha-ulâ-i tullâbun müştehidûne cümlesinde müştehidûne'nin altını çizdik. Dördüncü cümlede eyne Ahmedu ve Abbas ve Yasir hum gâibûne munzu usbu'ayn. Ahmet, Abbas ve Yasir neredeler sorusunun cevabı olan onlar iki haftadır yoklar anlamındaki hum gâibûne munzu usbu'ayni cümlesinde gâibûne'nin altını çizdik. Beşinci cümle ki anlamı Müslümanlar Allah'a ibadet ederler. Ya'budul muslimûne allâhe cümlesinde el muslimûne kelimesinin altını çizdik. Ve son olarak altıncı cümle bunlar Hindistanlı öğrencilerdir. Şunlar da veya onlar da Pakistanlıdır anlamındaki هؤلاء الطلاب هنود هؤلاء الطلاب هنود وأولئك باكستانيون cümlesinde de باكستانيون'ın altını çizdik. Cem müzekker salimi Türkçe olarak ifade etmek gerekirse düzenli eril çoğul veya kurallı eril çoğul diye ifade ederiz. Müfret müzekker bir varlığın sonuna U'ne sesini veren vav'un harflerini ekleyerek onu çoğul yaparız. Bu şu demek olur ki Türk dilinde dilimizdeki herhangi bir ismin sonuna eklediğimizde tekil olan bir varlığı çoğul yaptığımız efendim durumda olduğu gibi örneğin masa kelimesinin sonuna lar ekini getirdiğimizde masalar şeklinde okuyarak çoğullaştırdığımız, kalem kelimesinin sonuna ler ekini getirerek kalemler şeklinde okuyarak çoğul yaptığımız gibi Arap dilinde de müfret müzekker bir ismin sonuna u ne sesini veren vav nun harflerini ekleyerek söz konusu müfret olan bir ismi cem yaparız. Şu kadar var ki söz konusu bu cem yaptığımız isim cinsiyeti bakımından müzekker yani eril olmak durumundadır. Mesela burada ikinci alıştırmada birinci cümlede verilen el-müderrisune kelimesinde el-müderrisune bunun tekili nedir? El-müderrisudur. El-muhendisune bunun tekili el-muhendisudur. Müştehidune tekili

U nesnesine veren vav'un harflerini getirmekse, bu bilgiden hareketle burada sayfa 156'da yer alan 3. alışmada sizden isteneni rahatlıkla yerine getirebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili öğrencilerim. İcma'il esma'el atiyete cem'a muzekker saliman. Cem'a muzekkerin saliman. Aşağıdaki isimleri cem müzekker salim olarak çoğul yap anlamındaki bu talimatın altında müderris, mühendis, muslim, kafir, gaib, müçtehit, mümin ve salih kelimelerini görüyoruz. Görüldüğü üzere bu isimlerin tamamı müfret ve müzekker. Bunları çoğul yapabilmenin yolu ne? Sonlarına u nesnesini veren vav'un harflerini getirmek. Öyleyse öğretmen anlamındaki müderris kelimesinin sonuna vav'un getirdiğimizde müderrisune şeklinde okur ve öğretmenler diye tercüme ederiz. Mühendis bir mühendisi ifade eder. Sonuna u nesnesini veren vav'un getirerek mühendisune şekline dönüştürür ve mühendisler kelimesini elde etmiş oluruz. Peki bu iki örnekten hareketle Müslim kelimesini çoğullaştıralım bakalım. Müslimun bir Müslüman. Peki Müslümanlar nasıl deriz? Müslimune deriz. Kafir kelimesini çoğul yapalım. Kafirune. Gaib kelimesinin çoğulu gaibune. Müçtehit kelimesinin çoğulu müçtehidune. Müminun kelimesinin çoğulu müminune ve salihun kelimesinin çoğulu salihune. Kafir, bir kafir anlamını taşırken, karşılarken kafirune, kafirler anlamını taşır. Nitekim bu ismi taşıyan bir sure de vardır. Kullu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresi ve kul ya eyyuhel kafirune şeklinde bir ayetle başlar. Peki gaibun, burada olmayan, bulunmayan, yok olan anlamında bir kelime iken gaibune bunun çoğuludur. Müştehit çalışkan, müştehidune bunun çoğulu. Mümin, dilimizde de kullanıyoruz, mümin iman eden kişi, müminune müminler. Salihun, iyi insan, salih insan, peki dilimizde de kullanıyoruz zaten bunu. Peki çoğulu nedir? Salihune. Efendim bu bilgilerden, bu bilgilerin paylaşımından sonra bu sayfada 4. alışmaya bakalım. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. 20'den 90'a kadar uhud sayılar, yani onluk sayılar, onarlı sayılar diye adlandırdığımız sayılar verilmiş burada. Eşrune taliben talibeten, selasune taliben talibeten, erbaune taliben talibeten, hamsune taliben talibeten şeklinde 20'den 50'ye kadar sağdaki sütunda efendim sıralandığını, sol sütunda da 60'dan 90'a kadar sittune, seb'une, themanune ve tis'une şeklinde sıralandığını görüyoruz. Bu sayıların dikkat ederseniz sonlarında hep une sesini veren vav'un harfleri var. Eşrune, thelâthune, erbe'une, hamsune, sittune, seb'une, themanune ve tis'une şeklinde. Ve parantez içerisinde de hâzihi ukudun, bunlar onarlı sayılardır, onluk sayılardır anlamında bir bilgi sizinle paylaşılıyor. Dikkat ederseniz uhud sayılar diye adlandırılan sayıların içerisine 10 sayısı dahil değil ve yine 100 sayısı da dahil değil. Peki uhud sayılar hangileridir denildiğinde vereceğimiz cevap nedir sevgili öğrencilerim? 20'den 90'a kadar, 20 dahil 90 dahil, 20 ila 90 arası 30, 40, 50, 60, 70, 80 şeklinde sıralayacağımız sayılar uhud sayılardır. Ve bu sayılardan sonra gelen ve sayılan diye tabir ettiğimiz madutları müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Yani adetle madut, yani sayı ile sayılan ilişkisi bağlamında burada şu bilgiyi sizinle paylaşmalıyım. Uhud sayılardan sonra bunların madudu konumunda olan isim müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Örnek mi istiyorsunuz? Alın size işte örnek. Nerede? Sayfa 156'da. 20 erkek öğrenci demek istediğimizde eşrune taliben deriz. 20 kız öğrenci demek istediğimizde eşrune talibeten deriz.

0: Veya işte diyelim 40 erkek öğrenci demek istersek erbaune taliben deriz. 40 kız öğrenci demek istersek erbaune talibeten deriz. Son bir örnek olarak 90 erkek öğrenci 90 kız öğrenci örneğini zikretmiş olayım. Tis'une taliben 90 erkek öğrenci, tis'une talibeten 90 kız öğrenci. Peki efendim, şimdi bu sayfada, sayfa 156'da yer alan çalışmamızı tamamladıktan sonra karşı sayfaya, sayfa 157'ye geçelim. Bu sayfada, sayfa 157'de, sayfa başında 5 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Teemmel ma yeli başlığıyla aşağıdakileri incele. El merfu'u, el mansubu ve el mecruru şeklinde sıralanmış ve bunların her birinin altında, yani el merfu, el mansub ve el mecrur ifadelerinin altında üçer cümle verilmiş. Bunlardan ilkini okuyalım isterseniz. El merfu'u. Hatta şöyle sağdan sola okuyayım da el merfu, el mansub, el mecrur sırasıyla okuyayım ve böylece karşılaştırma yapmış olalım. Dakhala el müderrisu cümlesinde öğretmen girdi anlamındaki bu cümlede el müderrisu kelimesi müfret bir isimdir. Ve söz konusu isim bulunduğu cümlede fail konumundadır. Bulunduğu cümlede fail konumunda olan isim raf durumunda olan bir isimdir. Ve müfret ismin raf alameti zahir dammedir. Zaten parantez içerisinde dikkat ederseniz bir damme harekesi kaydedilmiş. Öyleyse müfred ismin raf alameti nedir sorusunun cevabı, müfred ismin raf alameti zahir dammedir. Sonra orta sütunda el mansup başta altında se'eltül müderrise öğretmeni sordum ya da öğretmene sordum anlamındaki bu cümlede el müderris kelimesi bulunduğu cümlede mef'ulun bih yani nesne konumundadır. Dolayısıyla nesne konumunda bulunması sebebiyle nasb durumunda olacaktır. Sayısı bakımından müfret olması sebebiyle nasb alameti zahir fethadır diyeceğiz. En solda yer alan el mecrur başlığı altına verilen ifadeye gelince kultu lil müderrisi öğretmene dedim, öğretmene söyledim anlamındaki bu cümlede el müderris kelimesi kendisinden hemen önce gelen li harfi cerri ile mecrurdur. Ve müfret bir ismin cer alameti zahir kesradır. O halde el müderris kelimesi sayısı bakımından müfrettir. Müfret bir ismin irab alameti harekedir ve raf durumunda alameti damme, nasb durumunda fetha, cer durumunda ise kesra olarak yorumlanır. Kesra olarak izah ve ifade edilir. Şimdi ikinci satırda yer alan dehalel müderrisune cümlesine bakalım. Öğretmenler girdiler anlamındaki bu cümlede el müderrisune kelimesi söz konusu cümlede fail konumundadır. Fail konumunda olan bir isim daima raf durumunda olacağından nitekim el müderrisune kelimesi de raf durumundadır. Cem müzekker salim bir ismin irab alameti müfred isimde olduğu gibi hareke değil, bilakis harftir. Cem müzekker salim bir ismin irab alameti neymiş efendim? Harf. Peki siz bu bilgiye sahip misiniz? Mesela irab alameti hareke yerine harf olan başka hangi isim hatırınıza geliyor diye sorsam ne dersiniz? Aklınıza hemen tesniye ismin gelmesi lazım. Evet hocam, hatırlıyorum. Daha yakın geçmişte zaten derslerimizde işledik. Tesniye bir ismin raf alameti elif, nasb ve cer alameti yadır şeklinde bir cevap zihninizde doğuyor, doğmuş olmalı diye düşünüyorum. Zihninizde böyle bir cevap doğuyor olmalı diye bekliyorum. Peki şimdi o halde tesniye ismin irab alametinin harf oluşuna kıyasla o bilgiden hareketle şimdi cem müzekker salim bir ismin irab alametinin de hareke değil harf olduğu tespitini yapalım ve şunu söyleyelim. Cem müzekker salim bir ismin raf alameti vav. Biraz sonra göreceğiz. Nasb ve cer alameti ise yadır diyeceğiz. Peki o zaman dehalel müderrisune cümlesinde el müderrisune söz konusu bulunduğu cümlenin failidir. Raf durumundadır. Raf alameti vav'dır diyeceğiz. El müderrisu ne? Failun, merfu'un ve alametu raf'ihi el vav şeklinde Arapça bir ifadeyle de irab edebileceğiz. Sağdan sola ikinci sütunda sa'altul müderrisine cümlesini görüyoruz. Öğretmenleri sordum ya da öğretmenlere sordum diye tercüme edebileceğimiz bu cümlede el müderrisin kelimesi cümlede mef'ulün bih konumundadır. Fiil cümlesinin mef'ulün bihidir. Yani öznenin yaptığı işten etkilenen nesne konumundadır. Fiil cümlesinin mef'ulün bihi daima mansup olmak durumundadır. Ve bu münasebetle el müderrisin kelimesi, daha doğrusu ismi mansup olmuştur ve nasb alameti yadır. O halde el müderrisine'yi irab ederken sa'altul müderrisine cümlesinde el müderrisine için mef'ulün bih mansubun ve alametu nasbihi el ya şeklinde bir Arapça ifadeyle irab ederiz. Ben bu Arapça ifadeyi aklımda tutamam ya da söyleyemem diyenler Türkçe'de irab yapabilirler. El müderrisine bulunduğu yerde söz konusu fiil cümlesinin mef'ulün bihidir, mansuptur, nasb alameti yadır şeklinde Türkçe bir ifadeyle de irab yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Sağdan sola üçüncü sütunda el mecrur başlığı altında verilen şu cümleyi okuyorum. Kultu lil müderrisine. Öğretmenlere dedim, öğretmenlere söyledim anlamındaki bu cümlede el müderrisine kelimesi başında bulunan harfi cer ile mecrur olmuştur. Ve az önce de ifade ettiğim gibi cem müzekker salim bir ismin irab alameti hareke yerine harf olduğu için, yani harekeyle irab edilmeyip harfle irab edildiği için el müderrisine kelimesinin cer alameti yadır deriz. O halde topluca ifade edecek olursak cem müzekker salimin irabı diye bir başlık atıp bu başlık altında şayet söylenmesi gerekeni söyleyecek olursak şöyle deriz. Cem müzekker salim, yani kurallı veya düzenli eril çoğulun irabı harfle yapılır. Raf alameti vav, nasb ve cer alameti yadır deriz. Neymiş kural efendim? Cem müzekker salimin irab alameti harftir. Yani cem müzekker salim bir isim harfle irab edilir. Raf alameti vav, nasb ve cer alameti yadır deriz. Peki o zaman birinci sütunda el merfu başlığı altında el müderrisune kelimesi merfudur, raf alameti vav'dır. El mansup başlığı altına verilen sa'altul müderrisine cümlesinde el müderrisine mef'ulun bih'tir. Mansuptur, nasb alameti yadır. El mecrur başlığı altına verilen kultu lil müderrisine cümlesinde el müderrisine kelimesi li harfi cerri ile, başında bulunan li harfi cerri ile mecrurdur, cer alameti yadır diyeceğiz. O halde cem müzekker salimin elde edilişini ve irabını bu dersimizde öğrenmiş oldunuz. Cem müzekker salim nasıl elde edilir sorusunun cevabı, müfret müzekker bir ismin sonuna une sesini veren vavunun harfleri getirilerek, eklenerek cem müzekker salim, yani kurallı, düzenli, eril çoğul elde edilir. Peki irabı nasıl yapılır sorusunun cevabı da şudur. İrabı harfle yapılır, raf alameti vav'dır, nasb ve cer alameti yadır. Öyleyse söz konusu bir cem müzekker salim isim cümlede özne konumundaysa, yani işi yapan durumundaysa sonundaki ses u ne olacaktır veya bir diğer ifadeyle u ne sesini veren vavununla bitecektir söz konusu isim. Ancak cümlede nesne konumunda yahut tümleç konumunda olacaksa, ki burada verilen cümlelerden sa'altul müderrisine cümlesinde el müderrisine nesne konumundadır. Kultu lil müderrisine cümlesindeki el müderrisine ise tümleç konumundadır. Nereye nerede nereden yahut kime kimde kimden şeklindeki soruların cevabını teşkil eden öğe cümlede tümleç konumundadır. Nereye nerede nereden sorusunun cevabını veren sözcük veya kime kimde kimden efendim sorusunun cevabını veren sözcük cümlede tümleç konumundadır. Peki o halde cemüzekker salim bir isim nesne ya da tümleç konumundaysa, dersimizin akışı içerisinde göreceğiz inşallah. Bu sayfada, sayfanın sonunda yer alan 7. alıştırmada da karşımıza çıkacak bu. Cemüzekker salim sadece tümleç olduğunda değil, tamlayan olduğunda da bir isim tamlamasının tamlayanı olduğunda da mecrur olacaktır ve cer alameti ya olacaktır. Tamlayan olmak nedir denilirse, Türk dilindeki tamlayan ifadesinin Arap dilindeki karşılığı mudafun ileyhtir. İsim tamlamasında iki eleman var malumunuz, mudaf ve mudafun ileyh. Mudaf dilimizdeki tamlanan, mudafun ileyh ise tamlayan şeklinde izah ettiğimiz sözcüğün karşılığıdır. Mudaf neymiş? Tamlanan. Mudafun ileyh ise tamlayan. Öyleyse cem müzekker salim bir isim, şayet başında harfi cer taşıyorsa diyeyim, sizin için pratik bir bilgi olsun, veya bir isim tamlamasının ikinci elemanıysa, mudafun ileyh ise, o takdirde irab alameti ya olacaktır. Şu cümleleri de okuyalım ve programımıza nokta koyalım. Dehele işrune taliben, 20 öğrenci girdi. Sonra seeltu işrine taliben, ben 20 öğrenciye veya 20 öğrenciyi sordum. Ve kultu li işrine taliben, ben 20 öğrenciye söyledim. 20 anlamındaki işrun kelimesinin de buradaki örnekte anlaşıldığı şekliyle cem müzekker salimin irab edilişi gibi irab edildiğini gördünüz. Birinci cümlede işrun raf durumundadır. Raf alameti vav'dır. Seeltu işrine taliben cümlesinde işrine nasb durumundadır. Nasb alameti ya'dır. Üçüncü ve son cümlede gultu li işrine taliben cümlesinde ise işrine başındaki li harfi cerri sebebiyle mecrurdur. Cer alameti ya'dır. Altıncı alıştırmada boş bırakılan yerlere parantez içerisindeki kelimeleri kullanarak efendim onları uygun şekilde getirmeniz isteniyor. Programımızın gelecek bölümüne kadar siz üzerinde durun, çalışın. Gelecek bölümde bu sayfada, sayfa 157'de 6 numaralı alıştırmada buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek, ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: bahçesine dikeceğim onu.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا فسد نموت ولا نذل ونسترى.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz. Bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Namazları kabul edilmeyenler. 4. Haram kazançla alınan elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Bu konu ulema arasında ihtilaflı bir konu olmakla beraber işin ahirete intikal eden boyutuyla ilgili yanı düşünüldüğünde işlenmesi ve işletilmesi gereken bir konudur. Bu konuda öncelikle şu hadisi zikredelim. Haşim bildiriyor, İbni Ömer. Kişi içlerinden bir dirhemi haram olan 10 dirhemle bir giysi satın aldığı zaman o giysi üzerinde durdukça Allah namazlarını kabul etmez dedi ve iki parmağını kulaklarına sokup şöyle devam etti. Şayet bu sözü Hazreti Peygamber'den işitmediysem şu kulaklarım sağır olsun. Bu konuda Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh şunları söylemektedir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsan namaz kılarken elbisesinde bir dirhem haramın karıştığı bir parça olsa namazı kabul edilmez. Benzer şekilde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bir dirhemi haram olan 10 dirhemle bir elbise satın alıp da o elbiseyi giyerek namaz kılan kimsenin kıldığı namaz kabul olmaz. İbni Abbas ve İbni Ömer'in ne murad ettiklerini Allah bilir. Ancak şunu söyleyeyim ki İbni Ömer'den aktarılan rivayet zayıftır ve şöyle de yorumlanabilir. Haram onun elbisesinde durduğu sürece ibadetinin faziletini eksiltir ve nihayet onu kabul olmaktan uzaklaştırır. Fakat bu görüş icmaya muhaliftir. Çünkü ümmetin tamamı namazın böyle bir nedenden dolayı tekrarlanmayacağı hususunda ittifak etmiştir. Bir grup zahit ve kurra alim aşırıya giderek şöyle demişlerdir. Haram elbise içinde kılınan namaz batıldır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya'da helal ve haramlarla ilgili bölümde bu hadisi zikretmiş ve ardından şunları söylemiştir. Bunun içerisinde haram muayyendir. Biz de yukarıda anlattığımız suretlerde bunun haram olduğunu söyledik. Bunun gibi nice mallar var ki her ne kadar alışverişinin fasit olduğuna delalet etmezse de ona ulaştırıcı sebebinde masiyet bulunduğu için namazının kabul edilmeyeceğiyle korkutulmuştur. Ezan vakti alışveriş gibi Hanbelilerden İbni Akil'in dediği gibi her korkutmak vücub ifade etmez. İbni Teymiye rahmetullahi aleyh bu konuda kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta şöyle demektedir. Haram malla ticaret yapan veya haram malları üreten yerlerde çalışan bazı insanların bütün maaşları haram olmaktadır. O haram yer ve haram giyinir. Sonra da o haram malla elde edilmiş elbiselerle namaz kılar. Buradaki soru şudur. Gasp edilmiş veya haram malla elde edilmiş haram bir giysiyle namaz kılmanın hükmü nedir? Rivayet edildiğine göre kim 10 dirhemle bir elbise satın alırsa ve dirhemler arasında haram bir dirhem bulunursa o üzerinde olduğu müddetçe Allah onun namazını kabul etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle o dedi ki şüphesiz ki sizden birinizin ağzına toprak alması ağzına haram bir şey almasından daha hayırlıdır. Yusuf bin Esbat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre dedi ki kuşkusuz bir genç ibadet ettiği zaman şeytan yardımcılarına der ki bakın bakayım nereden yemek yiyor. Eğer kötü haram yerden yemek yiyorsa der ki bırakın yorulsun ve gayret etsin. Onun kendisi size yetti. Kuşkusuz ki haram yediği halde gayret etmesi ona fayda vermez. Abdullah bin Mübarek dedi ki şüphe sebebiyle bir dirhemi reddetmem 100 bin, 100 bin sadaka vermemden daha sevimlidir. 600 bin sayısına kadar böyle devam etti. Gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmasına gelince, Ahmet'ten gelen meşhur görüşe göre namazı sahih olmaz. Bu, gasp edilmiş bir takkeyle veya altın bir yüzükle namaz kılmasının tersinedir. Böyle kılınan namaz sahihtir. Çünkü elbisenin aksine namazın sıhhati bunlara bağlı değildir. Hanefiler, Malik, Şafii ve birçok kişi dedi ki haram olmakla beraber gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmak sahihtir. Bu aynı zamanda Ahmet'ten gelen bir rivayettir. Çünkü onun haram olması namaza has bir şey değildir. Gasp edilmiş şeyin yasaklanmasının sebebi namaz olmadığı içindir. Bu onun sıhhatine engel değildir. Kirli elbisesini gasp edilmiş suyla yıkamasının onu temiz hale getireceğinde ittifak edilmesi gibi. Celal Yıldırım da bu konuda şunları nakletmiştir. İpek veya gasp edilmiş elbiseyle namaz kılmak. İbadetin birçok hikmetleri vardır. Onlardan biri de haklara saygılı olmak, haramdan kaçınmak, başkasının malına, ırzına ve şerefine el ve dil uzatmamaktır. Sonra da Allah'ın rızası doğrultusunda hayatı tanzim edip, dünya ile ahiret, ruhla beden arasında denge kurmak, lüks ve israftan kaçınmak suretiyle sade bir ömür sürmektir. O bakımdan lüks sayılan ipek elbiseyle namaz kılmak erkeklere haram kılınmış, kadınlara cevaz verilmiştir. Çünkü erkek hayat ve hareket adamıdır. Her gün kollarını sıvayıp işinin başına koşmakla emrolunmuştur. İçinde yaşadığımız topluma ayak uydurmak, onlara tepeden bakmamak, dikkatleri çekecek şekilde süs ve ziynetten uzak durmak, onun günlük hayatının ölçüsü ve Resulullah Efendimiz'e uymaya çalışmasının belirtisidir. Gasp edilmiş yani zorla alınmış bir elbiseyle de ibadet, hedef ve amacını kaybeder. Ölçü ve anlamını bir bakıma yitirir. Çünkü namazın hikmetine ters düşen her şey ya mekruh ya da haramdır ya da mahzurludur. Konuyla ilgili hadisler. İbni Ömer radıyallahu anh'dan yapılan rivayette buyrulur ki, kim 10 dirhem bir elbise alır da onda bir dirhem haram bulunursa o elbise üzerinde bulunduğu sürece Allah onun hiçbir namazını kabul buyurmaz. İbni Ömer radıyallahu anh'dan bunu söyledikten sonra iki parmağını kulaklarına sokup şöyle dedi. Bunu eğer Resulullah'ın buyurduğunu işitmedimse ikiniz de sağırlaşın. Hazreti Ayşe'den yapılan rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir amelde bulunur da o amel üzerinde bizim emrimiz yoksa o merduttur. Aynı hadisi Ahmet bin Hanbel şu lafızla rivayet etmiştir. Kim bizim emrimiz hilafına bir iş yaparsa o iş merduttur. Her iki hadiste geçen emir tabirinden maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ashabının yaşadığı dini esas ve prensiplerdir. Ukbe bin Amir'den yapılan rivayette demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ardı ve eteği yırtık olan kaftan hediye edildi. O da onu giydi ve sonra üzerinde olduğu halde namaz kıldı. Namazı bitirince hoşlanmadığını belirtir şekilde tutup üzerinden çıkardıktan sonra şöyle buyurdu. Bu muttakilere layık değildir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan yapılan rivayette demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendisine hediye edilen kalın ipek kumaştan bir elbise giyindi. Sonra çok geçmeden ki onu çıkarıp Hattab oğlu Ömer'e gönderdi. Bunun üzerine kendisine ya Resulallah çok sürmedi onu üzerinden çıkardın diye soruldu. Buyurdu ki Cibril aleyhisselam beni ondan men etti. Az sonra Ömer ağlayarak geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah bir şeyden hoşlanmadın da onu bana verdin. Benim neyime? Peygamber aleyhisselatu vesselam onu sana giyinesin diye vermedim. Satasın diye verdim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu 2000 dirheme sattı. Hadislerin açık delaletinden şu hükümler anlaşılmaktadır. 1. Haram parayla satın alınan bir elbiseyle kılınan namaz makbul değildir. 2. Dini hususlarda Resulullah'ın sünnetine uymayan, onun getirdiği prensiplerine ters düşen her amel merduttur. 3. İpek elbise erkeklere haramdır. İpek elbiseyle kılınan namaz makbul değildir. 4. İpek elbiseyle kılınan namazı iade etmek gerekmez. 5. İpek elbise takvaya aykırıdır, muttakilere layık değildir. 6. Hediye edilen bir şeyi başkasına hediye etmek caizdir. Hadislerin ışığında müçtehit imamların görüş, tespit ve istidlalleri. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhep imamlarına ve ilim adamlarının cumhuruna göre ipek elbise giyinmek erkeklere haramdır. Üzerinde ipek elbise bulunduğu halde namaz kılan kimsenin namazı sahihse de günah işlemiş kabul edilir. Namazı iade etmesi gerekmez. Gasp edilen elbise de böyledir. İmam Malik'e göre vakit içinde iade etmesi gerekir. İleride ipek konusuna daha geniş yer verip lüzumlu bütün açıklamayı yapacağız. Konuyla ilgili diğer rivayetler, yorumlar ve tahliller. 338 numaralı İbni Ömer hadisini aynı zamanda Abd bin Humeyd ve Beyhaki tahric ettikten sonra zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca El-Hatib, İbni Asakir ve Deylemi de rivayet etmişlerdir. İsnadında Hişam bulunuyor ki bu zat İbni Ömer'den rivayet etmişse de bu alanda pek tanınmıyor. Hadisin zahiri ipek ve mahsup, gasp edilen elbiseyle kılınan namaz kabul edilmeyeceğine delalet ediyorsa da sahih olmadığına delalet etmektedir. Çünkü namazın kabulü başka, sıhhati daha başkadır. Kabul edilmemesi faziletinden mahrumiyete delalet eder. Nitekim kocası kendisine öfkeli bulunduğu halde geceliğin kadının namazını Allah kabul etmez mealindeki hadiste de hüküm bu doğrultuda ele alıp yorumlanmıştır. Yani namazının feyiz ve bereketinden mahrum kalır ama borcunu ödemiş sayılır. Namazı sahihtir. Kabul edilmez şeklindeki ifade genellikle iki yorum ister. Birincisi sıhhatini olumsuz yönde etkiler, diğeri kemal ve faziletini olumsuz kılar. Konumuzu oluşturan hadiste kemal ve faziletini nefyedeceği yani olumsuz yönde etkileyeceği söz konusudur. Sıhhatini olumsuz yönde etkileyense bu bir abdesttir. Allah namazı ancak onunla kabul eder mealindeki hadiste belirtmiştir. Hadisin senedinde bazılarına göre pek tanınmayan Hişam bulunuyorsa da genellikle ilim adamları onunla istidlal etmişlerdir. 339 numaralı Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine gelince bu dini kavaitten birçok hükümleri kendisinde taşımaktadır. Öyle ki ilim adamları Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimiz tarafından yasaklanan, men edilen bütün akaidler hükümsüzdür demişlerdir. Çünkü bir şeyi men etmek onun sıhhatli bir hüküm ifade etmeyeceğine, fasit olduğuna delalet eder. O halde dini kaide ve ölçülere girmeyen her türlü menhiyatı reddetmek vaciptir. O bakımdan hakimin verdiği hüküm işin ve meselenin asıl iç yüzünü değiştiremez. Haksızı haklı çıkarmak, helali haram kılmak gibi hükümler hiçbir zaman haksızı haklı, helali haram yapamaz. Onun için hadiste geçen "Leyse aleyhi emruna" cümlesi dini ölçü ve kaidelerle yorumlanmıştır. Şevkani'nin de dediği gibi bu hadisin taşıdığı kaideler sayılmayacak kadar çoktur. Özetleyecek olursak şöyle bir ifade kullanmak mümkün. Kim dinde aslı olmayan, bir asla dayanmayan bir şey icat eder ve ihdas ederse ona asla iltifat edilmez. O nedenle Et-Tuhi şöyle demiştir. Bu hadis şer'i delillerin yarısıdır. İpek elbise zorla alınan, gasp edilen elbiseyle kılınan namazın Allah katında hiçbir fazileti yoktur. Sadece kul bir bakıma namaz borcunu ödemiş sayılır. Çünkü namazdan amaç ilahi hududa riayettir. 340 no'lu Ukbe bin Amir hadisiyle istidlal eden İmam Şafi, ipek elbiseyle namaz kılmanın haram olduğunu söylemiştir. İmamiye mezhebine salik olanlar da aynı görüştedir. Diğer birçok ilim adamlarına göre mekruh sayılmıştır. Çünkü ipek elbisenin illeti kibir ve gururdur. Namazda bu ikisi de söz konusu değildir. Ayrıca onlar Resulullah Efendimiz kalın ipekten dokunan elbiseyi giyip namaz kıldıktan sonra çıkarmış fakat kıldığı namazı iade etmemiş ve ipek elbiseyle kılınan namaz iade edilmelidir diye bir ifade kullanmamıştır. İpek elbise henüz haram kılınmamıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalın ipekten mamul bir üstlük giyinmişti. Onu görenler beğendiler ve hayretlerini ifade ettiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam geçici dünya hayatında bu gibi şeyleri beğenmenin hakikatte bir değer taşımadığını belirterek şöyle buyurmuştur. Canımı kudret elinde tutan zatta yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki menzili bundan çok daha güzeldir. El-Bahır kitabının sahibi diyor ki ipek elbiseden başka örtünecek bir şey bulamazsa o takdirde onunla kıldığı namaz sahihtir. Çıplak kılacak olursa namazı hükümsüz sayılır. Ahmet bin Hanbel ise çıplak kılması evladır demişse de diğer ilim adamları ona muhalefet etmişlerdir. Nitekim yukarıda da belirttiğimiz gibi ipek giyinmek haramdır. O vaziyette namaz kılarsa namazı sahihtir ancak haramı irtikab ettiğinden büyük günah işlemiştir. 341 no'lu Cabir bin Abdullah hadisi sahihtir. İpek elbise giyinmenin tahrimine delalet etmektedir. Çıkarılan hükümler 1. İpek elbiseyle namaz kılmak ilim adamlarının çoğuna göre mekruhtur. Ahmet bin Hanbel'e göre bir rivayette haramdır. 2. İpek elbiseyle kılınan namaz sahihtir. Ancak kemal ve fazileti gitmiştir. 3. Gasp edilen bir parayla satın alınan elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Namazın kemal ve faziletini tamamen düşürür. Ancak kılınan namaz sahihtir. 4. İpek elbise giyip onunla kibir ve gurur taslamak da haramdır. 5. Kadınların ipek elbise giyinmesi ve o vaziyette namaz kılması caizdir. Abdülkerim Zeydan El-Mufassal adlı eserinde şunları söylemiştir. Gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmak erkeğe haram olduğu gibi kadına da haramdır. Fakat acaba kadın öyle bir elbiseyle kıldığı namazı sahih olur mu? Hanbeli mezhebinde İmam Ahmet'ten bu konuda iki rivayet vardır. Birincisi namaz sahih olmaz, ikincisi sahih olur. Bu görüş Ebu Hanife ve Şafii'nin de görüşleridir. Çünkü buradaki haramlık doğrudan namazla ilgili değil, bilakis gasp edilmiş elbisenin giyilmesiyle ilgilidir. Birinci rivayetin yorumu şöyledir. Kadın namazında kullanılması kendisine haram olan şeyi kullanmıştır. Necis bir elbiseyle namaz kılması nasıl sahih değilse, böyle bir elbiseyle kılması da sahih değildir. Ayrıca namaz Allah'a itaat ve yakınlaşmadır. İçinde isyan ettiği bir şeyle nasıl Allah'a yakınlaşabilir? İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, haram yolla elde edilmiş elbiseyle namaz kılan kimsenin namazını başka bir elbiseyle değiştirerek kılması ve haram elbiseyle kıldığı namazın iadesini söylemiştir. Diğer imamlarımız, Allah hepsine rahmet etsin, görünüş itibariyle namazın sahih olduğunu, haram elbiseyle namaz kılan kimsenin namazını iade etmesinin gerek olmadığını ama haram elbise giymesinden dolayı onun cezasının ayrı bir şey olduğunu söylemişlerdir. Ancak hepsinin birleştiği nokta, namazdan alacağı sevabı tam olmayacağıdır. Bu konuda şu hadisi de zikredelim. Ebu Hureyre'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allahu Teala Resullerine emrettiğini müminlere de emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Ey Resuller! Helal şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Ve şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıklardan helal olanlardan yiyin. Sonra o uzun sefere çıkmış ve saçı başı dağılıp toz toprak olmuş ve ellerini açarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diyen yediği haram, içtiği haram ve giydiği haram olan bir adamı zikretti. Sonra da böylesi bir adamın duasına nasıl icabet edilsin buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh hadisin bir benzeri Ebu Umame radıyallahu anh'dan da şu lafızla gelmiştir. Ebi Umame el-Bahili'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim içinde haramdan bir ip bulunan bir elbise içinde namaz kılarsa onun içinde kıldığı namazı Allah ondan kabul etmez. Hadisler zayıf sayılsa da İslam kanunlarının maksadına uygundur. Müslüman haramın her türlüsünden kaçınan bir şahsiyettir. Eğer Müslümanlar haramdan kaçmaz, sakınmazsa kim sakınacak? Demokratik düzenlerin Müslümanların yaşayış tarzını önemsedikleri kesin. Demokratik düzenlerde hakim olan düşünce, kapital yani para, malın elde edilmesi düşüncesidir. Bu düşüncede de Allah'ın haram ve helal sınırları değil, malı elinde bulunduran yöneticilerin istekleri önemlidir. Onların istedikleri yönde helal haram gözetmeden kazanan, bankalarıyla faizli işlemler yapan kişilerin yaptıkları ibadetlere dikkat etmeleri esastır. Eğer ahiret gibi bir dertleri varsa. Elbiselerinin eteklerini yerlere kadar uzanan kişilerin namazları kabul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisini zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan demiştir ki, elbisesini yere sarkıtarak namaz kılmakta olan bir adama Resulullah git abdest al dedi. O da gitti abdest aldı ve biraz sonra geldi. Resulullah tekrar git abdest al dedi. O adam da tekrar gitti abdest alıp geldi. Bunu gören başka bir adam Ya Resulallah o adama abdestli olduğu halde niçin abdest almasını emrettin dedi. Resul-i Ekrem de o etekliğini yere sarkıtarak namaz kılıyordu. Şanı yüce olan Allah elbisesini yerde sürüklenecek kadar sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Ebu Davud tercüme ve şerhinde bu hadisle ilgili olarak şunlar kaydedilmiştir. Resul-i Ekrem'in bu ismi açıklanmayan sahabiye abdestli olduğu halde abdestini yenilemesini emretmesinin sebebi hadis-i şerifte açıklandığı üzere hadinden fazla uzun elbise içinde namaz kılmak istemesidir. etekliğin veya benzeri giyeceklerin aşağı sarkan kısımlarının dinen tecviz ve tespit edilen ölçü ve sınırı topuklara kadardır. Bu sınırı aşmaksa kibir alameti sayılmıştır. Kibir ise ibadet ve itaate aykırı olduğundan Cenab-ı Hak böylesine uzun elbiseler içerisinde namaz kılan kimselerin namazını kamil bir namaz olarak kabul etmemektedir. Bu bakımdan böyle namaz kılan bir kimse sanki abdestsiz namaz kılan bir kimse durumuna düşmüş olur. İşte Resul-i Ekrem bu sebeple hadis-i şerifte ismi açıklanmayan kimseye haddinden fazla uzun bir elbise içerisinde namaz kılmak isteyince abdestini yenilemesini emretmiştir. Resul-i Ekrem'in bu sahabiye abdestli olduğu halde abdestini yenilemesini emretmesindeki hikmeti şöyle açıklayanlar da vardır. 1. Resul-i Ekrem abdestli olan bu kimseye abdestini yenilemesini emretmekle bu kimseyi ister istemez hatası üzerinde düşünmeye zorlamıştır. Aslında bu kimsenin abdesti vardır ve uzun etekle namaza durduğu için de bozulmuş değildir. 2. Belki de Resul-i Ekrem'in emrinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir bereket yaratmıştır da bu emre uyarak abdest alan mezkur sahabinin içindeki kibir ve benzeri manevi kirler bu abdestlerle yıkanmıştır. Ayrıca maddi temizliğin iç temizliğine tesir ettiği de bir gerçektir. İkinci abdest sayesinde kibrin de dahil olduğu manevi kirler dökülmüştür. Resul-i Ekrem'in birinci emrine uyarak abdest alan sahabi, Efendimizin emrindeki hikmeti ve kendi hatasını anlayamadığı için ikinci defa tekrar abdestini yenilemesi emredilmiştir. Said Havva bu konuda şunları söylemiştir. Kendini beğenmişlik havasına kapılmak haram olduğundan dolayı bu duyguyla izarı yapıp yerlere sermek de mekruhtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izarını yayan birine abdestini tazelemesini emretmesi, bir günah işleyen birinin abdestini tazelemesinin gerektiğini ileri süren ilim adamları için bir delildir. Bu konuda İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan gelen şu rivayeti de zikredelim. İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Büyüklenerek namazda elbisesini yere sarkıtan kişinin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yahut onu ne kötülük işlemekten korur ne de bağışlar. Ebu Davud şerhinde hadisle ilgili olarak şunlar kaydedilmiştir. Hadis-i şerifte geçen فَلَيْسِ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي حَلِّ وَلَا حَرَامٍ cümlesinde İbn-i Reslan şöyle der. O kimse Allah katında harama ve helale iman etmemiş sayılır diye mana vermiştir. Allah onun kusurlarını affetmediği gibi Allah katında bir değeri olmadığından Allah onu kötülüklerden korumaz şeklinde mana verenler de vardır. Nevevi merhumsa Allah'tan uzaklaşmış ve dinini terk etmiş olur diye mana vermiştir. Bazıları da Allah Celle Celaluhu onun haram fiillerine de helal dairesinde işlediği fiillere de değer vermez şeklinde anlamışlardır. O kimse helal dairesinde bulunmadığı gibi Allah katında kıymetli bir kişi de değildir şeklinde mana verenler de vardır. Bezlül Meçhut müellifi ise şöyle mana vermiştir. Kibrinden dolayı böyle davranan kimse kibir ve gururu helal saymış olacağından din dairesinden çıkmış demektir ki bu kişiye helal ve haram hükümleri taalluk etmez. Bu hadis-i şerif eskiden Araplar arasında giyilmesi adet olan uzun etekli veya uzun paçalı elbiseleri giymek suretiyle kibir ve gurur duyarak namaz kılmaktan sakındırmak için gelmiştir. Said Havva rahmetullahi aleyh şunları söylemiştir. İzar böbürlenerek ökçeleri aşacak derecede uzatmak tahrimen mekruhtur. Kim bu hal üzere namaz kılarsa namazı kabul olunmaz. Hanefilere göre bunu yapan kimsenin böbürlenmekten dolayı tövbe etmesi, elbisesini yukarı çekmesi ve günahlarından dolayı abdest alması gerekir. Nitekim daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yapan bir kişiye abdest almasını emrettiği geçmişti. Bu hadisleri çoğaltmak mümkündür. Arapların giysisiyle ilgili bölümlerden ziyade hangi giysi kibirle giyilirse o kişi bu hadisin hükmüne girer. Ama asıl kibrin ne olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Hadis şöyledir. Abdullah bin Amr'dan dedi ki, ya Resulallah, bizden bir kimsenin soylu ve güzel olması kibirden midir? Dedi ki, hayır. İbni Amr dedi ki, bizden bir kişinin elbisesinin güzel olması kibirden midir? Dedi ki, hayır. İbni Amr dedi ki, bizden birinin iki güzel ayakkabısının olması kibirden midir? Dedi ki, hayır. İbni Amr dedi ki, bir yemek yapıp kavmini davet edip akabinde arkamdan yürümeleri ve benim yanımda yemeleri kibirden midir? Dedi ki, hayır. İbni Amr dedi ki, ya Resulallah, o zaman kibir nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir. İşte kibir budur. Camide namaz kılıp dışarıya çıktığında kahrolsun şeriat, kahrolsun Allah'ın hükümleri diyen, hakkı tanımayan kişilerin kibridir bu kibir. Allah'ın kanunları yeryüzüne hakim olmasın diye engel olan bütün yönetici ve onların koruyucularının kibridir bu. Böyle olmayacağını söyleyenleri küçük görmeleridir kibir. Böylelerinin haberi olsun ki kıldıkları namazlar karşılıksızdır. Bu namazlar ne dünyalarına ne ahiretlerine yön verebilmiş değildir. Namazları kabul edilmeyenler. 4.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyi ve kötü arkadaşın misali misk taşıyan kimse ile körük üfleyen kimse gibidir. Misk taşıyan kimse ya sana ondan hediye eder, ya da ondan satın alırsın, ya da ondan kendinde güzel misk kokusu bulursun. Körük üfleyene gelince ya elbiseni yakar, ya da körükten dolayı üzerinde kötü bir koku hissedersin. Muttefekun aleyh. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler

0: giderler, daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel FM.
2: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.